yaşlarına bakmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada sizden aşağı olanlara bakınız buyurdu. Şeytan daima, niçin kanaat ediyorsun? Falanın filanın ne kadar malı var görmüyor musun? Der. Sakındığını görünce de, niçin sakınıyorsun? Filan alimler sakınmıyor ve haram yiyorlar. Dünyada senden zengin olanı daima örnek al. Din hususunda ise senden aşağı olana bak. Senin saadetin bundadır, der. Halbuki iş tamamen tersinedir. Zira daima din hususunda takva sahibi din büyüklerine bakıp kendi kusurlarını görmelidir. Dünyada ise fakirlere bakıp zenginliğini bilmelidir. Malı olmayanın hali hırs değil, kanaat olmalıdır. Malı olanın hali ise cimrilik değil, cömertlik olmalıdır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleri irad buyurmuşlardır. Cömertlik, cennette olan bir ağaçtır. Cömert olan kimse, onun dalına tutunur ve onu cennete kadar götürür. Cimrilik, cehennemde bir ağaçtır. Cimriyi cehenneme kadar götürür. Allahü Teala iki hasleti sever. Cömertlik ve güzel huy. İki hasleti ise sevmez. Cimrilik ve kötü huy. Allahü Teala cimri ve kötü huylu bir veli yaratmamıştır. Cömertin günahını, kusurunu affediniz. Çünkü onun bir sıkıntısı olursa yardım edeni Allahü Teala olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gazalarından birinde bir takım esirler alındı. Efendimiz biri hariç bunların hepsinin öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, Allah'ımız bir, dinimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamın için istisna ediyorsunuz," diye sordu. Resulullah, "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti ve onu beğendi," dedi, buyurdu. Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalık sebebidir. Cömert olan Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara uzak, cehenneme yakındır. Allahü Teala bilgisiz cömerti bahil yani cimri abitten daha çok sever. En fena hastalık cimriliktir. Haberde geldi ki Allahü Teala Musa aleyhisselama vahiy gönderip Samiri'yi öldürme çünkü o cömerttir diye bildirildi. Ali radıyallahu anh, dünya sana yüzünü dönünce harca ki harcamakla bitmez. Senden kaçınca yine harca ki hiç kalmasın buyurdu. Bir kimse Hüseyin bin Ali'ye radıyallahu anhuma bir dilekçe getirdi. Dilekçeyi elinden aldı ve ne istiyorsan vereceğiz buyurdu. Niçin yazılanı okumadınız dediklerinde kalbinin benim yanımda durmasından suale çekilirim diye Allahü Teala'dan korktum buyurdu. Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyh Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha hizmetçisi Ümmü Zerre'den anlatır. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma Ayşe'ye iki torba içinde 170 bin gümüş gönderdi. Ayşe radıyallahu anha bir tabak isteyip hakkı olanlara bu parayı taksim etti. Akşamleyin orucunu açması için bir parça ekmek ve zeytinyağı götürdüm ve ey müminlerin annesi, bu kadar parayı verdiniz. Bir gümüşle bana et aldırsaydınız ne olurdu dedim. Hatırlatsaydın aldırırdım buyurdu. Muaviye radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye gidince Hüseyin Hasan'a radıyallahu anhüma ona selam verme dedi. Muaviye evden çıkınca Hasan yanına gidip borcu olduğunu söyledi. O sırada bir deve arkadan geliyordu. Muaviye
radıyallahu anh, "Bu hayvanın yükünde ne var?" dedi. 80.000 altın var," dediler. "Hepsini Hazreti Hasan'a veriniz, borcunu ödesin," diye emir verdi. Ebu'l-Hasan Medaini rahmetullahi aleyh anlattı. Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer rıdvanullahi aleyhim ecmain hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuz oldukları halde ihtiyar bir kadının yanına gidip, "İçecek bir şeyin var mı?" dediler. Kadın "var" deyip koyununu sağdı ve sütünü onlara verdi. Sonra "yiyecek bir şeyin var mı?" dediler. Kadın "şu koyundan başka bir şeyim yok, onu kesin yiyin" dedi. Onlar da koyunu kestiler ve pişirip yediler. Ayrılırken "biz Kureyş'teniz, bu seferden dönünce yanımıza gel, sana yardım edelim" dediler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve "koyunu tanımadığın insanlara verdin" dedi. Aradan zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle çalışmakla geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan radıyallahu anh evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve "Ey nine, beni tanıyor musun?" buyurdu. Kadın "Hayır" dedi. "Ben senin filan zamandaki misafirinim" buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Sonra onu kardeşi Hüseyin'in radıyallahu anh yanına gönderdi. Hüseyin, "Kardeşim sana ne verdi?" buyurdu. 1000 koyunla 1000 altın verdi" dedi. Hüseyin de kardeşi kadar bağışta bulunduktan sonra onu Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah bin Cafer radıyallahu anhüma kadına 2000 koyunla 2000 altın verdi. Kadın bu nimetlere kavuşunca kocasının yanına gitti. Cimriliğin kötülüğü. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde mealen, "Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa, işte bunlar azaptan kurtulanlardır" buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 180. ayetinde, "Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler, hiçbir zaman onu kendilerine hayırlı sanmasınlar. Aksine bu kendileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır" buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şu hadis-i şerifleri zikretmişlerdir. "Cimrilikten uzak olunuz. Sizden önceki kavimler cimrilik yüzünden helak olmuşlardır. Cimrilik onları o hale getirdi ki kan döktüler, haramları helal sandılar. 3 şey insanı helak eder. Cimriliğe uymak, yani cimriliğin emrettiği gibi yapıp ona muhalefet etmemek, boş arzular peşinden gitmek ve kendini beğenmek." Ebu Said-i Hudri rahmetullahi aleyh anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına 2 kişi geldi ve 1 deve parası istediler. O da verdi. Parayı alanlar Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yanında şükrettiler. Ömer bu durumu Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Filan daha çok aldığı halde şükretmedi. Sonra da sizden kim gelir sıkıştırarak, çok zorlayarak benden bir şey alırsa ateş olur" buyurdu. Ömer radıyallahu anh, "Madem ateştir niye veriyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Çünkü ısrar ediyor. Allahü Teala cimrilik etmemi ve ver

kimse eliyle Kâbe'nin halkasını tutmuş, "Ya Rabbi, bu evin hürmetine beni affet," diyordu. Resulullah ona, "Günahın nedir söyle," buyurdu. "Günahım anlatmaktan daha büyüktür," dedi. "Senin günahın mı büyüktür, yer küresi mi?" buyurdu. "Benim günahım büyüktür," dedi. "Senin günahın mı büyüktür, Allahü Teala mı?" buyurdu. "Allahü Teala büyüktür," dedi. "Allahü Teala'nın rahmetinden seni böyle ümitsiz eden şey nedir?" buyurdu. "Çok malım ve param var. Fakat bir dilenci görsem içime bir ateş düşüyor zannederim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Benden uzak ol. Beni de ateşine yakma. Beni doğru yol üzere gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki, eğer rükün ve makam arasında 1000 sene namaz kılsan ve o kadar ağlasan, öyle ki gözyaşların ırmak gibi aksa, o ırmakların suyuyla ağaçlar büyüse ve o halde cimri olarak ölsen, yerin cehennemden başkası olmaz. Vay senin haline ki cimrilik küfürdendir, kafir de ateştedir. Vay senin haline, duymadın mı ki Allahü Teala cimrilik eden kendisine cimrilik etmiştir buyuruyor," buyurdu. Kâb radıyallahu anh, "Her gün herkese 2 müvekkel melek vardır. Onlar şöyle derler: Ya Rabbi, malı korur gözetirse malını telef eyle, hayra harcarsa karşılığını ver," derler buyurdu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh buyurdu ki, "Cimriyi adil bilmem ve şahitliğini kabul etmem. Çünkü cimrilik ona mani olur ve hakkından fazlasını alır." Yahya bin Zekeriya aleyhisselam şeytanı gördü. "Kime daha çok düşmansın ve kimi daha çok seversin?" dedi. "Cimri olan zahidi daha çok severim. Çünkü bütün canını dişine takarak çalışır ve cimriliği yaptıklarını yok eder. Cömert olan günahkârı hiç sevmem. Çünkü istediğini yer, istediği yere gider ama korkarım ki cömertliği ona rahmet eder de tövbe eder," dedi. İsar'ın sevabı. İsar cömertlikten de büyüktür. Zira cömert kendine lazım olmayanı verir. İsar ise kendine lazım olanı vermektir. Buradan anlaşılıyor ki cömertliğin en büyük mertebesi İsar'dır ve kendinin ihtiyacı olduğu şeyi vermektir. Cimriliğin son haddi de kendi ihtiyacını kendinden dahi esirgemesidir. Böyle olan bir kimse hasta olsa kendine ilaç almaz. Canı birçok şeyler çeker fakat başka bir kimseden istemeyi gözetir ve kendi malından, parasından satın alamaz. İsar'ın sevabı büyüktür. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde ashab-ı kiramı bu bakımdan övüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimsenin eline bir şey geçer ve kendisine lazım olur da kendi arzu ve ihtiyacını tehir edip bunu başkasına verirse Allahü Teala onu affeder," buyurdu. Ayşe radıyallahu anha, "Resulullah'ın evinde asla doyunca yemezdik. Fakat yiyecek şey vardı. Fakat isar ederdik," buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Misafir geldi. Evde yiyecek bir şey yoktu. Ensardan birisi geldi ve onu evine götürdü. Fakat onların da yemeği azdı. Kandili söndürdüler ve bütün yemeği onun önüne koydular. Evdekiler de misafirlerle beraber ellerini yemeğe uzatıp ağızlarına getirdiler. Yemeğin hepsini misafire yedirdiler. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafire ikram eden ensara, "Allahü Teala sizin ahlakınızı ve misafire karşı olan cömertliğinizi çok beğendi ve kendilerinin ihtiyacı olduğu halde diğerlerini kendilerine tercih ederler" ayetine indirdi, buyurdu. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, Muhammed'in aleyhisselam senin katındaki yerini bana göster," dedi. Allahü Teala ona da

tanımazsın. Yalnız onun derecesinden birini sana göstereyim buyurdu. Gösterildiği takdirde onun azametinin nurundan düşüp öleceğinden korktu ve "Ya Rabbi, bunu ne ile elde etti?" dedi. "İnsanlara isar ile" buyurdu. Allahü Teala yine Musa'ya aleyhisselam, "Ya Musa, ömründe bir kere isar eden kuluma hesap sormaya haya ederim. Nerede olursa olsun onun yeri cennettir" buyurdu. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh yolculuğu sırasında bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin bekçisi siyahi bir köleydi. Köleye 3 parça ekmek verdiler. Bir köpek geldi. Birini ona attı. Köpek onu yedi. Öbür parçayı da attı. Köpek onu da yedi. Üçüncüsünü de atınca köpek onu da yedi. Abdullah radıyallahu anh, "Senin ücretin nedir?" buyurdu. "İşte bu gördüğün" dedi. "Niçin hepsini köpeğe verdin?" buyurdu. "Burada köpek yok idi. Bu köpek uzak yerden gelmiş idi. Aç durmasını istemedim" dedi. "Sen bugün ne yiyeceksin?" buyurdu. "Sabredeceğim. Bir şey yemeyeceğim" dedi. Sübhanallah. "Aşırı cömertim" diye beni ayıplarlar. "Bu köle benden daha cömerttir" buyurdu. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh o köleyi satın aldı. O hurmalığı da satın aldı. Köleyi azade edip hurmalığı ona bağışladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâfirlerin kendisine kastetmesinden dolayı Allahü Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye hicrete başladığı gece Hazreti Ali'yi radıyallahu anh yatağına yatırarak evinden çıktı. Hazreti Ali radıyallahu anh ölümü göze alarak yatağa girdi. Allahü Teala Cebrail ve Mikail'e vahyedip "Sizi birbirinize kardeşlik ettim. Birinizin ömrünü daha uzun edeceğim. Sizden isar eden hanginizdir?" buyurdu. Her biri kendi için uzun ömür istediler. Allahü Teala, "Niçin Ali'nin yaptığı gibi yapmadınız? Ona Muhammed aleyhisselamla kardeşlik verdim. Canını feda eyledi ve ona isar eyledi. Onu kendine tercih edip onun yatağına yattı. Şimdi ikiniz de yeryüzüne inin. Onu düşmandan koruyun" buyurdu. Geldiler. Cebrail aleyhisselam başucunda durdu. Mikail aleyhisselam da ayak ucunda durdu ve "Ne güzel, ne güzel. Ey Ebu Talib'in oğlu, Allahü Teala kendi meleklerine seninle övünüyor" dedi. Bu hususta Allahü Teala Bakara suresi 207. ayetinde "İnsanlardan bir kısmı da vardır ki Allahü Teala'nın rızasını isteyerek nefsini Allah'a ibadet yolunda sarf eder. Allah ise kullarına çok merhamet edicidir" buyurdu. İşte bu ayeti kerime o zaman indi. Hasan Antaki rahmetullahi aleyh büyüklerden idi. Arkadaşlarından 30 kadar kişi etrafından ayrılmazlardı. Halbuki yiyecek ekmekleri bile gayet azdı. Mevcut olan ekmeği ortaya koyarlar, kandili söndürürler, öyle otururlardı. Bir müddet sonra kandili yaktıklarında ekmeği olduğu gibi bulurlardı. Her biri "arkadaşım yesin" diye isar eder ve yemezlerdi. Huzeyfe-i Adevi rahmetullahi aleyh, Tebük Muharebesi'nde Müslümanlardan çok kişi şehit oldu. "Elimde su kırbası, amcamın oğlunu arıyordum. Son nefesinde su ile yanına gittim. Su ister misin?" dedim. "İsterim" dedi. Bir başkası "ah" deyip inledi. Amcamın oğlu suyu ona götürmemi işaretle bildirdi. Hemen ona koştum. Hişam bin As idi. Can vermek üzereydi. "Buyurun su için" dedim. Bir başkası "ah su" diye inledi. Hişam "önce ona ver" dedi. Onun yanına koştum. Baktım ruhunu teslim etmişti. Hişam'a döndüm. O da ruhunu teslim etmişti. Sonra amcamın oğlunun yanına geldim. O da ruhunu teslim etmiş idi. Derler ki, dünyaya geldiği gibi giden Bişr-i Hafî'den başkası yok.

Ölüm zamanında bir dilenci gelip ondan bir şey istedi. Gömleğinden başka bir şey yoktu. Onu çıkarıp o dilenciye verdi. Ödünç bir elbise istedi. Getirdiler, giydi ve vefat eyledi. Bu altınları çamura atınız. Selçuklu Sultanı Rükneddin, Mevlana'ya 5 kese altın gönderip almasını arzu etti. Talebelerinden Mecduddin, Mevlana'ya altınları arz edince, "Beni hakikaten seviyorsanız bu altınları dışarıdaki çamurun içine atın," buyurdu. Talebeleri bu emri derhal yerine getirdiler. Dünyaya kıymet veren bazı kimseler bu altınları almak için çamurun içinde aramaya başladılar. Fakat üstleri, başları, yüzleri çamurdan görünmez hale geldi. Mevlana talebelerine onların bu vaziyetlerini göstererek, "Bu altınlar şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi ahiret ehli olanların da kalbini karartır, kirletir. Çeşitli günahlara sevk edip ibadetlerden alıkoyar. Bu sözlerimi yanlış anlamayınız. Dünya için çalışmayınız demek istemiyorum. Dünya malının muhabbetini kalbinize koymayınız diyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazım geldiğini herkes bilir," buyurdu. Mal emanettir. Menavi Hazretleri kendisini sevenlerden birinin şöyle naklettiğini haber vermektedir. Ebu Muhammed Basri Hazretlerini ziyaret için Basra'ya gelmiştim. Geçtiğim yerlerde hayvan sürüleri, araziler, hurmalıklar gördüm. Bunların kime ait olduğunu sordum. Ebu Muhammed Hazretlerine ait olduğunu söylediler. Hatırıma, "Bunlar hükümdarların işidir," diye geldi. Acaba Allah adamlarından birisi kalbini böyle şeylerle niye meşgul ediyor? Bu düşüncelerle yoluma devam ettim. Kur'an-ı Kerim'den En'am suresini okuyordum. Kalbimden öyle niyet ettim ki, o zatın kapısına vardığım zaman, hangi ayet-i kerimeyi okuyor olursam, o ayet benim halimi bildirsin. Bu niyetlerle ve En'am suresini okuyarak, o zatın dergâhının eşiğine ayağımı koyduğumda, En'am suresinin, "Onlar ki, Allah-u Teâlâ'nın kendilerini hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü." mealindeki 90. ayetini okuyordum. Ben henüz içeri girmek için izin istemeden, hizmetçi aceleyle çıkıp beni karşıladı ve Ebu Muhammed Hazretlerinin yanına götürdü. Bu hale çok hayret ettim. Ebu Muhammed Hazretleri ismimle hitap ederek, "Ya Ömer, benim malım diye yeryüzünde gördüğün şeylerin hepsi emanettir. Onlara ait en ufak bir muhabbet bu kulun kalbinde yoktur. Allah adamları bunları Allah-u Teala'nın dinine hizmet ve onun kullarına yardım için ellerinde bulundurur. Ama zerre kadar bunlara muhabbet etmez ve bunlarla kalbini meşgul etmez. Zaten kalbinde zerre kadar dünya düşüncesi bulunan kimseye Allah-u Teala'yı tanımak nasip olmaz. Nerede kaldı ki bunlara gönül vermiş olsunlar?" Bu hali görünce hayretim ve Ebu Muhammed Hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığım daha da arttı. 1000 altın vereceğim. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri dünyaya gönül vermezdi. Bir defa Bağdat'ta bakırcıların bulunduğu çarşıda çıkan büyük yangında pek çok kimse yandı. Dükkanlardan birinde 2 tane çocuk vardı. Ateş etraflarını sarınca çocuklar imdat istemeye başladılar. Ateş çok şiddetli olduğundan hiç kimse bu çocukları kurtarmak için ateşe girmeye cesaret edemiyordu. Çocukların ustasıysa, "Kim bunları kurtarırsa kendisine 1000 altın vereceğim," dedi. Bu sırada Ebu'l-Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh oraya gelmişti. Durumu görünce besmele çekip ateşe girdi ve çocukları tutup çıkardı. Hiçbirine zarar gelmedi. Çocukların ustası Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerine 1000 altını takdim edince,

kabul etmeyip sen Allahü Teala'ya şükret ve o altınları al. Allahü Teala bize bu mertebeyi paraya pula meyletmememiz sebebiyle verdi. Biz dünyayı değil ahireti istiyoruz buyurdu. Elhamdülillah. Seyyid Taha rahmetullahi aleyh hazretleri zamanında İran şahı Şemdinan'a yakın 145 adet köyü her şeyiyle beraber Seyyid Taha'ya bağışladı. Bu haberi kendisine getirdiklerinde bir an başını eğip kaldırdıktan sonra elhamdülillah dedi. İran şahı ölünce oğlu bu köyleri geri aldı. Haberi Seyyid Taha'ya getirdiklerinde yine başını eğip bir an sonra kaldırdı ve elhamdülillah dedi. Ashabından Halife Köse, efendim, köyleri size hediye ettikleri zaman da hamd ettiniz, geri aldıklarında da hamd ettiniz. Bunun hikmeti nedir? Dedi. Hediye ettikleri zaman kalbimi yokladım. Dünya malına sevinmediğimi gördüm. Bunun için hamd ettim. Şimdi geri aldıklarında yine kalbime baktım. Hiç üzüntü bulunmadığını gördüm. O yüzden yine hamd ettim, buyurdu. Diğer ehli sünnet alimlerinin mal ve para sevgisi üzerine sözleri. Allah yolunda harcanmayan dünya malı insanı helake götürür. Abdülhakim Hüseyini rahmetullahi aleyh. Dünyanın alçak parasına kendini ucuza satma. Yusuf aleyhisselamı ucuza satanlar zarar ettiler. Ahmet Cüzeyri rahmetullahi aleyh. Kişinin dünya malını arttırmaya çalışması, kendisi için bir noksanlık ve onun kârı, kazancı ise hayır olmayıp hüsrandır. Ali bin Muhammed rahmetullahi aleyh. Elbise adedini arttırdıkça, dünya malını fazla topladıkça, Allahü Teala'nın sana karşı dargınlığını arttırmış olursun. Dünya malını toplayıp biriktirdikçe, İlahi huzurdan tard edilme ihtimalini kuvvetlendirmiş olursun. Bekir bin Abdullah Müzeni rahmetullahi aleyh. Dünyayı isteyen kimseyi Allahü Teala ahireti istemeye davet eder. Ahireti isteyen kimseyi de Allahü Teala yakınlığa davet eder. Ebu Muhammed Rasibi rahmetullahi aleyh. 2 lirayı gözlerinize koyun. Gözleriniz dışarıyı göremez olur. Peki ya binlerce lira ve parayı kalbine koyan, bunlara muhabbet edenin hali nice olur? Kâzerûnî rahmetullahi aleyh. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri helal yoldan kazanıp meşru yere sarf etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Para eskiden sevimsizdi ama şimdi müminin kalkanıdır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh. Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh.

0: Kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

bağışla rahmetinle, affet bizleri, yüzümüz yok, cürmümüz çok.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalırım. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda erdir.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Günahkar bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. Biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden, hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğüne. Ben de hayretle merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayrı olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi bu. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz buna üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesine üzülmeyişinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla her şeyi anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değildi. Bir gün olsun eve içkisiz gelmedi. Bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı, vefat etti. Evladım, oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır, zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmazdı. Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu bile. Evladım, ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin, cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana, kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu oğlum. Nerede bir fakir, bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirirdi. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı 3 kuruşu keyfine harcardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldun bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da, onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhuldü. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder oruç tutmazdı. Kaç defa söyledim ona oğlum. Bari bu ayda oruç tut. Sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor, yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım. Beni üzmüşse de, benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım. Çünkü o benim oğlumdu. Benim çocuğumdu. Hep kırdı kalbimi. Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden. Ama ne de olsa evlat acısı. Çalışmasını da istemiyordum. Yeter ki asi olmasın diye. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et. Vakit varken, ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Azrail geldiğinde artık ne tövbeler ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan o dehşetli mahşer gününü bir defa olsun düşün diyordum. Hesap sorarlar. Yaptığın amellerinden dolayı tek tek sorguya çekerler seni dedim ama dinlemedi. İnan ki evladım, ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordum. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını çok iyi bilebiliyordum. Bir kere bile dinlemedi beni. Bayramlar geldi, yine aynı insan, yine aynı isyan. Bu güzel günlerde de bir kez dahi elimi öpmeye, bayramlaşmaya gelmedi be oğlum. Şimdi akıbetinin ne olacağını, onu neyin beklediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Allah'a, ana ve babasına asi olan, insanlara zulmeden cennete girecek değildir elbet. Cehennem. Cehennem. Cehennem. Üzülüyorum oğlum. Çok üzülüyorum. Neden dinlemedin beni? Neden asi oldun? Neden helallik almadın benden? Perişan olacaksın. Ateşlerde yanacaksın demiştim. Neden ana sözü dinlemedin?

Sevgili dostum, kadıncağız bütün bunları anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. Bir an kendimi o ölünün yerine koyup düşündüm. Ama böyle affedilmesi mümkün olmayan günahlarla huzura gelmekten beni koru Allah'ım diye dua ediyordum. Nasıl olur dedim kendi kendime. Bir insan nasıl bu kadar asi, bu kadar günahkar olabilir? İnsanları var eden Allah değil mi? Sonra 9 ay karnında taşıyan ve büyümesi için çocuğuna en güzel şekilde bakan ana değil mi? Her şeyden önce ana dediğin can değil mi? Candan öte canan değil mi dostum? Böyle mümine bir annenin, böyle günahkar bir çocuğu.

Allah'ın takdirine akıl sır ermiyor. Bir an insanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Annesi ve babası çok iyi insan. Fakat kendisi asi bir evlat. Nasıl olur da böyle olabiliyor? Ama Nuh peygamberi düşününce bu soru cevaplanmış oluyor. Çünkü Hazreti Nuh aleyhisselam bir peygamberdi. Tufan sırasında ona itaat eden herkes gemiye binip kurtuldu. Ama oğlu isyan edip kurtulamamıştı. Çünkü o da bu annenin oğlu gibi ana babasına asi biriydi. Hazreti Nuh kaç kere söylediyse yine de babasını dinlemedi ve helak oldu. Demek ki insanın akıbeti anasının veya babasının iyi olmasına bağlı değilmiş. Her insan kendinden mesuldür ancak. İşte bu anne ve oğul gibi. Şimdi bu kadının oğlu asi olduğu halde annesinin döktüğü gözyaşlarına bak. Oysa dünyada bir kez olsun yüzünü güldürmedi evladı. Hep kahrettirdi, hep çile çektirdi. Ah şu nefs, şu zalim nefs. İnsanları yoldan çıkaran, insanlara zulmeden zalim nefs. O yaşlı kadının elini öpüp ayrıldım oradan. Ama o annenin anlattıkları beni öylesine etkiledi ki akşama kadar onu düşündüm. Bir türlü akıl erdiremedim böylesi insanlara. Böylesi nankör, böylesi asi insanlara aklım ermedi dostum. Akşam eve geldim. O günün ve o anın dehşeti içerisindeydim. Bir türlü aklımdan atamadım. Her insan için kaçınılmaz olan mahşeri düşünmeye başladım. Ne olacak dedim şimdi. İşte 3-5 günlük dünya hayatı yaşadı ve öldü. Asıl hayat şimdi başlıyor. Geçici dünya yurdundan ebedi ahiret yurduna yolculuk ölümle başlıyor. Dünyada yaşadığın kısacık ömürde güzel amellerin varsa ne mutlu. Ama eğer yaptıkların kötüyse o zaman vay yani. Düşünüyorum da bunca günah işleyen, bu kadar asi olan bir insanın hali mahşerde nasıldır acaba? Günahkar kulun akıbeti nicedir şimdi? Ben bunları düşünürken kendimden geçmişim. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden kapanmış gözlerim. Ve işte o an. Mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım, bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor. Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyamıyor. Anne çocuğundan, kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkeste bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler. Günahlarıma tövbe etme fırsatı da olsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı.
Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek, ne mazeret kabul edilmiyor. Şimdi sıra sıra herkes hesap veriyor Yaradan'a. Bu hesap sıradan dünya hesaplarına benzemiyor. Kul hayatı boyunca ne yapmış, ne etmişse en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor. Kimin kimde hakkı varsa, kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet, mahkeme-i kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor. Dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar soruluyor. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz. Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor. Allah'ım diyor, benim dünyadaki sahibim şu günlerde, şu vakitte harama baktı. Kul çaresizlik içinde baka kalıyor. Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra. Neden elinle haram işledin, hırsızlık yaptın diyorlar. Ellerinle sadaka vereceğin yerde günah işledin. Başkasının hakkına el uzattın, haksız yere mal yedin. Kul yine ben yapmadım demek ister ama elleri onu yalancı çıkarır. Elleri dile gelir ve Allah'ım benim dünyadaki sahibim şu günde, şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı. Beni haramda kullandı der. Kul bedbaht olur, yıkılır, perişan duruma düşer. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle halkı çekiştirir, fitne çıkarırdı. Allah'ın güzel kelamı varken neden çirkin sözlerle zulmediyordun? Bu günü, bu anı hiç düşünmedin mi? Yalanın, iftiranın, fitnenin cezasını çek şimdi. Ve sonra diğer bütün uzuvlarıyla işlediği amellerden hesap sorarlar. Kul her defasında mücadele etmek ister ama hiçbirinde başarılı olamaz. Dedim ya dostum, orada Allah'ın emrettiği gibi kulun yaptıklarını uzuvları haber verecektir. Orası öyle bir gün ki ne haktan ne de azaptan hiçbir yere kaçış yoktur. Bu haller üzere devam eder günahkar kulun akıbeti. Sonrası mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap. Yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterilmez. Kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azap içinde. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm onu arıyordu. Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı. Onun hesabını çok merak ediyordum.
Acaba onun hali

Nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi zaten. Ve gözlerime ilişen kötü ruhlu bir insan. Kulaklarımı çınlatırcasına feryat sesleri. İşte o günahkar. O annesine, babasına ve masum insanlara eziyet eden insan. Onu gördüm dostum. Dün toprağa gömdüğümüz o insan. Görevli iki melek koluna girmiş, sürüye sürüye mahşer meydanına getiriyorlar. Ne kadar çırpınsa, ne kadar yalvarıp yakarsa da kaçamıyor onların elinden. Hakkın huzuruna getirdi. Yargılamaya başladılar sonra. İşte dünyada inkar ettiğin, başına gelmeyecek sandığın ölüm ve işte mahşer meydanı. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir fayda sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın, ana ve babaya zulmetmenin, insanlara eziyet vermenin bedelini cehennem ateşiyle ödüyordu. Ne acı, ne hüzünlü bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken o anı yaşar gibi ağlıyordum. Bir yandan da beni de cehenneme götürmesinler diye dua ediyordum. Bu gözyaşları ve dualarla kendime geldim. Ayrıldım ki ter içinde kalmışım dostum. Hemen ölünün annesinin yanına gittim. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim, sen anasın, sen cansın. Anlatacaklarım seni yıkacaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladı. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana, dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim. Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı. Uyuyamadım. Önce kendi kendime söyleniyordum. Bir kul nasıl böyle asi olabilir diye. Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim. Uyudum. Biraz sonra Ruzi-i Mahşer'i gördüm. Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyordu. Derken senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye, sana asi oldu diye yanıyordu. Sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi. Bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak, sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne, anne, anne diye yakınıyordu. İşte ana, oğlunun ve oğlum gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlunun yanmasına? Bak bu gözyaşların için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana, şimdi helal etsen hakkını. Allah affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız gözyaşına boğuldu ve oğlum, oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa nasıl isterim azap çekmesini?

sen de şahit ol ki ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit oldum. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuştur. O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamber'in buyurduğu gibi, Allah'ım, beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım, bizi önce kendine, sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin, sıkıntılı halinden sana sığınırız. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: Safiyem rüya gören gelsin Beru. Taliplerin sarrafiyem rüya gören gelsin Beru.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde inşallah çok önemli bir konu olan bizim hem şu anımızı hem geleceğimizi, istikbalimizi hem de istikbalden sonraki asıl akıbetimizi ilgilendiren bir bahis olan vakit meselesini konuşacağız. Allah bize bir ömür sermayesi takdir buyurmuş. Bunun ne kadar olduğunu ondan başka hiç kimse bilemez. Biz aldığımız nefesi veremeyecek kadar ecele ve ölüme yakın aslında yaşamalıyız. Hatırlarsanız bazen derslerde o tabloyu aktarıyorum ben sizlere. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sorar bir gün Hazreti Ömer'e. Aslında söz sırası Hazreti Ebu Bekir'indir. Ama Ebu Bekir farkını ortaya koymak için Ömer'e sorar. Ömer'dir, ölümü nasıl bilirsin? Ya Resulallah, gece ise eğer sabaha varamayacak kadar, sabaha erdimse akşama ulaşamayacak kadar. Bu cevaptan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun olmaz.

Bait, baittir, uzak. Ey Ebu Bekir, sen nasıl bilirsin? Ya Resulallah, nefesi alınca veremeyecek kadar, verince alamayacak kadar. Ebu Bekir farkıdır bu. Ve o cevaptan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz memnun olur. Böyledir, böyle yaşamak zorundayız. Ömür sermayesinin nasıl, nerede neticeleneceğini hiçbirimiz bilmediğimiz için her gelen namaz aslında bizim için son namaz olma ihtimali vardır. Ondan dolayı da zaten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her vakit namazın bir son namaz şeklinde kılınmasını bize tavsiye eder. Bu şuura ermek aslında asır süresinin gölgesinde yaşamaktır. Ah, bir keşke ezberleyip meclislerde okuduğumuz o asır süresini sadece okumakla kalmayıp da sahabe gibi şöyle bir içebilseydik. Asır süresi sadece dilimizde tekrarlanan bir süre olmaktan çıkıp da yüreklerimize, akıllarımıza, zihinlerimize etki eden gerçek manada bir Allah kelamına dönüşebilseydi. Sahabenin dünyasında böyleydi biliyorsunuz. O zaman biz daha iyi anlayacaktık aslında İmam Şafii rahmetullahi aleyhin o sözünü. Hiçbir şey inmeseydi Kur'an'dan asır süresi tek başına yeterdi Allah'ın muradını yansıtmaya. Neden? Çünkü ne varsa var orada zaten. Gerçek manada anlaşıldığı zaman oradan alınacak ruhla Allah'ın insanoğlundan istediği kulluk ortaya çıkacaktır. Çünkü orada tevhid var. Çünkü orada adalet var. Çünkü orada ahlak var. Din dediğiniz o Allah sisteminin de üç temel alanı var. Din dediğiniz binanın üç temel alan üzere biz doğrultuğunu biliyoruz. İşte tevhid odur. Ahlak odur, adalet de odur. Biri içe bakan, biri dışa bakan ve bir araya geldiği zaman bir bütün oluşturan üç temel meseleden bahsetmiş oluyoruz. Asır süresinde de bu var. Sahabe bunun için birbirlerine hatırlatıyorlar. Ama biz bu hatırlatmayı hep şöyle anlıyoruz. Gördüler sahabi efendilerimiz birbirlerini, hemen bir besmele çektiler. Asır süresini okudular. Var mı böyle bir uygulama? Var. Ama hep böyle değil. Bazen de sahabe asır süresini okumadan asır süresinin istediklerini yaparlardı. Yani ne yaparlardı? Zamanın kıymetini takdir ederlerdi. Birbirlerine imanı hatırlatırlardı. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederek aslında bir yönüyle birbirlerine manevi bir telkinde bulunarak azalan şarjlarını tabir caiz ise eğer bir kez daha doldururlardı. Çünkü insanız, onlar da insan, onların da inişleri var, çıkışları var. Bize örnek olmaları ondan zaten. Bizim de inişimiz var, çıkışımız var. Öyle olduğu için o çıkışlarımızı, yani hayatımızdaki zirveleri arttırma adına dışarıdan böyle bir desteğe, böyle bir manevi takviyeye ihtiyacımız var. Etrafımızdaki salih dostlar bize asır süresinin mesajlarını hatırlattıkları an inşallah o manada telkin gerçekleşmiş olacak. Biz bugün biraz belki bunu yapacağız. Bir yönüyle asır süresinin tefsirini yapacağız. Ama bilindik manada bir tefsir değil. Yani birbirimize sabrı ve hakkı tavsiye etme adına bazı şeyleri yapacağız. Benim aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım, nübüvvet medresesinden bahsediyoruz. Nebevi medreseden bahsediyoruz. Bu öyle bir medrese ki muallimi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mutaallimi sahabe, müfredatı Kur'an, menheci sünnet olan bir medrese. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Bunlar bize azık olacak, yol azıkları olacaklar inşallah. Nebevi medrese dediğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
talim ve

terbiye adına ortaya koyduğu o örnekliğin muallimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mutaallimi yani talebesi sahabe dediğimiz yeryüzünün peygamberlerden sonra en hayırlı nesli olan o güzide ve bahtiyarlar topluluğu. Müfredat Kur'an'dır. Menheç ise, usul ise sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada ortaya koydukları asıl müfredat olan Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Onun için bunda yadırgayacak bir şey yok. Kur'an'dan biraz daha fazla olur sünnet. Çünkü biri işin aslıdır, diğeri işin usulüdür. Usul her zaman için asıldan daha fazla olabilir. Açar, açıklar. Hani Kur'an ona tebyin görevinden bahsediyor ya, o tebyin görevinin bir gereği olarak biraz daha bunu açıklar. Talim görevinin bir gereği olarak da fiili olarak gösterir bize. Gösterdiği için de o manadaki izahlar biraz daha fazla olabilir. Ama nübüvvet medresesi dediğimiz ya da nebevi medrese dediğimiz o peygamber mektebinde biz bunların hepsini çok rahat bir biçimde anlayabiliriz. Cenab-ı Hak bizlere de anlamayı nasip eylesin. Peki eğer öyleyse konumuz zaman, ilk müracaat edeceğimiz kaynak neresi? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'imiz. Kur'an'da zaman diye bir bahis açsak öyle kolay kolay o bahsi kapatamayız. Ama ben hızlı bir biçimde geçeceğim. Bakın zamana ait ne kadar ifade kullanır Kur'an. Sadece kelimeleri alt alta yazsanız onlarca şey söylersiniz. Ben birkaçını söyleyeceğim. Asr, dehr, karn, saat, sene, yevm, leyl, nehar, fecr, hin, ebed, vakt ila ahir. 500'e yakın kelime okursunuz Kur'an'dan zamana ait bazı ifadeleri bize yansıtan. Zamanın çeşitli evrelerine ait, muhtevasına ait bu manada kullanımlar çoktur. En fazla da yevm kelimesi, gün kelimesi Kur'an içerisinde kullanılır. Sadece bu kadar değil. Mesela Aksamul Kur'an diye bir bahis var tefsir usulünde. Yani Kur'an'ın yeminleri. Kur'an belli şeyler üzerine yemin etmiştir. Mekana yemin etmiştir, eşyaya yemin etmiştir. Tin ve zeytunda olduğu gibi, incir ve zeytinde olduğu gibi meyvelerin üzerine yemin etmiştir. Zamana da yemin etmiştir. Vel asr odur işte. Asra yemin olsun ki, vakte yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki. Sadece bu kadar değil. Asr suresinin tefsirlerine baktığınız zaman asır kelimesinin de onlarca farklı anlamını görebilirsiniz. Ama biz üç tanesini alıp kendimize serlevha yaptık. Ve leyl geceye yemin olsun ki. Ve subh sabaha yemin olsun ki. Ve duha duhaya yemin olsun ki duha vaktine ila ahir bu manada da yeminleri görürsünüz. Peki Cenab-ı Hak Kur'an'ında, Kur'an-ı Azimuşşan'ında eğer bir şeyin üzerine yemin içmişse değerli olan yeminden sonra gelen midir yoksa bizzat üzerine yemin içilen midir? Bizzat üzerine yemin içilen değerlidir. Yeminden sonra gelen de çok önemli bir meseledir. Dolayısıyla eğer yemin ile başlamışsa söz, ilahi hitap, arkasından gelecek olan mesajın çok değerli ve büyük olduğunu muhataba ulaştırır. Ama bununla da kalmaz. O üzerine yemin içilen şeyin de aslında çok önemli olduğunu, değerli olduğunu, Allah'ın ona değer yüklediğini de bir yönüyle bize söylemiş olur. Peki benim aziz kardeşlerim, çerçeveyi biraz daha daraltarak Kur'an'da zaman meselesinin özellikle de bizim dünyamıza bakan ve bize mesaj olarak bize zamanın muhtevasını ve değerini öğretme adına ciddi bir biçimde mesajlar veren bazı noktaları nazara vermemiz daha doğru olacak. Yoksa altından kalkmamız mümkün değil. Kur'an nasıl anlatır zamanı? Muhteva, değer, kıymet olarak. Bir, zamanın sahibi
ölçüp biçeni mutlak manada Allah'tır. Nerede? Müzzemmil suresi 20. ayet. Ne almalıyız buradan? Sahibi Allah olan bu emanete hakkı ile sahip çıkılmalıdır. Çok şeyler söylenebilir ama ben daha çok şey söyleyeceğim. Onun için biraz hızlı geçeceğim bu bahsi. İkincisi, zamana belli ölçüler, birimler, evreler tayin eden Allah'tır. Nerede? Bakara 189. Ne almalıyız buradan? Tayin edilen bu ölçülere riayet ederek yaşanılmalıdır. Üçüncüsü, zamana bir yasa, hesap, nizam belirleyen Allah'tır. Nerede? Rahman suresi 5. ayet. Ne almalıyız buradan? Belirlenen bu kadere teslim olup var olan nizamdan hayata nizam taşınmalıdır. Mesajı bir daha tekrar ediyorum. Belirlenen bu kadere teslim olup var olan nizamdan hayata nizam taşınmalıdır. 4. Zamanın nasıl değerlendirileceği konusunda zatı üzerinden çok önemli bir hakikate dikkat çeken Allah'tır. Nerede? Rahman suresi 29. ayet. Ne almalıyız buradan? O her an yeni bir işte ise insanın zamanını heder etmesi büyük bir ziyan olduğu iyice kavranılmalıdır. Meğer Kur'an'daki zamana dikkat çeken ayetler bize neler neler söylüyormuş. Emin olun ki sadece de bunlar değil. Sadece benim aktardığım bu birer cümle de değil. Siz üzerinde yoğunlaştığınız zaman çok daha farklı şeyler yakalayacağınız, zihin dünyanıza düşeceği muhakkaktır. 5. Zamanın kıymetini, hayatın dakikliğini namaz ile nazara veren Allah'tır. Bir daha okuyorum burayı. Zamanın kıymetini, hayatın dakikliğini namaz ile nazara veren Allah'tır. Nerede? Nisa suresi 103. ayet. Ne almalıyız buradan? Günün 5 ayrı vaktinde namazla zaman hatırlanarak gereği yapılmalıdır. Eğer 5 ayrı vakitteyse namaz, o güzel ibadet, o imanın ikiz kardeşi, imandan sonra en büyük hakikat olan namaz, bize zamanları itibariyle de çok önemli bir mesaj vermelidir. Burada söylenen de zaten o. 6, bu sefer 5 değil, öyle 5 olup bitti demeyin, daha gelecek. 6, zamanın asla boşa geçirilmemesi gerektiğini söyleyen Allah'tır. Nerede? İnşirah 7-8. Bir işte yorulunca alacağımız mesaj, bir işte yorulunca başka bir işe geçerek dinlenilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 7. Zamanın hakkı verilirse felaha erileceğini müjdeleyen Allah'tır. Nerede? Müminun suresi 1 ve 3. ayetler. Alınması gereken mesaj, boş ve yararsız şeylerle vakti heba etmenin telafisi mümkün olmayan bir akıbete insanı düşüreceği iyice anlaşılmalıdır. 8. Zamanın hakkını veremeyenlerin zamana doymayacaklarını haber veren Allah'tır. Dikkat buyurun. Zamanın hakkını vermeyenlerin zamana doymayacaklarını haber veren Allah'tır. Nerede? Bakara 96. Ne almalıyız buradan? 1000 sene yaşasa bile bir insan sonunda zamanın sahibinin huzuruna varacağını her daim hatırlamalıdır. 9. Zamanı istenildiği gibi kullanmayanların büyük bir pişmanlık duyacaklarını bildiren Allah'tır. Nerede? Fatır 37. Ne almalıyız buradan? Pişmanlığın dünyada fayda vereceği, ahirette ise hiçbir faydasının olmayacağı
her daim akıl.

0: da tutulmalıdır. Onuncusu son zaten. On, zamanın değer ve kıymetine dikkat çekmek için onların üzerine yemin içen Allah'tır. Asr suresi 1. ayet Leyl, biraz önce söylediklerim. Ne almalıyız buradan? Allah'ın değer verdiği bir şeye değer vermek müminin en temel vazifesi olmalıdır. Bakın, zamanın mahiyeti adına, değeri adına, kıymeti adına Kur'an'ın söylediklerinden bir miktarı bunlar. Peki böyleyse eğer bir Müslümanın zaman israfıyla alakalı olarak ortaya koyduğu şey normal Müslüman olmayan bir insanla değerlendirildiği zaman çok daha acı bir şey değil mi? Bu kadar Kur'an'ın değer verdiği, Rabbimizin bu kadar önem verip ve bizi de uyarma adına onlarca ayet indirdiği hakikatler gözlerimizin önünde dururken nasıl biz kıymete tam anlamıyla bu manada sahip çıkamayız? Ve zamanı israf eden, gerçekten gözden çıkaran bir şey olarak görürüz. Halimizin nasıl olduğunu sizler biliyorsunuz. Bu hakikatler çerçevesinde sizler de kıyaslayın. Gelelim Nübüvvet Medresesi'nin usulüne ait, menhecine ait mesajlarına. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zaman konusunda söyledikleri de çok. Bir mukayese olsun diye ya da ipucu olsun diye, daha doğrusu aklımızda iyice yer edinsin diye şu hakikate de dikkatlerinizi çekmek isterim. Bir mesele Allah'ın kelamı olan Kur'an'da ne kadar önem arz ediyorsa aynı oranda Resulullah'ın dünyasında önem arz eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşayan bir Kur'an'dır ya, orada söylenen Resulullah'ın dünyasında biraz daha geniş bir biçimde ele alınır. Peki sahabe dediğimiz o olayın canlı tanıklarının dünyasında bu nasıl yankı bulur? Allah ve Resulünün dünyasında bir mesele ne kadar yer alırsa sahabenin dünyasında da o kadar yer alır. Peki buradan alabilir miyiz biz kendi dünyamıza bir mesaj? Almalıyız. Onların dünyasında bir mesele ne kadar yer alıyorsa, değer ihtiva, değer yönüyle nerede duruyorsa bizim dünyamızda da aynı şekilde yankı bulmalıdır. Eğer böyle olmazsa değerler silsilesinde arızalar olur. Arızalar olduğu için bugünkü halimiz zaten böyle. Bunu da siz buradan çıkarabilirsiniz. Peki sünnette namaz, işin menheci olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın örnekliliğinde namaz mı dedim? Zaman. Zamanı ele aldığımız zaman ne söyleyebiliriz? Onda da çok şey. Ben onu da yine ona diğerine kıyasen 10 maddede size özetleyeceğim.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Mütealsin sen. Mütealsin ki her yücelik senden. Sen yüceltmezsen her şey alçalır, öteler sende saklıdır. Akıl ve idrak seni anlamaktan uzaktır.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
8: Birincisi, zaman Allah'a verilecek hesabın en temel konularından biridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna dikkat çekiyor. Bakın Tirmizi'nin kıyamet babının bir numaralı hadisine, kişi kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini ne işte harcadığından, malını nereden kazanıp nerelere harcadığından, öğrendiğiyle ne derece amel ettiğinden hesaba çekilecektir. Dehşet olan ifade şu ifade, ve bunların cevabını vermeden hiçbir yere adım atamayacaktır. Allah o günün o dehşetli anında hesabını kolay verenlerden bizi etsin. Gerçekten her şey açılıp gözlerimizin önüne savrulduğu zaman, bugün israf ettiğimiz, kıymetini bilemediğimiz, ömrümüzü harcadığımız, bedenimizi harcadığımız birçok şeyin o gün orada hesabını olduğunu düşündüğümüz zaman, ne kadar zor bir hesapla karşı karşıya kalacağımızı da takdir etmemiz imkansız değil. Bunu çok güzel bir biçimde takdir edebiliriz. Ama şunu bilelim ki işte bu mesele hesabın sorgusu olarak karşımıza çıkacak. Ömrünü nerede geçirdin? Vücudunu nerede yıprattın? Rabbim yardımcımız olsun inşallah. İkincisi, zamanın sahibi Allah olduğu için hayır ya da şer zamana bağlanmamalıdır. Nedir burada sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı? Zamana sövmeyiniz, zamanı kınamayınız. Çünkü zaman Allah'tır. Ama burada söylenen nedir? Zamanın sahibi Allah'tır. Eğer oradan çıkarıp da bir yönüyle farklı bir yöne çekip mesajı, farklı mesajlar onun altına doldurursanız bunu yanlış yaparsınız, haksızlık yaparsınız. Yapanlar var da onun için söylüyorum. Burada söylenen zamanın sahibi Allah'tır. Peki bunu böyle görmeyenler mi var? Var. Bir bakıyorsun adam kadere küfredecek sözler söylüyor. Haşa. Farklı farklı şeyler söylüyor. Öyle bir anlayışı var, öyle bir dilinde cümle var ki o cümle sanki işin müsebbibi zamanmış, faturayı da zamana kesiyormuş gibi zamanla hesaplaşıyor. Neler olduğunu bildiğiniz için ben bu kürsüden o cümleleri söylemek istemiyorum. Ama halkın dilinde de farklı yerlerde de o sözler var. Söylenen o aslında. Bir şey gelmişse eğer o zamanla alakalı değil. Onu sizin başınıza getiren Allah'tır. Çünkü zamanın sahibi Allah olduğu için bu manada ayrı bir şey düşünmeniz mümkün değildir. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu hakikate dikkatlerimizi çekiyor. Üçüncüsü, zaman ahirette insanoğlunun hem lehte hem de aleyhte en büyük şahididir. Hem lehte hem aleyhte. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem, söze ne olur dikkat edin, Allah Resulü'nün beyanlarının güzelliğini buradan göreceksiniz. Her yeni gün şöyle seslenir: ey insanoğlu, ben yeni bir anım, yaptığın işler konusunda senin şahidinim, öyleyse beni hayır işleyerek iyi işlerde değerlendir ki lehine şahitlik edeyim. Çünkü ben bir daha geri gelmeyeceğim. Giden gitti. Bir daha telafisi olmayan bir şey. Bir daha geri gelmeyeceğim. Gece de aynen böyle söyler diyor sallallahu aleyhi ve sellem sözün devamında. Kenzül Ummal'da bu hadisi okuyabilirsiniz. Dördüncüsü, zaman en kıymetli hazine olmasına rağmen insanların çokça gafil oldukları bir sermayedir. Ne diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan faydalanmak hususunda aldanır ve değerini bilmez. İki nimet. Ne onlar? Sıhhat, sağlık ve boş vakit. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bizi böyle uyarıyor. Asır suresinin tefsirini yazarken büyük müfessir, Allah kendisinden ebeden razı olsun, Fahreddin Razi bir ara dışarıya çıkıyor. Biraz pazarda dolaşayım diye. Bir bakıyor ki orada birisi buz satıyor. Eskiden öyle olduğu için, ama satarken de güneş vurmuş buzun üzerine. Buz aşağıdan başlamış damlatmaya suları. Şöyle seslenerek satıyor: sermayesi güneşin altında eriyen şu adama merhamet edin. Bir an önce alın da erimeden satmış olayım diyor. Ve bunun üzerine gelip asır suresini yazarken aslında ömür dediğimiz Allah'ın bize verdiği sermaye güneşin altında eriyen buz gibi. Şimdi herkes geriye dönüp şöyle Allah'ın kendisine açtığı, şimdiye kadar açtığı krediyi bir gözden geçirsin. Ben şu anda mesela 43 yaşındayım. Emin olun size ancak 43 dakikada anlatabilirim. O da iyi ağzım laf yaparsa. Bu kadar. 80 yaşındaki yaşlı dedelerinize, babalarınıza gidin oturun. Bir sorun. Deyin ki baba, dede, kimse artık. Böyle bir ömür geçirdim. Bak 80 yıl. Bir asrın 20 yıl eksiği. Koca 80 yıl. Söylediğimiz zaman ne kadar uzun bir ömür. Ne gördün, ne geçirdin? Size söyleyeceği şeyler bellidir. İnanın 2-3 cümleden öteye gitmez. Onlar da hep pişmanlık dolu cümlelerdir. Göz açıp kapayıncaya kadar gider. Zamanın içindeyken zaman biraz zor gidebilir, akabilir. Mesela sevmediğiniz bir yerdeyseniz, gün sayıyorsanız, mesela diyelim ki askerdesiniz. Gelmez. O günler öyle bir uzar, öyle bir uzar ki zannedersiniz ki bir gün 24 saat değil. Ama bittikten sonra o zor olan zaman dilimine bile geriye dönüp baktığınız zaman sadece acısıyla tatlısıyla bir hatıradır. İşte aleyhissalatü vesselam ona dikkat çekiyor. Gaflet halinde diyor insanlar. Sağlık var, o manada gaflet halinde. Hastalığı hiç düşünmüyor. Allah bir gün verdiği bu nimeti alabilir, bu aklına gelmiyor. Verdiği o nimete şükretme noktasında bir şeyler aklına gelmiyor. Siz duydunuz mu mesela böbreğin var diye ya Rabbi sana şükürler olsun diyen bir adamı? Ama ne zaman gider, o zaman böbrek hatırlanır. Ne zaman kalp gider, o zaman hatırlanır. Ne zaman beyin gider, o zaman hatırlanır. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki öyle olmayın. Allah size sayılmayacak kadar nimetler verdi. Nimetlerin şükrü ise sadece zihnen tezekkür değildir. Zaten öyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz.

alın diyerek bize söylüyor. Beşincisi, zaman geçip gittikten sonra her haliyle pişmanlık duyulan bir değerdir. Aleyhissalatü vesselam efendim şimdi bir şey söyleyecek. Ama her haliyle, iyisiyle de kötüsüyle de mi? Evet, aynen öyle. Ne diyor Efendimiz? Ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlak manada herkes nedamet duyar, pişmanlık çeker. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığı için pişman olur. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip alamadığına pişman olur. Demek ki ne yapılması gerekiyormuş? Anın kıymeti bilinmesi gerekiyormuş. Bu anda, şu an yaşadığımız şu lahza, hayır adına ne yaparsak o bize kar. Ne kadar arttırırsak o bizim için bir kazanç. Şer olursa bu da kayıp tersinden. Ama ne olursa olsun yarın iş noktalanıp artık bizim için yeni bir hayat olan kabir hayatına başladığımız zaman ah vah edeceğiz. Ah biraz daha çok koşsaydım. Ah biraz daha gayret etseydim. Ah namazların kıymetini bilseydim. Ah biraz daha Allah için şunu yapsaydım, bunu yapsaydım deriz ama onların hiçbir tanesinin faydası olmayacak. İşte o pişmanlığı şimdiden çekip tedbir alma adına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları söylüyor. Altıncısı, zaman bahşedilen büyük bir nimet olarak her türlü itiraz kapısını kapatan bir hazinedir. Bir daha söylüyorum bu sözü. Zaman bahşedilen büyük bir nimet olarak her türlü itiraz kapısını kapatan bir hazinedir. Nasıl bunu vasfediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dikkat buyurun söze. Ecelini 60 yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hak her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır. 60 yıllık sana ömür verdi, sen daha adam olmadın. E ne diyorsun artık? Söyleyeceğin hiçbir şey Allah katında geçerli değil. Gencecik, akıl bali olmadan ya da bir olmuşsun, birkaç basamak geçmişsin. Hak vaki olmuş, ölmüş gitmişsin. Belki Cenab-ı Hakk'a bir şeyler söyleyebilirsin. Onun karşılığı ne olur onu ben bilmem. Ama söyleyebilirsin. Ya Rabbi beni biraz daha yaşatsaydın. Belki ben şunu yapardım, bunu yapardım. 60 yıllık bir ömür verecek sana Cenab-ı Hak. Sen yine gideceksin oraya hesaba. Kısa oldu diyeceksin. Şöyle oldu diyeceksin, böyle oldu diyeceksin. Allah Resulü onun haberini veriyor. Hayır diyor. Hiçbir itiraz ve bahane kabul edilmeyecek. Yedincisi, zaman insanoğlunda ihtiyarladıkça gençleşen hem bir nimet hem de bir nikmettir. İhtiyarladıkça gençleşen hem bir nimet hem de bir nikmettir. Nasıl hem bir nimet hem bir bela? Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırs, ömre karşı hırs. Yani uzun yaşama arzusu, tuğli o ömür. Daha fazla yaşama noktasındaki bir arzu. Ne kadar yaş ilerlerse bu gençleşiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Bu herkes de olur. Yani olmayan yok. Dünyaya küsmek doğru bir şey de değil. Adam 70 yaşına gelse bile bu manada yüreğinde bu iki şeye karşı olan şey gençleşmesinden daha doğal bir şey yok. Ama bunun nimet ve nikmet olması o şahsın ortaya koyacağı amellerden belli olur. Bakın sırtımızı yasladığımız dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'yi hatırlayın. 93 yaşında. Genç mi? Hem de o biçim. Genç olmasa ömür yaşlanıyor. Ondaki iman gençleşiyor. Ömür yaşlanıyor. Ondaki dini heyecan gençleşiyor. Ömür yaşlanıyor. Onda dine hizmet arzusu gençleşiyor. İşte bu ömrün bu manadaki nimetine işaret ediyor. Ama bir de şöyle var. Onları da sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı şekillerde resmediyor bize. Adamın bir ayağı çukurda, halen torununun torununa mal biriktirme sevdası.

karşısında. Küsmesini söylemiyor, dengeli olmasını söylüyor. İtidal de değil mi bizim ümmetimizin en önemli özelliği? O itidal, vasat ümmet olmanın gereği her şeyde geçerli olduğu için burada da geçerli. Ama Ademoğlu olarak, ki biz de Ademoğluyuz, Ademoğlu olarak bizde de bu olacak mı? Olacak. O halde terbiye edilmesi adına bir uyarıdır bu aslında. Eğer sen içinde var olan o arzuları, o hırsı müspet noktaya doğru sevk eder, terbiye edersen senin için bir nimet. İnşallah sen de bu çağın Ebu Eyyub el Ensarisisin. Ben bazen görüyorum mesela, yaşı 70-80, zor yürüyor, halen koşuşturuyor Allah için. Vallahi bıraksa onun elini değil ayağının altını öpeceğim. Böyleleri de var, yok değil. Onlar işte bu manada işi anlayan insanlar. Gerçekten bu manada yüreklerinde var olan o hırsı müspet noktaya çeviren insanlar. Allah bizleri de onlardan etsin inşallah. Hatırlıyor musunuz Hazreti Ali'nin sözünü? Size sanki aktardım diye aklımda kalmış ama bir daha aktarayım o sözü. Dünya her an bizden uzaklaşmakta, ahiret ise bize yaklaşmaktadır. Bukhari'de geçen bir rivayet bu. Bunlardan her ikisini tercih edenler vardır. Yani dünyanın da evlatları vardır, ahiretin de evlatları vardır. Siz ahireti tercih edenlerden olun, dünyayı tercih edenlerden olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Ama yarın hesap var, amel yok. Cennet orası. Cennet mükafatlar yurdu. Ama bazı arifler şunu istemişler. Onların yüreği şöyle, imanları dağ gibi. Demişler acaba cennette namaz var mı? Varsa biz nimet olarak namazı isteriz cennette demişler. O da ayrı bir ufuk. Ama burada bize söylenen şey şu ki, burada var amel. Burada olursa orada işte bunun mahsulünü toplama zamanı var. Allah bu ufka da bizleri erdirsin inşallah. Sekizincisi, zaman her geçen gün kulluk kalitesini arttırmaya vesile kılınması gereken büyük bir imkandır. Bir daha söylüyorum bu sözü de. Zaman her geçen gün kulluk kalitesini arttırmaya vesile kılınması gereken büyük bir imkandır. Bazı hadis alimlerimizce tenkit edilmiş bir rivayet aktaracağım. Tenkit edilmiş olsa bile bazılarına göre sahih olduğu için aktaracağım onu. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır, aldanmıştır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ne demek? Sen dün bir şeyler yaptın. Bugün o yaptığının üzerine bir şeyler koyup onu yükseltmelisin. Şimdi ben üniversiteli yıllarda, o gençliğin zirvede olduğu yıllarda, bir de onun bunun bursuyla geçindiğim yıllarda, bir de baba parası yediğim yıllarda mücahitlik o biçimdi. Hiç kimse önümde duramıyor, söylüyorum. Şimdi gelmişim 40-45 yaşına, Allah bana mal vermiş, mülk vermiş, servet vermiş, evlat vermiş, bir sürü imkan vermiş, itibar vermiş. Şimdi ben anlatmaya başlayınca ah o üniversitede biz ne mücahittik. Halen geçmişi anlatıp duruyorum. Bu geçmişle övünmekten başka bir şey değil ve bunun bize bir faydası yok. Sen bugünü söyle, yarını söyle. 80 yaşına bile gelmiş olsan adım adım yükselen bir ömür kalitesinden bahset. Sahabe böyleydi. Hiçbiri ah ne güzeldi demediler. Evet, o günleri hatırlama adına bazen andılar ama geçmişle yaptıklarıyla övünmediler. Allah aşkına sizi ben düşünmeye davet ediyorum. Ne olur bunları bu şekliyle düşünelim ki kendi dünyamıza bir şeyler taşıyalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim karşımızda olsaydı ve bize deseydi ki cennet senindir, cennetle müjdeleseydi, cennet müjdesini biz peygamber dilinden duysaydık ne olurdu halimiz?
Bir de onlara bakın. Cennet müjdesine defaatle mazhar olmuş kaç tane sahabi. Ben ne de olsa aldım. Bu iş garanti. Zaten öyle olacağı noktasında bir şey olsaydı kader planında Cenab-ı Hak biliyor. Hali de biliyor, maziyi de biliyor, istikbali de biliyor. Oturma yok. Sonuna kadar o müjdeye mazhar olma adına ortaya konulacak kametle oradan geri düşmeme korkusu var. Hatırlıyor musunuz Hazreti Ömer'i? Yaralanmış, kan revan içerisinde taşınmış, Abdullah İbni Abbas da yanı başında. Hazreti Ömer'in gözleri dolu dolu. Abdullah İbni Abbas da diyor ki, ey Allah Resulü'nün halifesinin halifesi, öyle de hitap edilir. Sen ki Resulullah'ın arkadaşıydın. Sen ki Allah Resulü'nden defaatle şöyle şöyle müjdelere mazhar oldun. Sen ki 10,5 yıldır ümmetin şu kadar yükünü çektin. Sen ki şöyle yaptın, sen ki böyle yaptın. Diziyor İbn Abbas radıyallahu anh. Sus diyor, sus. Ne söylüyorsun sen bana? Vallahi ben şu anda imanla gideyim Rabbimin huzuruna. Ve açsın defterimi Rabbim. Yaptıklarımı ortaya koysun. Bana desin ki günahlarınla sevapların eşit Ömer. Ama ben seni rahmetimle affettim desin. Bana yeter. Sen ne beni övdürüyorsun? İşte budur ufuk meselesi. Ve ömrün gerçekten Allah için geçirilme noktasında iki günü eşit tutmama noktasındaki hassasiyetle yürütülmesi budur. Eğer öyle olmasaydı vallahi biz onların o yiğitliklerini okuyamayacaktık. 86 yaşında bir kadın Kıbrıs'ın adasına nasıl çıkar Allah aşkına? Biz şu anda diyelim ki geldik 50 yaşına. Hemen hesaplarımız şu. Eğer yanlışsam beni uyarın. Bir köyde ev yapalım, tamam. Ahir ömrümüzü, ömrümüzün sonunu insanlardan uzak köyde rahat rahat geçirelim. Beyefendi gençliğinde çok yorulmuş ya, orada da köyde böyle bir hayat tahayyül ediyor. Ama sahabeye bakın, ezan nerede yok? Nerede ezan yoksa ben oraya gitmeliyim. Şu arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub el Ensari var ya, sünnetini söyleyeyim mi size? Sünneti şu, her yıl bir yıl cihada gittimse bir yıl gitmemek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her yılında cihat vardı, sefer vardı. Ben de onun sünnetini ihya etme için bir yıl gidersem eğer bir yıl kendime izin verebilirim. Ama ikinci yıl muhakkak bir sefere daha çıkmalıyım. İşte bu, ufuk da bu, sünnet üzere yaşamak da bu, sünnet-i Muhammed'e ittiba etmek de bu. Böyle bir hayat yaşadılar. Neden? İki günü eşit olan ziyandadır sözüne, o ziyandadırlar çerçevesinden dahil olmamak için. Allah bizlere de bu ufku nasip etsin inşallah. Dokuzuncusu, zaman kesinlikle bir nizam ve program dahilinde geçirilmesi gereken ilahi bir ikramdır. Bir söz aktaracağım. Öncesine ait bir bilgi vereyim size. Hazreti Ebu Zer'i biz biliriz de bu özelliğiyle pek bilmeyiz. Onun rivayet ettiği hadisleri şöyle alt alta dizip okuduğunuz zaman rivayetlerinin yarısından fazlasının Resulullah'a sorduğu sorular olduğunu görürsünüz. Meraklı Ebu Zer radıyallahu anh böyle ikide bir soruyor. Hem de neler neler soruyor. Mesela hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi soruyor. Ya Resulallah diyor bir gün. Sen dedin ki Kabe yeryüzünde kurulan ilk ev, zaten ayet de onu söylüyor. Peki ikinci ev neresi? Onu söylemeden daha cevabını, Kabe ile o ikinci ev arasındaki müddet ne kadar? Ne yapacaksa Hazreti Ebu Zer soruyor. Bize ulaştıracak o bilgileri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Mescid-i Aksa olduğunu söylüyor. Ve aralarındaki sürenin de bizim bildiğimiz hakikat manasında mı yoksa farklı bir mesajım var bilemiyoruz. 40 yıl olduğunu söylüyor. Bunun gibi onlarca soru sormuş. Bir günde şunu soruyor. Ya Resulallah diyor.
Hazreti İbrahim'e suhuf indiğini söyledin sen. Acaba Hazreti İbrahim'in suhufunda neler yazıyordu? Merak soruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da 1,5 sayfayı kaplayacak şekilde suhuf-u İbrahim'de ne varsa onu bize söylüyor. Hadisin metnini, muhtevasını görmek isteyen İbn Hibban'ın sahihine bakabilir. Ben oradan bize lazım olan kısmı okuyacağım sadece. Suhuf-u İbrahim'de olan kısım, bakın ne diyor. Aklını kullanabilen akıllı kişi vaktini 3'e ayırır. Bir bölümünde Rabbine ibadet eder. Bir bölümünde muhasebe eder. Yaptığı işleri gözden geçirir. Bir bölümünde de helal rızkını kazanmak için çalışır. Bu son bölümdeki çalışması diğer yapacaklarına yardımcı olur. Çünkü muhasebeyi yapan, bu manada bir şeyler yapan diğer için de oradan yardım almış olur. Zira maddi ihtiyacın karşılanmış olması kalbi dünya meselelerinden boşaltarak ibadet ve tefekkürün hakkını vererek yapılmasına imkan tanır. İbn Hibban'ın sahihinin 1. cildinin 362. sayfasından itibaren başlayan rivayet. Ne dedi burada sallallahu aleyhi ve sellem atası İbrahim'in üzerinden? Bize mesaj verdi ve günün böyle yaşanması gerektiğini, ille de burada söylenen birebir uygulanacak diye bir şey yok. Yani planlı ve programlı olsun Müslüman dedi. Yani zamanı bu manada değerlendirsin dedi. Bir yönüyle elinde bir program olsun, o programa göre hareket etsin. Sabah kalkacağı saat belli olsun, akşam yatacağı saat belli olsun, ilme ayıracağı saat belli olsun, işe ayıracağı saat belli olsun, bir yönüyle nizami olsun Müslümanın hayatı. Söylenen mesaj bu. Sonuncusunu da söyleyeyim. Zaman insanın ahiretteki akıbetinin ne olacağını tahmin edebileceği bir vesiledir. Bir daha tekrar ediyorum. Çok önemli bir şey bu. Mesela merak ediyor muyuz cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz, ya da yarın neyle karşılaşacağız? Ona ait bir ipucu bu. Zaman insanın ahirette akıbetinin ne olacağını tahmin edebileceği bir vesiledir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allahu Teala'nın bir kulunu sevmemesinin alameti, sevmesinin değil, sevmemesinin alameti, o kulun ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan işlerle uğraşmasıdır. Bir daha söylüyorum hadisi. Allah-u Teala'nın bir kulunu sevmemesinin alameti, o kulun ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan işlerle uğraşmasıdır. Bir iş yapıyorsun ya da hiçbir şey yapmıyorsun. İş yapıyorsan da faydası yok, yapmıyorsan da zaten o varlığınla hiçbir faydan yok. Bir hikaye anlatırlar şöyle. Padişahın yanında birisi çok böyle garip garip hareketler yapmış. Sonra da demiş ki padişahım beğendin mi yaptığımı? Beğendim demiş. Bir kese altın koymuş şeyine, avuçlarına. Sonra gel bakalım sana biraz kırbaç cezası verelim diye. Hemen yanındaki adama şuna 40 tane kırbaç vurdurun demiş. Adam şaşırmış, demiş padişahım biraz önce yaptığımdan memnun oldun ve bana bir kese altın verdin. Bu kırbaç cezası da neyin nesi? Yaptığın işin ne sana faydası var ne millete faydası var. Faydasız bir iş yapıp da bu manada bir şekliyle insanları meşgul etmenin ne anlamı var? O faydasız işi yapmak için bir bedel ödemişsin. O bedelin karşılığı 40 altın. Ama bu manada da insanları meşgul ettiğin için 40 tane de kırbaç senin cezan. Cenab-ı Hak da aslında buna benzer bir işarette bulunuyor bize. Ve önemli bir kıstas bu. Yani biz kendi hayatımızın muhasebesini bu manada yapabiliriz. Ne faydamız var insanlığa? Ne faydamız var Müslümanlara? Ne faydamız var kendimize, ailemize? Yaptığımız işte bir fayda oluşuyor mu? İşte budur aslında bizi memnun edecek bir şey. Eğer yoksa da Allah korusun üzecek şey. Şimdi benim aziz kardeşlerim, zaman koşuyor. Zamanı anlatıyoruz, zaman da koşuyor. Bak zamanı bile yakalamak mümkün değil.
Ben şimdi bu anlattıklarımın üzerinden aslında size bu ders Allah

Resulü aleyhissalatü vesselamın, sahabenin, bazı İslam büyüklerinin zamanı nasıl değerlendirdiklerine ait bazı şeyleri de anlatmayı önce tasarladım. Sonra dedim ki o öteki derse kalsın, bir sonraki derse. Ben şimdi şu andan itibaren aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir gününü size anlatmak istiyorum. Bir gününü Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl geçirirdi? Bir gün normal bir gün ama. Normal bir gün diyeyim ki bilinsin. Ama şunu da söyleyeyim, siyerle az bir şey uğraşan bir kardeşiniz olarak, böyle normal günler az peygamberimizin hayatında. O 10 yıllık hayatı boyunca normal gün azdır onun hayatında. O günlerden bir günü biz anlamaya çalışacağız. Seçtiğim gün de bir perşembe günü. Niye perşembeyi seçtim? Onu birazdan anlayacağız. Ama bu perşembede aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruç değil. Çoğu perşembede oruçtur ama bu seçtiğim perşembede oruç değil. Bunları da söyleyeyim ki iyice bazı mesajlar yerli yerine oturmuş olsun. Nasıl başlıyor Efendimizin günü? Peygamber Mescidi'nin müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ezanıyla. Öncesi var da biz oradan başlatıp getireceğiz, sonra tekrar ona kavuşturacağız. O ezan sabah namazının vaktinin girdiği ezandır. Ama daha namaz için ezanı kim okuyacak? Bilal-i Habeşi okuyacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çoğu zaman Abdullah İbni Ümmü Mektum ezanı okuduğu zaman zaten uyanıktır. Çoğu zaman öyledir. Ama bazen de onun sesiyle uyanır. Uyanır, kalkar hazırlığını yapar. Bu manada neyse artık abdestini alır, bir yönüyle biraz istirahat için uzanır. Bu konuda biraz istirahat ettiği zaman o anlarda bile eskar ve evratla meşgul olur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra Bilal'in ezanı duyulur duyulmaz aleyhissalatü vesselam Efendimiz hücresinden çıkar. Artık o gün hangi anamızın odasındaysa. Ayşe anamızın odası biliyorsunuz en yakın olan odadır. Ama 9 tane oda var o etrafta ve her birisinin de Mescid-i Nebevi'ye uzaklığı biraz daha farklıdır. Nereden çıkacaksa Efendimiz Enes bin Malik, kurban olduğumuz o Enes bize bir bilgiyi veriyor ki o bilgiyi başka hiç kimseden okuyamıyoruz. En yavaş yürüyüşle sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin içine doğru yürür, gelir oturacağı yerde oturur. Niye yavaş yürür? Soruyorlar. Enes bin Malik'e soruyorlar. O söylüyor bize. Çünkü Efendimiz bizim ona baktığımızı bilirdi. Gözlerimizi nasiplendirmek için yavaş yavaş yürürdü. Biz ona bakıyoruz, onu seyrediyoruz. O bunu biliyor. Onun için de mümkün olduğu kadar yavaş yavaş yürüyerek geçeceği yere geçiyordu. Geçip oraya oturduğu zaman anında artık o anlarda namaz vakti eğer olmuşsa kametin sesi duyuluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yeryüzünün en güzel mescitlerinden ikincisi olan ve o mihrabın asli sahibi olan ve en güzel cemaate de imamlık yapmak üzere cemaatin önüne geçiyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mümkün mertebede safları düzeltme adına bir uyarıda bulunuyordu. Omuzlar değecek, ayaklar temas edecek. Öyle birbirine Müslüman cüzdanlı muamelesi yapmayacak. Öyle bir olacak ki orada o namazdaki nizam, o saf düzeni hayata da intikal edecek. Çünkü oradaki nizam hayatı da şekillendirecek bir şey olacak. Bundan dolayıdır bakın Hazreti Ömer bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o uyarıları yerine gelsin diye mescidin arka tarafından başlar öne kadar gelir elindeki kamçıyla cemaati saf düzenine sokar öylece namaza dururdu. Bu önemli bir şey. Bazen ben mescitlerde camilerde görüyorum üzülüyorum. Bir de siz yanaşıyorsunuz yanındaki kaçıyor. Ya niye kaçıyorsun? Omuzum omuzuna değsin, ayağım ayağına değsin. Niye kaçıyorsun benden? Ben onu yaptığım zaman o safın hakkını vermiş olurum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyle düzeltiyor. Geçiyor. Normal bir günden bahsediyoruz. 40 ayetlik, 50 ayetlik bir süre okuyor 2 rekatta. Ama bazen açılır perdeler artık ne kadarsa.

Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okurdu okur. Nasıl okur? Ayşe anamız bize söylüyor. Resulullah'ın hem hitabesini, hutbelerini hem Kur'an okuyuşunu biz çok rahat bir biçimde ezberleyebilirdik. Çünkü Efendimiz tane tane okurdu. Öyle ki biz kelimelerini bile sayabilirdik. Bakın aziz kardeşlerim, bazı sahabi efendilerimizin Kur'an'ı ezberleme noktasındaki itiraflarına şunu söyleyecekler. Ben özel olarak bir gayret göstermedim. Resulullah'ın arkasında hafız oldum. Resulullah'ın arkasında falanca süreyi ezberledim. Böyle de kendilerini takdim ederken bunu söylerler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazını böylece kılıyor. 20 dakika, 25 dakika, dediğim gibi bazen açılınca zaman da açılır. Bu kadarlık bir namaz. Namaz bitiyor. Müezzin oradan seslenmiyor. Allahümme enteselam ve minkeselam. Böyle bir şey yok peygamber mescidinde. Herkes kendinin müezzinidir. Ve o anda yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenildiği şekliyle tesbihat, evrat, eskar herkes oturduğu yerde yapar. Efendimizin ruh hali bazen sabah namazlarında çok yapmaz ama bazen yapabilir. Hemen farz namazı biter, çıkar gider. Yaptığı bir yeri şimdi söyleyeceğim size. Ama çoğu zaman oturur. Sabah namazından sonra özellikle oturur. Ne kadar sürer sallallahu aleyhi ve sellemin tesbihatı? Yarım saat, 45 dakika, 1 saat, artık ne kadar olursa. Çoğu zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir zaman dilimini tesbihatla, evratla geçirir. Aynı şekilde arkasındaki o kutlu cemaatte zaten onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gözlüyorlar. Efendimiz ne kadarını yapıyorsa aynısını yapıyorlar. Peki bizim şu anda burada, şu memlekette bir Osmanlı geleneği olarak tesbihatı cemaatle yapmamızda bir mahsur var mı? Yok. Ne yapsın Osmanlı uleması, Allah kendilerinden razı olsun. Baktılar bizim gibi adamlara, yapmasak cemaatle yapmayacaklar. Hiç değilse o sünnet ihya olsun diye böyle bir iştihatta bulundular ve haklı bir şey yaptılar. Çünkü sahabe gibi biz de eğer onu yapabilsek sorun yok. Ama yok, o olmazsa şimdi cemaatle bile yapınca kaçanlar var. Onu yapmayınca olmayıp hayattan çıkma ihtimali olduğu için cemaatle yapılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tesbihatını bitirdi. Halen cemaate dönmemiş. Eğer söz söyleyecek ve cemaatle konuşacaksa ki sabah namazların çoğunda konuşur, cemaate dönüyor. Dönüyor. Geçen rüya derslerinde söyledim. Ne soruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Var mı içinizde bugün rüya gören? Varsa anlatan anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tabirini yapıyor. Yoksa ben gördüm diyor bazen. Kendi gördüğü rüyayı anlatıyor. Bazen nasıl sabahladınız diye soruyor. Özellikle genç sahabilere cevaplar geliyor. Sohbet o cevaplar üzerinden şekilleniyor. Bazen bunu sormuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Normal bir konu açıyor. O gün Medine'de bir olay yaşanmıştır. Bir problem vardır. O problemi giderme adına aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şeyler söyleyecektir. Ya da o gün ayetler inmiştir. O ayetlere ait bir şeyler söyleyecektir. Ama sohbet orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek sesiyle, nefesiyle, sedasıyla şekillenecektir. Sohbetin en tatlı yeri neresi biliyor musunuz sahabe için? Sahabe söylüyor da biz biliyoruz. Ah keşke Medine dışından biri gelse, onlar özgürdür, rahat davranırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da bir şeyler sorsalar da biz de Efendimiz'den daha fazla nasiplensek. Medine'ye de genelde gelir dışarıdan. Çünkü orası merkez olduğu için köylerden, başka şehirlerden gelir, namaza da iştirak eder. Genelde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sorusu olan var mı diye sorduğu zaman ya da o sormadan birileri el kaldırarak bir şeyler sorarlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da cevap verir. Bir perşembe günü sorulmuş bir soru, sorulmuş bir

birkaç soru, onları söyleyerek sabah namazına ait olan kısmı bitirelim. Mesela birisi kalkıyor, ihtimal ki bedevilerden birisi, ya Resulallah diyor, ben seni çok merak ediyorum, biraz kendini bana anlatır mısın? Ne sormuş biliyor musunuz? Siyeri sormuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sözün perdesini şöyle kaldırmış: ben atam İbrahim'in rüyası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin rüyasıyım. Ve başlamış, söz devam etmiş. Arkasından bir soru daha: ya Resulallah, sen deden Abdülmuttalib'i hatırlıyor musun? Onun vefatına ait zihninde var mı bir şeyler? Gözler birden buğulanmış. Söze şöyle başlamış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: evet, dedem vefat ettiği zaman ben 8 yaşındaydım. Ve başlamış dedesiyle olan hatıraları anlatmaya. Arkasından da dede Abdülmuttalib'in vefatına ait bazı şeyleri anlatmaya. O gün meclis siyer meclisi demek ki. Bir soru da şöyle: ya Resulallah, ahirette annen ile babanın durumu nedir? Onlar iman ehli mi yoksa müşrik mi? Nasıl vefat ettiler? Ona ait de bir şeyler söyler misin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu da izah etmiş. Ve onların hanifler olduğuna dair bir beyanda bulunmuş. Uzun uzun izahları var kaynaklarda. Sohbet bitmiş neredeyse bir saat. Çok ciddi bir beslenme kaynağıdır sahabenin. Özellikle sabah namazında olması bütün Müslümanların, uzak yakın herkesin o mescitte bulunmasına ait bir önemi de hatırlamamız lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz adeta onları sohbetle bu manada ne yapıyor? Doyuruyor. Manevi telkin dedik ya, onu yerine getirmiş oluyor. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sohbet bitince kalkmıyor. Biraz daha oturuyor. Ne için? Kuşluk namazı için. Vakit girdiği anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz kuşluk namazı için ayağa kalkıp 2 rekat namaz kılıyor. Teşvik için buna ne diyecek bize biliyor musunuz? Kim sabah namazını kıldıktan sonra yerinde bekler ve 2 rekat kuşluk namazı kılıncaya kadar sadece hayırlı işler konuşursa, denizin köpüğü kadar hataları olsa bile af olur. Allah bize de tattırsın inşallah bu mutlulukları. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir zaman yapmadığı bir şeyi söylemediği gibi burada da o hakikati bir şekliyle görüyoruz. Dedim ki bazı sabah namazlarında kalkmıştır. Ne zaman kalkmış biliyor musunuz? Hatırlar mısınız siyerin içerisinden ilah hadisesini, Kur'an'a da konu olan bir hadisedir. Hani analarımızdan küsmüştü ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ay. O bir ay sahabede sabah namazlarından sonraki sohbetlerden mahrum kalmıştır. Nasıl artık Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ruh hali varsa o dönem içerisinde, bir ay boyunca hanesine gitmeyecek, odalarına, mescitte kurduğu bir çadırda kalacak. Annelerimizle de konuşmayacak. Sahabeyi de sabah namazlarındaki o sohbetten mahrum edecek. Sonra dayanamayacak Hazreti Ömer, biliyorsunuz o hadiseleri. Bir ay bitince o konuda ayetler nazil olduktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam yeniden tekrardan ara verdiği o şeyi başlatacak. Kuşluk namazını da kıldı. Şu günler için söyleyelim, takriben saat 8'e yaslanmıştır. Böyle 7.30-7.45 civarıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o dakikalarda gece hangi anamızın evinde kalmışsa o anamızın odasına gider. Nedir vakit? Kahvaltı vaktidir. Ne soracak aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ne var diyecek? Ne varsa artık o gün o anamızın evinde ne varsa. Ya yoksa? Yoksa da oluyor mu? Oluyor. Bazı cahiller gibi haşa, git nereden bulursan bul demiyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer Allah bugün bize rızık vermediyse biz de oruç tutalım, iftarı bekleyelim. Ve Efendimiz orada oruca niyetleniyor.
Bu da çoktur. Bakın hadis kaynaklarına, aleyhissalatü vesselam Efendimizin kahvaltı yapacak bir şey bulamadığı için oruca niyetlendiği çok örnekler var. İşte o perşembe günlerinden bir perşembede de aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söyleyecek. Ama ben oruçsuz olan bir şeyi söyleyeceğim o gün. Burada sadece kahvaltı olduğu bir günü anlatıyorum. Getiriliyor bir şeyler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kahvaltısını yapıyor. Takriben saat 8:30 civarı aleyhissalatü vesselam Efendimiz artık Medine caddelerinde, sokaklarındadır. Ne varsa o gün, hastalar mı var, başka işler mi var, sorunu olanlar mı var, sıkıntıları olanlar mı var, birinin ziyarete mi gidilmesi gerekiyor, Medine'deki çarşıyla alakalı bir şey mi var, bir devlet neticede, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da devlet başkanı. Ta öğle vaktine yakın bir kısımda aleyhissalatü vesselam Efendimiz gencecik bir delikanlı gibi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koşup duruyor. Namaza yürürken gibi de yürümüyor. Öyle bir yürüyüşü var ki hilye kitaplarında okuduğunuz zaman göreceksiniz. Hep böyle yokuştan aşağıya iner gibi hızlı adımlarla, omuzları geriye doğru, kısa ama hızlı bir yürüyüşle aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürüyor. Niye? Yürüyüşte bile israf etmeyecek. Öyle salına salına yürümek yok. Orada bile israf yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz koşturacak, koşturacak, koşturacak, vakit öğleye gelecek. Eğer mevsim yazsa öğleden önce kaylulesini yapacak. Eğer mevsim kışsa namazdan sonraya bırakacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelecek öğleden önce, yine namaz için hazırlıkta bulunacak. Ezanla birlikte Mescid-i Nebevi'ye gitmeden önce sünnet namazını, yani öğlenin ilk sünnetini hanesinde kılacak. Bu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin çokça yaptığı bir şey. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin diyerek nafile ibadetlerin, nafile namazların bizatihi evlerde kılınmasına dair aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi var. Sonra varacak Mescid-i Nebevi'ye, öğle namazını kıldıracak. Şöyle orta ölçekli bir namazdır öğle namazı. Yani cehri olmadığı için 10 dakika falan sürer aleyhissalatü vesselam Efendimizin en uzun öğle namazı. Ama bazen daha da kısa sürebilir. Ve farzı bitirdikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya tesbihatını olduğu yerde ya da yine tekrardan hanesine çekilerek tek başına yapacak. Öğlenin son sünnetini de yine hanesinde eda etmiş olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğle namazını kılıp tesbihatını yaptıktan sonra günlerden ne gün o gün? Perşembe günü. Niye perşembeyi seçtim? Bu bilgiyi size emanet etmek için seçtim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özellikle hicretin 6. yılından sonra perşembe günü öğle namazı sonrasını kadınlara ayırmıştır. Kadınların talebi gereği. Çünkü mescit büyüyünce cemaat de artmış. Kadınlar arka tarafta. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e rahat rahat sorular sorulamıyor. Bunun üzerine hanımlar bir temsilci gönderiyorlar Resulullah'ın yanına. Büyük ihtimalle de Esma binti Yezid böyle bir talepte bulunuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tamam diyor. Perşembe gününü onlara bir sohbet günü olarak tayin ediyor. Ve o gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir saate yakın bir zaman dilimini hanımlarla sohbetle ve onların sordukları sorulara cevaplarla geçiriyor. Ondan sonraki vakit yine Medine'nin işleriyledir. Davet mektupları mı? Suffa'da Kur'an'ın yazıya geçirilmesi mi? Suffa'da eğitim gören talebelerin yetiştirilmesi mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oradan oraya, oradan oraya koşuyor. Vakit ikindi olduğu zaman yine Mescid-i Nebevi'dedir. Namazını kılıyor. Tesbihatını tekrardan evinde yapıyor. İkindi namazından sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı bir şey var. Tek tek hanımlarını ziyaret etmek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz itidal adına bir ölçü de koyuyor ortaya.
O hanımları ziyaret sadece hanımları ziyaret de değildir. O hanımlar birer talebedir aslında. Müminlerin anneleridir. Onların sünnetle beslenmeleri gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onu yapıyor. Sonra akşam namazına hazırlanıyor. Akşam namazını kıldırıyor. Akşamdan sonra Efendimizin yaptığı şudur. O gece hangi anamızın evinde gece diyecekse bütün annelerimiz o eve gelirler ve orada bir sohbet meclisi oluşur bütün annelerimizle. Ve büyük ihtimalle de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz akşam yemeğini orada yer. Eğer mevsim yazsa ikindiden akşama yaslanan bir vakitte yer sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kış mevsimi ise akşamdan sonraya bırakır akşam yemeğini ve orada yer. Artık siz arif oldunuz, söylememe gerek yok. Öğle yemeği aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de yok. Bazen ikram edilmişse süt, bazen hurma, özellikle o annelerimizin odalarını gezdiği zaman orada itiraz yok. Ama onun dışında özel bir öğle yemeği yediğine dair bir rivayete rastlamıyoruz. Aynı şekilde yatsı namazı da, ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam yatsı namazını kıldıktan sonra hiç konuşmaz. Eğer zaruri bir durum yoksa, onu hatırlarsanız o uyku derslerinde söyledim. O manada zaruri bir durum yoksa hemen hanesine çekilir, artık gece hayatı başlar. Gece hayatına ait bazı bilgileri de ben sizlere anlatmıştım. Vakit de ilerlediği için sizin de zamanınızı da sabrınızı da zorlamak istemiyorum. Efendimizin bir gününe ait kısa bir özet bu şekliyle. Siz bunu biraz daha detaylı araştırın ve o günün bugüne bakan yönlerini alın ve inşallah hayatlarınıza taşımaya çalışın. Rabbim taşıyanlardan etsin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim, sözümün sonu bir hakikate, bir bilgiye dikkatlerinizi çekerek bitireceğim. İslam medeniyetinin çocuklarına eskiden sahibul vakt anlamında İbn-i Zaman diyorlarmış. Sahibul vakt, vakte sahip olan, İbn-i Zaman, zamanın çocuğu. Ama zamane değil, zamanın çocuğu. Bu ifadeler neyi gösteriyor biliyor musunuz? Müslümanların zamanlı, saatli yaşadıklarını gösteriyor. Ama ne acıdır ki bugün giderseniz diyar-ı küfre, işte bir Avrupa'ya, Amerika'ya, şuraya buraya, onlarda olan titizliğin bizde olmadığını görüyoruz. Bir insanla randevulaşıyorsunuz mesela, size bir saat veriyorsa eğer, çoğu onu da vermez, der ki öğle namazından sonra ikindiye kadar 4 saat var, 2 saat beklesen bir şey olmaz, geçmiş olsun, sözde hazır zaten, hakkını helal et, trafik tamam, hep alıştığımız şeyler bir şekliyle gider. Ama o zay olan saatler, o dakikalar hiçbirimizin umrunda değil. Peki yarın bunlar hesap defterleri açıldığı zaman önümüze gelir mi? Mesela bekletip bu manada vaktini çaldığımız insanlarla karşı karşıya geldiğimizde neler söyleriz? Bilmem, o artık bizim muhasebemizin konusudur. Allah gerçek manada muhasebe edebilmeyi bizlere nasip etsin. 3 tane kavram vereceğim size. İbnü'z Zaman, İbnül Vakt, Ebul Vakt. İbnü'z Zaman, zamanın çocuğu. İbnül Vakt, vaktin çocuğu. Ebul Vakt, vaktin babası. Bunlar hepsi kullanılıyor bizim medeniyetimizde. İbnü'z Zaman, çağının çocuğu, devrinin adamı. Yani devir neyse o devirde Müslümanca bir damga vurarak o zamanı kullanan adam anlamında. İbnül Vakt, yaşadığı anın gereği neyse onu yapan. Hani anın vacibi var ya, bu onunla alakalı bir şey. O an ne gerekiyorsa onu yapan. Ebul Vakt ise biraz daha güzel ve biraz daha kapsayıcı. Vaktinin hakimi ve çağına yön veren. Ah, Allah bizi bir onlardan etse inşallah. Biz bir öyle olsak var ya, dünya duramayacak önümüzde. İnşallah da olacağız, ben ümit varım. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu kavramlar zihninizde bir yerde dursun. Zaman telakkilerini şöyle bir muhasebesini yapın, şu sonuçlara ulaşacaksınız. Zaman sana uymuyorsa
sen zamana uy. Müslümanca bir mantık mı? Hayır, ama var. Ne yapalım? Zaman böyle. Hay bassın senin o bahanen. Zaman böyle sözü Müslümanın sözü müdür? Sen zamanı değiştirmeye hani taliptin? Ne yapalım? Şimdi biz

0: atalarımızın, dedelerimizin yaptığını mı yapacağız? Bahaneler biliyorsunuz o konuda da bir sürü bahane. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Bu Müslümanın söyleyeceği bir söz değil. İkinci bir şey, zaman sana uymuyorsa o zamana ne uyuyorsa sen onu uydur. Bu da bir mantık. Zaman sana uymuyorsa o zamana ne uyuyorsa artık nasıl kurtaracaksan o anda şeyi ona göre uydur. Yani yaşadığın gibi inandığın gibi yaşayamazsan yaşadığın gibi inanma. Artık bir manada ne yaparsan yap. Ya olması gereken ne? Bakın olması gereken şu. Zaman sana uymuyorsa sen zamanı kendine uydur. Müslüman budur işte. Zaman sana uymuyorsa sen zamanı kendine uydur. Böyle olursan eğer Ebu'l-Vakt olursun. Gerçek manada İbni Zaman olur, Sahibu'l-Vakt olursun. Allah hepimizi öyle yapsın. Zamanın kıymetini bilenlerden etsin. Zamanı bizden şikayetçi etmesin. Hakkını verip, hakkını verilmiş bir halde kendi huzuruna bizleri alsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7.000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında

0: Aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu.

Habbab bin Ered. Habbab bin Ered Hazretleri, İslamiyet'le ilk şereflenen erkek sahabilerin altıncısıdır. Künyesi Ebu Abdullah'tır. İslamiyet'in ilk yılları, Müslümanlığı açıklamanın kor ateşi tutmaktan daha zor olduğu bir zaman. Resulullah Efendimizin emriyle İslamiyet son derece gizli tutuluyor. En emniyetli yer olarak görülen Zeyd bin Erkam'ın evinde gizliden gizliye toplanıp duruma göre kararlar alıyorlar. Vakit seher vakti.

0: Ya Habbab, sen gitmedin mi daha?
1: Gidemedim ya Zeyd. Buradan, Resulullah'ın yakınından, yanından gitmek kolay mı?
0: Elbette. Kim ister gitmeyi? Ama sen mecbursun, gitmelisin.
1: Resulullah Efendimiz'i görünce her şeyi unutuyorum ya Zeyd. Ama her şeyi, kendimi de. O müşriklerin cehennemlik yüzlerini görmektense.
0: Her taraf müşrik dolu ya Habbab. Şurada topu topuna 40 kişiyi bulmayız. İnşallah zamanı gelince onlar da hidayete kavuşurlar.
1: İnşallah.
0: Ev sahibi olarak sen söyle ya Erkam. Kendinde değil bu.
2: Sesini alçalt ya Zeyd. İçeriden Resulullah Efendimiz duyabilir.
0: Demirci dükkanına çok geç kaldı. Bilirsin, sabahın erken saatlerinde bile dükkanı dolup taşar.
2: O da kılıç ustası olmasaydı. Herkes silahın en iyisine sahip olmak ister.
0: Bir de sahibesi var ki şirret mi şirret.
2: Bilirim onu. 10 müşrike bedeldir.
1: Korkmuyorum ondan.
2: Bırak onu, bunu da hemen git. Duyarlarsa iyi olmaz.
1: Doğru. Resulullah Efendimiz için, sizin için iyi olmaz. Bunu düşünemedim.
2: Senin için de ya Habbab.
1: Beni boşver. Nihayet bir köleyim.
2: Hayır ya Habbab. Sen kardeşimizsin. Sen Allahu Teala'nın sevdiği bir Müslümansın.
0: Bilirsin müşrikleri. Uçan kuştan bile kuşkulanırlar. İçten içe, bilendikçe bilenirler.
1: Hakkınızı helal edin, üzdüm sizi. Hemen gidiyorum.
2: Hadi. Selametle git.
0: Selametle.
3: Bak. Aç kapıyı.
4: Bak şuna yani. Gelmiş
3: mi? Yok.
4: Gelmemiş.
5: Şimdi evden geliyorum. Evde de yok.
3: Nereye gitmiş olabilir?
4: İşimiz gücümüz var. Geç kalacağız.
5: Ben hiç bekleyemem. Efendim Asbin Bey merak eder sonra.
3: Sen bari sabret ey Vahil'in kölesi.
5: Nedenmiş o?
3: Sen daha iyi bilirsin.
5: Neyse söyle.
3: Habab bin Eret en...

0: Çok kılıcı senin efendine yaptığı halde pek ücretini falan verdiği yok mu?
1: Efendim kaçmıyor ya, verir bedelini.
0: O halde müsaade et de parasını verenler konuşsun.
1: Sana düşmedi derdi, uğraşma şimdi benimle.
2: Ah, bırakın tartışmayı. İşte Habbap da geliyor.
1: Hey Habbap, nerede kaldın? Bekleye bekleye ayaklarımıza kara sular indi.
2: Şuna bak, uyur gezer gibi, konuşmuyor bile.
1: Ben köreye geçip ateşe hallayayım.

0: Murat ya, Habbap iyice tutulsun.
1: Attım işte, çek.
2: Ne dedin az önce?
0: Siparişler hazır mı? He?
3: Efendim, Asbin Vahil'in sipariş verdiği kılıçları almaya geldim.
2: Önce nerede olduğunu söylesin. Neredeydin ya Habbap?
1: Ne mübarek bir yüzdü. Ne mübarek bir yüz.
2: Ne diyorsun ya Habbap sen?
0: Mırıldanıp duruyor. Bir şeylerden bahsediyor.
2: Böyle hiç görmemiştim. Mutlu görünüyor.
0: Ya Habbap. Ey Ümmü Ennar'ın kölesi, cevap versene.
1: Ne güzel. Ne mübarek bir yüz.
2: Ne demek istiyorsun? Hangi yüz?
1: Sahi siz onu gördünüz mü? Onun sözlerini duydunuz mu?
0: Ne diyor bu? Bizi hiç duymuyor galiba. He?
2: Pek bir şey anlamadım.
0: Kimden bahsediyorsun ya Habbap?
1: Siz kimi soruyorsunuz?
2: Duymuyor gerçekten de. Tabii ki senin bahsettiğini.
1: Özü sözü doğru. Hakikatleri bildiren, herkesten akıllı ve güzel ahlaklı.
0: Sen kimden bahsettiğinin farkında mısın?
1: Emanete hıyanet etmez. Tıpkı öncekiler gibi.
0: Sen, evet sen ondan bahsediyorsun.
2: Onu gördün mü yoksa? Gördün mü? He?
1: Evet. Onu gördüm. Sözlerini duydum.
2: Bu Muhammed'den bahsediyor.
3: Evet, evet ondan bahsediyor.
1: Başka kimden bahsedebilirim ki?
0: Ey Ebu Şirk, bu Muhammed'i olmuş.
2: Kölesin sen. Nasıl Muhammed'i olursun?
1: O Allah-u Teala tarafından gönderilmiş hak peygamberdir. Resul-i Kibriya'dır o. Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği bir elçidir.
0: Duyuyor musunuz Ümmü Enmar'ın kölesini?
2: Üstelik açıktan açığa.
3: Kutlar seni çarpacak.
0: Şunun yaptığına bak.
1: O Allah ki bir tektir. Eşi benzeri yoktur. Yerde ve gökte ve ikisi arasında her ne varsa hepsi onundur. O bilir, işitir, görür ve bir kelam ile söyleyicidir. Her şeyi yoktan var edicidir.
0: Çıldırmış bu.
2: Akılını oynatmış.
3: Kutlarımızı inkar ha?
2: Ne duruyorsunuz o halde? Hadi. Al beni bildirelim. Al sana.
1: Allah bilir. Allah.
0: Al sana. Al bu da benden. Al sana.
2: Senin aklını başına getireyim de.
1: Yapmayın. Doğruyu söylüyorum. Doğruyu.
0: Şimdi şu kızgın demiri yersen.
3: Bayıldım. Vurmayın daha.
2: Vurmayın.
4: Ben hemen gidiyorum.
5: Çıldırmış bu, aklını oynatmış.
6: Kurtlarımızı inkar ediyor.
7: Ya Ebu Cehil! Ya Ebu Cehil!
8: Ne bu telaşın ey Ümmü Enmar?
7: Kölem ey Ebu Cehil, kölem!
8: Ne olmuş kölene?
7: Müslüman olmuş!
8: Ne? Ne dedin, ne dedin?
7: Kölem Habbap bin Evet, Müslüman olmuş!
8: Sus! Sus ey Ümmü Enmar.
7: Neden?
8: Sus.
7: Neden?
8: Açıktan açığa ifşa etme. Bu çok kötü bir haber. Çok ama çok.
7: Hamza da Müslüman olunca.
8: Bu farklı ey Ümmü Enmar. Çok farklı.
7: Aleni söylüyormuş. Putlarımıza hakaret ediyormuş. Açıktan açığa. Şimdi söylediler.
8: Sen bu işi çok sıkı tut. Boş bırakmaya hiç gelmez. Ne pahasına olursa olsun mutlaka eski dinine dönmeli. Dönmeli. Anlaşılan o ki bu işi kökten halletmek gerek. Kölelere kadar uzandığına göre. Hadi. Hadi göreyim seni ey Ümmü Enmar.

0: O ateşte ne?
1: Görmüyor musun böylesi abbalı ha?
0: Hayla ya abbalı. Öylece ateşe mi atacak yoksa?
1: Biz de tam anlamadık ama ona benzer bir şey herhalde.
0: Baksana çok eğlenceli olacak.
2: Ey Ebu Şirk, iyice korlaştı mı?
3: Torunlardan yine yananlar var.
2: Olsun onlar. Sen şunları şöyle bir aç hele.
3: Hemen. İşte açıyorum. Hala söylemedin.
2: Bırak konuşmayı da şimdi. Habbab'ın sırtını aç.
3: Habbab'ı sırt üstü ateşe yatırıp kızartma yapacaksın değil mi?
0: Böyle bir cezayı çekecek. Ne suç işlemiş acaba?
1: Sordun söylemediler ama çok büyük bir suç işlediği belli.
0: Öyle mi? Habbab ne suç işleyebilir ki sizce?
1: Boşver, nihayet köle değil mi o?
0: Öyle mi? Söyle tabii ya. İşte bak getiriyorlar.
1: İşte. Ümmü Emmar bacaklarından Ebu Şirk'te başından yakalamış, görüyor musun?
0: Bana bak, öylece ateşe atacaklar galiba.
2: Az bekle Ebu Şirk. Tut öyle.
0: Tamam tutuyorum.
2: Ya Habbab. Söyle bakalım. Muhammed'in dininden dönecek misin? Yoksa bu kor halindeki ateşin üzerine yatırayım mı seni? Ha? Söylesene.
4: Allah bir. Allah bir.
2: Dön diyorum. Atalarının dinine dön.
4: Allah bir.
2: Akılsız köle. Şimdi yalvaracaksın bana. Hadi Ebu Şirk.
0: Ben nasıl?
2: Hadi. Geberteceğim seni. Geberteceğim.
0: Sen de geziliyor.
1: Korkasını sırtına
0: asılı. Sana ayaklarını
1: yüzüyor. Artık ben bakamayacağım. Arıyorum.
3: Bırak artık ya Ümmü Enmar. Öldüreceksin.
2: Hayır, gebersin. Çek şu pis köleyi kenara.
3: Ya Ümmü Enmar.
0: Bayıldı. Hareket etmiyor baksana.
1: Belki de ölmüştü.
0: Ölmez ölmez. Bu köleler dokuz canlıdır.
1: Bak sırtları nasıl da dağlanmış. Etleri görünüyor, gördün mü?
0: Boş ver. Neticede de bir köle ne olacak? O da Müslüman olmasaydı. Hadi yürü gidelim biz.
2: Öylece bırak. Kendine gelince devam ederiz.
3: Ebu Cehil ne demişti? Putlara dönmesi lazım.
2: Evet. Ne edip edip eski dinine döndürmemiz gerek. Hele bir ayılsın bakalım.
3: Bu işi kökten halletmeliyiz. Böyle ucundan kenarından uğraşmaktansa... Evet evet. Kökünden.
0: Ya Ebu Cehil! Ne mırıldanıyorsun öyle?
3: Şu Abdullah'ın yetimini... Muhammed'i.
0: Bu işi çok büyütüyorsun gibime geliyor.
3: Her gün yeni bir şey çıkartıyor başımıza. Şimdi de kölelere el attı.
0: Sen üzülme Ebu Cehil. Gerekirse tükürüğümüzle boğarız onu.
3: Hadi boğsanıza. Lafa gelince tamam da... iş başa düşünce kimsenin kılı kıpırdamıyor.
0: Kızma ya Ebu Cehil. Ne dedin de yapmadık.
3: Kureyş'in ulları toplanalım. Bir hal çaresi bulmalıyız.
0: Ben varım ya Ebu Cehil. Bulalım tabii.
3: Bir yanda Hamza Müslüman oldu. Diğer yanda köleler. Köle. Köle sahibinden izinsiz. Nasıl Müslüman olur ha? Nasıl?
2: Ya Ebu Cehil. Ya Ebu Cehil.
3: Söyle ey Ümmü Emmar. Söyle bu telaş niye?
2: Bu köleler...

0: başımıza çok iş açacaklar, çok.
1: Ha.
0: Yapmadığım işkence kalmadı. Çıplak halde vücudunu kamçılamak mı dersin? Kor ateş üzerine sırt üstü çıplak olarak yatırmak mı dersin? Hepsini yaptım. Hiçbir şey kâr etmiyor.
1: İşte, işte her şey ortada. Bu Muhammed'in yüzünden kölelere de söz geçiremez olduk.
0: Söyle ne yapayım? Geberteyim gitsin mi?
1: Sakın ha! Her şeyin bir zamanı vardır. Hem önce kölenin değil, buna sebep olanı halletmek lazım.
0: Peki, ne tavsiye edersiniz?
1: Yaralarını tımar et. Ona güzellikle yaklaş. Azat edeceğini söyle.
0: Hı hı.
1: Kandır. Yalan de.
0: Hı hı.
1: Bir şeyler yap. Bileyim, Muhammedi olmaktan vazgeçir.
0: Hı hı.
1: Tamam mı? Ha? Ama mutlaka vazgeçir.
0: Anladım ya Ebacı.

0: geldi. Mustafa geldi. O geldi. Bala Safa geldi. O geldi. Hem Neva geldi. Muhammed Mustafa geldi. O geldi.
1: Habbab, ne mırıldanıyorsun kendi kendine? Oo, epey kılıç yapmışsın.
0: Siparişler birikmişti.
1: Sıkı bir tedavi yapmak iyi geldi. Bir ayda kendini toparladın.
0: Evet.
1: Bana kırgınsın değil mi? Eski neşen yok. Muhammed'i olmak da nereden aklına geldi? Ne güzel geçinip gidiyorduk. Hı? Bir daha böyle delilik yapma sakın, olur mu?
0: Ey Ömer, bazen deli olmak kendini akıllı sanmaktan daha iyidir.
1: Ne demek istiyorsun Habbab?
0: Sözün gelimi dedim işte.
1: Ya Habbab, sen akıllı birisin. Hem bu civarda en iyi kılıcı sen yapıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Senin gibi bir köleye sahip olduğum için çok şanslı sayıyorum kendimi. Ama...
0: Neyse söyle.
1: Atalarımızın dinini terk etmen doğru değil, öyle değil mi? Muhammed aramıza nifak sokmak istiyor. Onun sözlerine sakın kanma. Hı? Ya Habbab!
0: Evet, sizi dinliyorum.
1: Eğer dediklerimi yapar, sözümden çıkmazsan seni azat ederim. Şimdi rahat bir şekilde kılıç yapmana devam et.
0: Çalışıyorum da ey Ümmü Enmar. Ailem ve ben çok maddi sıkıntı içindeyiz. Yemeğe bir lokma ekmeğim bile yok.
1: O halde az bin vaile git. Onda biriken alacakları tahsil et ve evine kendine harca.
0: Tamam ya Ümmü Enmar. Hemen gidebilir miyim?
1: Git git.
0: İşte asın kölesi, ondan sorayım.
2: Hey, hey, bakar mısın?
3: Habbab, sen ha?
0: Evet. Efendin Asbinvail ile görüşecektim.
3: Ne yapacaksın efendi be?
0: İşim var. Sahibem Ümmü Enmar gönderdi.
3: Şu köşeyi dönünce göreceksin. Yalnız acele et biraz.
0: Neden?
3: Ebu Cehil çağırdı. Ona hazırlanıyordu.
0: Öyle mi? Hemen gidiyorum. Ha işte o da. Gitmeye hazırlanıyor.
2: Ya As! Ya Asbinvail!
4: Oo, Ümmü Enmar'ın kölesi. Akıllandın mı artık ha? Söyle bakayım.
0: Sen de biriken alacaklarımızı istemeye gelmiştim.
4: Biriken alacaklarını istiyorsun demek.
0: Evet.
4: Eğer Muhammed'i inkar edersen alacaklarını veririm.
0: Hayır. Hayır etmem.
4: O zaman ben de vermem.
0: Verme. Vallahi ben ölünceye kadar, öldükten sonra, hatta kabrimden kalkınca da peygamberimi asla ret ve inkar etmem.
4: O zaman alacaklarından vazgeçiyorsun demektir. Ama inkar edersen başka.
0: Hayır, etmem dedim ya. Alacaklarımdan da her şeyimden de vazgeçerim ama bu inkarı yapamam.
4: Az evvel öldükten sonra dirilmekten bahsettin.
0: Evet. İnsan geçici olan bu dünyaya göre değil, sonsuz olan ahirete göre yaratılmıştır.
4: Yani öldükten sonra dirileceğiz, öyle mi?
0: Elbette. Mutlaka.
4: Öyleyse o zaman malım da evladım da olur. Borcumu o zaman öderim ya Habbab. O zaman. Şimdi gidiyorum. Ebu Cehil'i bekletmek doğru olmaz. Ey Kureyşliler! Ey Kureyşliler! Susun da beni dinleyin. Susun. Abdullah'ın yetimi Muhammed'in dinimize, putlarımıza düşmanlığı vardır. O ilahlarınıza hakaret eden, aldırmazsınız. Babayı oğuldan ayırır, aldırış etmezsiniz.
5: Şimdi
4: sıra kölelerde. Yakında hanımlarınıza gelecek.
6: Nasıl olur böyle?
4: Ey Süreyştiler! Ne zaman uyanacaksınız? Kolum olur!
6: Bekle lan şu zaten!
4: Dur söyle! Kolum olur! Bir dakika! Olmakla, çıkartmakla olmaz. Olmaz bu iş çıkartmakla, kovmakla. Gittiği yerlerde daha fazlasını yapar.
5: Sen söyle.
4: Evet, sen konuş ya Ebu Cehil.
6: Konuş Ebu Cehil.
4: Söyleyin ey Kureyş'in uluları. Putlarımızdan daha kıymetli, daha değerli neyimiz var? Ha? Söyleyin.
7: Putlarımız için canımız feda.
8: Putlarımız için canımız feda.
9: Neyimiz varsa onlar için. Putlar bizim her şeyimiz.
4: Ama bir dakika. Abdullah'ın yetimi öyle demiyor. Onların değersiz taş parçaları olduğunu söylüyor. Onları inkar ediyor. Görülmeyen, tutulmayan bir tanrıdan bahsediyor.
7: Peki bunun çaresi nedir?
8: Çare söyle.
4: Elbette çaresi var. Ama birlik olmak gerek. O zaman bir çare bulunur.
7: Neyse söyle çabuk.
4: Bir dakika. Çare öldürmek. Niye gürültüyü kestiniz? İşte ben size söyleyeyim. Çünkü bu yiğitlik işi. Bu kahramanlık işi.
7: Olur mu bu?
9: Haşimiler ne der?
8: Aramıza kan girer.
9: Evet, doğru söylüyor. Kan girer.
4: Gördünüz mü? Hep derim ben. İş yapmaya gelince bin mazeret. Hani yiğitleriniz? Siz elinize kına yakında. Ben hanımlarla halledeyim bu işi. Ha? Ne dersiniz?
7: Ama çok ağır konuşma ya bu şeyin.
6: Haşimilerle kan davası başlarsa iyi olmaz bu şeyin.
4: Olsa bile bu işin bir karşılığı olmalı.
6: Evet
4: var. Bu işi üstlenecek kahramana büyük bir mükafatım var. Kim Muhammed'i öldürürse 100 kırmızı deve ve 40 bin dirhem para vereceğim. Onu başımıza taç yapacağım.
10: Ya Ebu Cehil! Ya Ebu Cehil!
6: Bu Hattaboğlu Ömer değil mi?
4: Evet, ta kendisi.
6: Hattaboğlu Ömer bu, evet.
4: Söyle ey Hattaboğlu Ömer.
10: Vaat ettiğin şeyler için putlar önünde yemin eder misin?
4: Ederim ya Ömer. İşte en büyük putumuz Hübel'in önündeyim.
10: Söylediklerini yemin ederek tekrar et.
4: Hübel önünde yemin ediyorum. Lat, Menat ve Uzda da şahidim olsun ki kim Muhammed'i öldürürse 100 kırmızı deve ve 40 bin dirhem para vereceğim.
10: İşte ben de kılıcımı kınından çıkardım. Ben de. Hübel'in huzurunda Lat ve Uzda'ya yemin ederim ki Muhammed'i öldürmeden bu kılıç kınına girmeyecek.

0: Yaşar! Yaşar! Yaşar!
1: Yiğit kahraman Ömer!
2: Bu işi ancak sen yapardın Yakup oğlu.
3: Yaparsan ancak...

0: Kim o?
1: Ben Habbab bin Eret. Resulullah Efendimiz'den geliyorum.
2: Seni bekliyorduk ya Habbab. Son gelen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
1: Yalnız Resulullah Efendimiz gizliliğe riayet etmemiz için çok sıkı tembihte bulundu.
3: Elbette ya Habbab. Fatıma'nın kardeşi Ömer Müslüman olduğumuzu bir duyarsa ikimizi de bir an bile yaşatmaz.
2: Duyarsa duysun. Artık ondan korkmuyorum.
3: Ama ya Fatıma, onun heybetinden tir tir titrer, bir çift cevaba kadir olamazsın. Unuttun mu yoksa?
2: O eskidendi. Cahiliye dönemindeydi.
1: Biz yine de tedbirli olalım. Bugünlerde müşrikler göz açtırmaz oldular.

0: Oh, tabii olur Ömer. Böyle yalın kılıç nereye gidiyor acaba? Yoksa... Aman yarabbim, bir felaket olur bu. Ya Ömer!
1: Ha, ne var ey Naim bin Abdullah?
0: Nereye böyle hızlı hızlı? Elde yalın kılıç.
1: Nereye mi? Muhammed'i katletmeye.
0: Ne diyorsun?
1: Evet. Aramıza tefrika sokan, atalarımızın dinini terk eden Muhammed'i katledip bu işe bir son vereceğim.
0: Büyük bir işe girişmişsin ya Ömer.
1: Ne? Ne demek istiyorsun sen?
0: Demem şu ki, Abdülmuttalib'in evlatları var. Böyle bir şey yaparsan onlar da seni sağ koymazlar.
1: Sen de onlardansın anlaşılan. Bu işe engel olmak istediğine göre... Bu işe önce senden başlamalıyım.
0: Dur Ömer. Ne yapıyorsun? Dur.
1: Sen de mi Müslüman oldun?
0: Ben atalarımın dinindenim ya Ömer.
1: Şöyle. Bir daha konuşmalarına dikkat et, yoksa boşuna kellen gidecekti.
0: Resulullah Efendimiz'e haber ulaştıracak kadar mutlaka onu oyalamam lazım. Ne yapsam? Ne yapsam? Buldum. Hey ya Ömer!
1: Yine ne var?
0: Gitmesine git de. Bu işte bir gariplik var.
1: Ne garipliğinden bahsediyorsun?
0: Sen Muhammed'i öldürmeye gidiyorsun ama yakınlarına ne demeli?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Anlaşılan senin dünyadan haberin yok.
1: Açık konuşsana be adam. Eğer bu beni oyalamak içinse...
0: Dur. Dur ya Ömer. Konuşacağım.
1: Konuş. Konuş hadi.
0: Şey, kız kardeşin.
1: Ha?
0: Fatıma. Ha. Kocası Said bin Zeyd.
1: Olamaz. Sen beni yolumdan etmek istiyorsun.
0: Hayır ya Ömer, doğru söylüyorum. İkisi de Müslüman oldu.
1: Yalan! Yalan! Hadi yalan olduğunu söyle.
0: İnanmıyorsan gidip bakabilirsin.
1: Eğer doğru değilse ya Naim, kendini şimdiden ölmüş bir...
0: Kabul ya Ömer.
1: Yok edeceğim. Kim olursa olsun yok edeceğim hepinizi. Gidiyorum işte.
0: Elhamdülillah. Geçici de olsa durdurmayı başardım. Hemen. Hemen.

0: İşte kardeşim Fatih'in annem. Şöyle iyice yaklaşıp ne olup bittiğini anlamaya çalışayım önce. Bu ses de ne?
1: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
0: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Naim bin Abdullah doğru söylemiş. Şimdi... Ya Fatıma, aç kapıyı! Aç! Aç ya Fatıma!
2: Eyvah Ömer!
0: Aç diyorum ya Fatıma! Aç kapıyı!
3: Ya abba, sen şöyle içeri geç. Perdenin arkasına. Perdenin arkasına ya abba.
2: Geliyorum. Açıyorum ya Ömer.
0: Okuduğunuz neydi? Çabuk söyle.
2: Bir şey okumuyorduk.
0: Hayır. Duydum. İnkar etme. Çek de şöyle.
2: Dur ya Ömer.
0: Başka kim var içeride? Kimdi okuyan? Sait.
3: Buyur ya Ömer.
0: Söyle. Söyle, ne okuyordunuz?
3: Sana öyle gelmiştir Ömer.
0: Bana öyle gelmiştir ha? Müslüman oldunuz değil mi?
3: Hayır Ömer, bak şimdi bunları.
0: Geberteceğim. Hepinizi geberteceğim.
3: Ömer. Ömer, insaf et, yapma.
0: Müslüman olursunuz ha?
3: Yapma.
0: Atalarımızın dinini terk edip Müslüman olursunuz.
2: Dur ya Ömer. Vurma ona. Bu ne gaddarlık.
0: Vay vay vay vay. Güzel kardeşimin dilleri nasıl da çözülmüş.
4: Beni görmedi henüz. Fatıma'ya fena vurdu. Ağzı burnu kan içinde.
0: Anlattım ağzını.
2: Hiç insafı yok mu?
4: Fatıma, ağzın kan içinde.
2: Sen batılda ısrar et ya Ömer. Biz Müslüman olduk elhamdülillah. Yerlerin göklerin ve her şeyin sahibi olan bir tek Allah ve onun Resulü dururken hiçbir şeye sahip olmayan putlara tapmakta ısrar et bakalım.
4: Fatıma, ben...
2: Bizi istersen parça parça et. Bildiğin her türlü işkenceyi yap. Eşim de ben de senden korkmuyoruz. Anladın mı ya Ömer, korkmuyoruz. Müslüman olduk, Müslüman olduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
4: Bir anda oldu ya Fatıma. Çok özür dilerim. Biraz önce okuduğunuzu görebilir miyim?
2: Hayır, göremezsin.
4: İnan ya Fatıma, pişman oldum. Hiçbir şey yapmayacağım. Getir göreyim.
2: Pişman da olsan yine sana vermem.
4: Niçin?
2: Bu kitap öyle bir kitaptır ki ancak temiz olanlar tutar.
4: Ne yapmam lazım?
2: Gusül abdesti alman lazım. Ama önce iman etmen lazım.
4: O zaman siz okuyun ya Fatıma. Dinlemek istiyorum. Dinlemek istiyorum. Kalbim sıkışıyor. Müthiş bir pişmanlık hissi var içimde. Okuyun lütfen ya Fatıma. Dinlemek istiyorum.
5: Müjde ya Ömer. Müjdeler olsun sana artık ya Ömer.
4: Habbab bin Eret. Sen ha?
5: Evet, benim ya.
4: Demek okuyan sendin.
5: Evet, ben okuyordum.
4: Peki niçin müjde verdin?
5: Resulullah Efendimiz iki Ömer'den birinin iman etmesi için Allah-u Teala'ya niyazda bulunmuştu. Bu öyle sanıyorum ki diğer Ömer Ebu Cehil'e değil sana nasip olacak.
4: Oku hadi. Oku da dinleyeyim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm, Kur'an'ı sana eziyet çekesin diye indirmedik. Ancak Allah korkusu olanlara bir öğüt için yeri ve yedi kat gökleri yaratandan yavaş yavaş bir indirişle onu indirdik. O Rahman, kudret ve hakimiyetiyle arşı kaplamıştır. Yerde, gökte ve ikisi arasında ne varsa hepsi onundur.
4: Dur, dur biraz. Ya Fatıma, ya Fatıma.
2: Söyle ya Ömer.
4: Yerde ve gökte ve ikisi arasında olanların hepsi sizin inandığınız Allah'ın mı?
2: Elbette. Hiç şüphen olmasın.
4: O zaman bizim tanrılarımızın hiçbir şeyi olmaz. Evet. Bir karış yerleri bile yok.
2: Düşünsene ya Ömer. Ellerinle yaptığın taş, tuğla parçaları nasıl ilah olur?
4: Hem bu sözler insan kelamına benzemiyor. Ne tatlı, ne fesahat ve ne belagatlı ifadeler. Şurama. Kalbime bir şeylerin aktığını hissediyorum.
5: Müjdeler olsun ya Ömer.
4: Putlara karşı nefret, vahdete karşı muhabbet doğuyor içimde. Ya Fatıma.
2: Buyur ey güzel kardeşim.
4: Sanıyorum hakikatler bana da açılıyor.
2: Ya Ömer, hak ve hakikati gören gönül gözünü Rabbim daha da genişletsin.
4: Beni ona götürün ya Habbab. Ona. Ona gitmek istiyorum.
2: Resulullah'a götür ya Habbab. Ömer'i Resulullah'a götür.
5: Peki ya Ömer. Peki ey yiğit ve nasipli kardeşim.
4: Acele edelim biraz. Hadi. Geç kalmayalım. Hadi.
6: Hidayetin aydınlık nuru, süfli arzuları ülvi aşka tebdil ediyordu şimdi. O, göklerde parıldayan 39 yıldızın yanına 40. olarak yükselecekti. Hazreti Ömer'in Müslüman olması müşriklerin ortasına bir bomba gibi düşmüştü. Şimdi olmayan idraklerin yerinde gadabın kara dikenleri depreşiyordu. Hazreti Habbab'ın da bu işin içinde olduğunu öğrenen Ummu Enmar, bütün hırsını ondan almaya and içmişti sanki.
7: Ona gidersin ha?
8: Al öyleyse. Al.
7: Al. Yine Muhammed'e gidersin. Al. Al. Bu ne inat ey pis köle? Ben vurmaktan yoruldum. Sen inat etmekten yorulmadın. Putlarımız neyine yetmiyor ya Habbab? Onca putlarımızı bırakıp Muhammed'in tanrısına tapıyorsun ha?
9: Muhammed'in... Muhammed'in tanrısı dediğin... benim de... senin de... putların da Rabbi.
7: O halde gelip seni kurtarsın. Niye kurtarmıyor?
9: Her şeyin bir zamanı var.
10: Şimdi olsun da Allah! Dövelim, ha?
7: Dur ya Eba Şirk. Bu kadar inatla bağlandığı tanrısını bir sorup öğrenelim bakalım.
10: Eğlenmeyi de ihmal etmiyorsun.
7: Evet. Şu sizin tanrınızı bir anlat bakalım ey Habbab.
9: Bizim inandığımız Allah her şeyi bilir, işitir, görür. O yarattığı şeylerin hepsinden haberdardır. Ve bütün noksan sıfatlardan beridir. Ezeli ve ebedidir.
7: Habbab, pis köle. Bütün yediklerin gözüne dizine dur.
9: Allah bir.
7: Tübelin, Lat'ın, Uzza'nın, Menat'ın nesi var ha? Al. Bu ne inat ey pis köle. Kamçıyla uslanmayacaksın. Ya Ebu Şirk!
9: Müsaade et ya Ömer. Bırak da gebertene kadar.
7: Hayır. Ona öyle bir iş edeceğim ki... ona öyle bir iş işleyeceğim ki... sen ya Ebu Şirk... şu demirleri ocağa koy ve ateşi harla.
9: Bunları mı?
7: Evet. Hadi çabuk ol biraz. Çabuk. Seni pis köle, seni akıl. Şimdi ayaklarıma kapanacak, benden merhamet dileneceksin. Dağlayacağım. Bu kızgın demirlerle o akılsız başını dağlayacağım. Görecek şimdi o. Görecek.
9: Demirler kıpkırmızı oldu ya Ömer.
7: Gördüm. Sen harlamaya devam et. Devam et. En kızgını şu. Diğer demirler daha da kızsın hele. Şöyle alayım bakayım, evet. İşte kızgın demirleri görüyor musun ya Habbab? Bunlarla o akılsız başını dağlarsam belki aklın başına gelir. Söyle şimdi, putlarımızı yine inkar ediyor musun ha?
9: Allah'a ekber. Allah'a emanet.
7: Habbab!
10: Bayıldım. Bırak artık, bayıldım. Acı duymaz. Boşuna uğraşma.
7: Hiçbiri kar etmedi. Etmedi. Habbab. Habbab, yerin dibine bat. Bu ne inat böyle? Pis köle. Hadi gidelim buradan. Hadi gebersin.
11: Biraz daha dikkatli olmamız lazım ya Zeyd. Dükkana iyice yaklaştık.
12: Görünenlerde kimse yok.
11: Olsun, biz yine de dikkatli olalım. Eğer bir şey yapmamışlarsa Habbap kapı ağzına yakın bir yerde olacak.
12: Sen etrafı kolla, ben içeriye bakayım.
11: Tamam, hadi işaret verirsin. Ha, tamam, işaret verdi. Ben de geliyorum. Zeyd, ya Zeyd.
12: Buradayım ya Erkan. Habbap'ın ellerini ayaklarını çözüyorum.
11: Vah kardeşim, vah. Bu ne vahşet ya Rabbi.
9: Bir yüzüm sığır. İçim kavruluyor.
11: Az sabret kardeşim. Biz geldik.
9: Ya Erkan siz.
11: Evet kardeşim. Resulullah'a götüreceğiz seni.
9: Ona mı? Resulullah'a mı götüreceksiniz?
11: Evet kardeşim.
12: İşte bütün bağları çözdüm.
11: İyi. Hadi.
12: Hadi ya Erkan, yardım et.
11: Hadi hadi. Tamam. Her tarafında kamçı izleri. Başını çok fena dağlamışlar baksana.
9: İyi mi? Resulullah Efendimiz iyi mi?
11: Hep seni merak ettiler.
12: Tamam. Şöyle kapıdan dikkatli geçelim.
11: Hadi yavaş.
12: Tamam. Dikkat.
9: Anlat. Anlat ya Erkan. Resulullah'tan anlat.
12: Su istemiştin.
9: Sonra içerim. Sen anlat ya Erkan.
11: Hep seni düşündüler. Sabretmen için dua ettiler.

0: Biraz daha iyisin değil mi?
1: Elhamdülillah.
2: Habbab'ı ben götüreyim huzura.
1: Resulullah Efendimiz bekliyorlar mı?
2: Evet ya Habbab.
1: Şöyle toparlayayım kendimi biraz.
0: Dur, dur yardım edeyim sana.
2: Sen dur. Ya Zeyd biraz istirahat etsen. Yolda Habbab'ı en çok sen taşıdın. Yorulmuşsundur.
1: Evet ya Erkan, çok yoruldum.
2: Habbab'ı huzura ben çıkartırım. Hadi Habbab, tutun bana.
1: Tamam. Tamam, tutundum işte. Ya Resulallah, çok işkence yaptılar. Ümmü Enmar denilen kadın çıplak vücuduma demir kamçılarla yaralar açtı. Kızgın demirlerle işte. Başımın buralarını dağladı. Sabredemeyeceğimden korktum. Dua buyurunuz ya Resulallah. Kurtulmamız için dua buyurunuz.

0: Getir. Tamam, şöyle getir. Güzel. Ya bab, bakıyorum da yaralarını unutmuş gibisin.
1: Resulullah Efendimiz'i görünce
0: ne buyurdular?
2: Dua ettiler ve bütün yaralarımı sıvazladılar. O andan itibaren hemen acılarım dindi. Buyurdular ki, sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla derileri, etleri soyulup kazınırdı da bu işkence yine onları dininden döndürmezdi. Testere ile tepesinden ikiye bölünürdü de yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çevirmezdi.
1: Gönlümüzü ferahlandıran ve bizleri sevinçlere gark eden müjdeyi de söyle ya Habbab.
2: Ve devamla buyurdular ki, Allah-u Teala elbette bu işi, İslamiyet'i tamamlayacaktır. Bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip sahnadan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah-u Teala'dan başkasından korkmayacak. Koyunlara hakkında kurt saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz.
0: Ya o müşrik kadın? Onun için bir şey demediler mi?
1: Ya Rabbi, Habbab'a yardım et diye dua ettiler.
0: Ya Habbab, sen gönlünü ferah tut. O şirret kadın hak ettiği cezayı mutlaka bulacaktır.

0: Başım başım.
1: Ne oldu? Ne oldu Enmar? Ne oldu birden sana?
0: Başıma birden sancılar girdi.

0: Hekim çağırayım mı?
1: Çağır. Çağır. Hadi.
0: Sakin ol. Sakin ol ya Ümmü Enver. Çağırıyorum hemen.

0: Bir hekim olarak bildiğim bütün ilaçları yaptım.
1: Geçmedi. Geçmedi. Hekimbaşı başka ilaçlar yap.
0: Hepsini yaptım. Ey ben var hepsini.
1: Şakaklarım. Ah ensem. Parçalanıp dağılacak sanıyorum. Beynimin içinde bir erkek köpek. Köpekler. Kemiriyorlar. Köpekler kemiriyorlar.
0: Bu hastalık sinirsel olabilir. Evet. Bir çare daha geldi hatırıma ya.
1: Ne geldiyse yap. Yap hekimbaşı yap. Saldırıyorlar.
0: Bir şey zor bir tedavi şekli. Bilmem dayanabilir bir şey.
1: Dayanırım. Dayanırım. Her şeye dayanırım. Yeter ki bu dertten kurtar beni.
0: Öyle mi? Bak o da şu. Başını ateşle dağlama.
1: Dağlamak mı?
0: Evet. Acı yapan sinirleri köreltmek lazım.
2: Baba yaptığımız gibi mi?
0: Ben onu bunu bilemem. Ağrıyan yerleri dağlamak iyi gelir. Şu anda başka da bir ilaç bilmiyorum.
1: Dağlayın hekimbaşı, dağlayın.
0: Ben bu dağlama işini iyi yapamam. Bilen birine yaptırmak lazım.
1: Habba bıçağır ya ebaşir ki habba bıçağır. Demir kızdırma işini o iyi bilir. Hayır gitme. Beni oraya götür.

0: Yine işkenceye hazırlanıyorlar.
1: Ya Habbab, ya Habbab.
0: Kızgınlığından köpekler gibi olmuş.
1: Ya Habbab.
0: Boşuna yorulmaya eğim ben var. İşkencenin bin türlüsünü yapsan yine dinimden dönmem.
1: Daha hızlı çek Ebu Şirk, daha hızlı.
0: Saçını başını yoruyor, bir yerlerde sürünüyor.
2: Ya Habbab, ya Habbab, başına şiddetli ağrılar girdi. Başını sana dağlatmak için getirdik.
0: Allah'a ekber. Nasıl? Allah'a ekber.
2: Yapabilecek misin? Yapabilecek
1: ya
2: misin?
1: Ya Habbab, başımdaki bu acıyı dindir. Seni azat edeceğim. Dindir yeter ki.
0: Çok acıyla intikam alan Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun.
2: Hadi Habbab, Ümmü Elmar'ın dediğini duydum. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Hadi.
0: Peki ya Ebu Aşık, sen ateşi harla.
2: Görmüyor musun? Demirler kıpkızıl oldu. Her şey hazır.
1: Kurtar beni ya Habbab, kurtar beni. Senin Tanrın yaptı bunu. Senin Rabbin yaptı. Sana yaptıklarım için.
0: Hadi Ebu Şirk, geç de ellerini tut.
2: İşte tuttum. Diğer şakağını da gösteriyorum.
0: Tamam, tamam, sen sıkı tut.
2: Tutuyorum. Şimdi de el sesini.
0: Bana yapılanların aynı, aynı yerler.
2: Bayıldı. Ancak 3 defa dağlanmasını söyledi tabip.
0: Sen ocağı ağırla şimdi.
2: Çok pis kokuyor, bu dayanamayacağım.
0: Cehennemin kokusu ya Ebu Aşık. Şimdiden alışman.
3: Onlar Allah için, ilahi kelimetullah için canlarını, kanlarını sebil ettiler. Onlar değil bir can, bin can feda etmeye hazırdılar. Onlardaki ilahi muhabbetin sıcaklığı, küfrün zemherir soğuğuna, merhametlerinin serinliği, müşriklerin cehennemi ateşine galip geliyordu. Onların bu gayretleri ve serden geçmeleridir ki, İmanlarının parlaklığı asırlar ötesinden bizlere kadar uzanarak hala irşad etmeye devam ediyor. Kölelikten kurtulduktan sonra Resulullah Efendimizin izniyle Medine'ye hicret etmiştir. Hicretten sonra Peygamber Efendimizle birlikte bütün gazalara iştirak etmiş, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında İran savaşlarına katılarak kahramanca savaşmıştır. Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında da savaşlara katılmıştır. Önceleri fakirken, ganimet mallarıyla gayet iyi duruma gelmiştir. Hicri 37 senesinde Küfe'de vefat etmiştir. Allah-u Teala onların çalışmalarına bol bol mükafat verip bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin.
4: Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com. Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesi.

0: kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenler. Yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Programımıza geçen hafta kaldığımız yerden Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin izah edildiği 25. sözden devam edeceğiz inşallah. 25. söz Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini ispat eden, Kur'an-ı Kerim'in 40 vecihle nasıl mucize olduğunu, Allah kelamı olduğunu izah eden ve ispat eden gayet kuvvetli ve kıymetli bir eser. Nereden arz ediyoruz size? Zülfikar Mecmuası. Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Zülfikar Mecmuası'ndan. Geçen hafta da bahsettim, son derece uzun bir mevzudur. Biz 40-50 dakikalık bir süre içerisinde elimizden geldiğince içindeki mevzuları sizlere anlatmaya, izah etmeye gayret ediyoruz. Ama tamamını daha geniş, daha derinlemesine bir mütalaa ile sizler de evlerinizde okuyabilirsiniz değerli dinleyenler. Bunu da tavsiye ediyoruz ve programımıza başlıyoruz inşallah. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi.

Subhanallahil Azim. Ala Resulina salavat. Bir sual, bazen ehemmiyetli bir hakikat, sathi nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz'i ve adi bir hadisede yüksek bir fezleke-i tevhidi veya külli bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehhüm edilir. Mesela Hazreti Yusuf aleyhisselam kardeşini bir hile ile alması için de ve fevka külli zî ilmin alim diye gayet yüksek bir düsturun zikri belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı, hikmeti nedir? Değerli dinleyenler, hatırlayalım, geçen haftaki programımızda Kur'an-ı Kerim'in mucizelik yönlerinden surelerdeki bazı ayetlerin çok tekrarını, bazı kıssaların anlatılmasını, bunların hikmetini beyan etmeye çalışmıştık. Bu ehli dünyaca kusur tevehhüm edilirken anlattığımız mevzuda da ispat edildiği ve ifade edildiği üzere Kur'an-ı Kerim'in başka bir mucize ciheti olduğu görülmüştü ve aynı belagat olduğu anlaşılmıştı. İşte bunun gibi bu sualde de diyor ki, bazen Kur'an-ı Kerim ehemmiyetli bir hakikati beyan eder. Fakat nazarlar sathi olduğu için, hani sadece meale bakıp Arapça ibaresine ben Kur'an okuyorum, Kur'an anlıyorum diyenler var ya, işte o sathi nazarlar. Sadece zahirine bakıp o Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği yüksek hakikati göremediklerinden, bazı makamlarda ise cüz'i ve adi, yani sıradan bir hadiseden, sıradan normal bir hadise anlatılır, cüz'idir belki o, ama Kur'an-ı Kerim o hakikati anlatırken yüksek bir fezleke-i tevhid yapar. Yani tevhid cümlesini netice kelamı olarak Allah'ın varlığı ve birliğini o netice cümlesiyle izah eder ve ispat eder. İşte sathi nazarlar bunu da göremediği için veyahut külli bir düsturu, herkesi umumu ilgilendiren bir ana kaideyi o hadise ile Kur'an-ı Kerim beyan ettiği için, ama sathi nazarlar bunu anlayamadığından, göremediğinden dolayı bunu kusur zannederler. Halbuki bu da Kur'an-ı Kerim'in yine icaz cihetlerinden bir başka cihetidir. Buna dair şöyle bir sual gelmiş. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşini, hani onların yükünün içine bir kap koyarak onu hileyle alıkoyması. Bu hadise içerisinde gayet yüksek bir düsturun zikri var. Bir ana kaide orada zikredilerek buna dikkat çekiliyor. Bunun belagat itibariyle de Kur'an-ı Kerim'i yine icaz cihetinde o belagatla münasebetini ve mucize olduğunu ispat ediyor. Bu da sathi nazarlarda, yani yüzeyden bakışlarda anlaşılmıyor. Derinlemesine nüfuz etmeyenler bunu göremiyorlar. İşte bu surede Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşini alıkoymasındaki sır nedir, hikmet nedir diye bir sual geliyor böylece. Her ilim sahibinin üzerinde bir bilen vardır mealindeki Yusuf suresinin 76. ayeti. Estağfirullah, bismillah. Ve fevka külli zî ilmin alim tabiriyle yüksek bir düstur orada ifade ediliyor. O düstur nedir? Bu kaide ile Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşini alıkoymasının, hikaye edilmesinin münasebeti nedir? İşte bu suallerin cevabı verilecek değerli dinleyenler. El cevap, her biri birer küçük Kur'an olan ekser uzun surelerde. Önce bir şeye dikkatimizi çekiyor. Kur'an-ı Kerim'in uzun sureleri her biri aynı zamanda birer küçük Kur'an hükmündedir. Neden? Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği dört ana esası biz o uzun surelerin hepsinin içinde görüyoruz. Nedir bu dört ana esas? Tevhiddir en başta. Sonra nübüvvettir, haşr ile adalet ve uhudiyet mevzularıdır. Bütün uzun surelerde, yani Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini ve buna dair delilleri, peygamberlik müessesesini ve peygamberleri ve onların hak olduğunu, öldükten sonra dirilmeyi, orada adaletle hüküm verilmesini ve kulluk dediğimiz ubudiyet mevzularını uzun surelerde görüyoruz. İşte diyor ki, her biri birer küçük Kur'an olan ekser uzun surelerde, yani uzun surelerin çoğunda
ve mutavassıtlarda, yani orta uzunluktaki surelerde ve çok sayfe ve makamlarda, bazen tek bir sayfede, bazen belli makamlarda veya birkaç sayfede ve makamda yalnız 2-3 maksat değil, belki Kur'an mahiyeti hem bir kitab-ı zikir ve iman ve fikir, hem bir kitab-ı şeriat ve hikmet ve irşad gibi çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ettiğinden, rububiyet-i ilahiyenin her şeyi ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle, kainat kitab-ı kebirinin bir nevi kıraatı olan Kur'an, elbette her makamda, hatta bazen bir sayfede çok maksatları takiben, marifetullah'tan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlerinden ders verdiği haysiyetiyle, o bir makamda mesela zahirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar. Ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler, o makama gayet mutabık olur, mertebeyi belagatı yükseklenir böylece. Çok mühim hususlara bu paragrafta değinildi değerli dinleyenler. Tek tek bakarak gidelim şimdi. Sual neydi? Kur'an-ı Kerim'in normal bir hadiseyi anlatırken, o hadise içinde umumi kaidelere yahut tevhid hakikati gibi büyük hakikatlere onları rapt etmesiydi. Külli ve umumi düsturları vaz etmesiydi. İşte buna misal olarak Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşini alıkoyması mevzuunda, gelen her bilenin üzerinde elbette bir bilen vardır. Yani bütün bilenlerin üstünde asıl bilen kimdir? Allah-u Teala'dır. Herkes onun bildirmesiyle bilir diyerek tevhide oradan dikkat çekiyordu. Bu bağlantı nasıl kuruluyor? Ne gibi münasebetler var diye de sual ediliyordu. Cevapta diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in tamamında olduğu gibi her biri birer küçük Kur'an olan uzun surelerin çoğunda veya orta surelerde uzunluk itibariyle yahut belli makamlarda ve sayfelerde Kur'an-ı Kerim çok maksatları takip eder. Sadece bir maksadı, iki maksadı, üç maksadı değil, pek çok maksatları takip eder. Kur'an-ı Kerim bu surelerde, bu sayfelerde, bu makamlarda mahiyeti itibariyle hem bir kitab-ı zikirdir. Zikretmek, anmak, hatırlamak, Allah-u Teala'yı bilmek ve iman ve fikir kitabıdır. İmana irşad eder, imanın ne olduğunu anlatır, Allah-u Teala'yı zikrettirir ve tefekkür ettirir, aklımıza havale eder. Bunu tamamında da yapar Kur'an-ı Kerim'in ekser uzun surelerde de ve yine çeşitli makamlarda ve sayfelerde de yapar. Yani aklettirmeyi, fikrettirmeyi, imana daveti, imanın ne olduğunu ve zikir kitabı olduğunu böyle çok maksatlarla gözetir. Yani biz bir Kur'an-ı Kerim ayetini okuduğumuz zaman, bir uzun sureyi yahut orta uzunluktaki bir sureyi okuduğumuz zaman, onun içinden iman, fikir, zikir adına, şeriat adına, hikmet adına, irşat adına pek çok maksatları elde etmiş oluyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu gayeleri takip ediyor. Öylece kuru bir Arabi ifade değildir. Daha önce de arz ettiğimiz üzere sarih manasının yanında, yani açıkça ilk etapta gördüğümüz o Arabi ibaredeki mana yanında, her bir suresinde, ayetlerinde, kelimelerinde, cümlelerinde, hatta harflerine kadar her birisinde tevhidi, nübüvveti, haşr ile adaleti ve ubudiyeti kalplerimizde, akıllarımızda, dimağlarımızda takarrur ettirir Kur'an-ı Kerim, yerleştirir, kararlaştırır. Ana maksatları bunlardır. İşte bütün bunların içinde Kur'an-ı Kerim böyle bir iki maksadı, o ibaresindeki sadece meal olan ibaresindeki manayı değil, aynı zamanda bir zikir kitabı, bir iman kitabı, bir fikir kitabı olduğunu, yine bir şeriat kitabı olduğunu gösterir. Cemiyete ait, şahsa ait, aileye ait, devlete ait, ticarete ait, ne varsa pek çok hususta hayatta bize lazım bir şeriat vaz eder. Kanunlar ortaya koyar. Beşerin, insanlığın dünya ve ahiret saadetini temin edecek
bir şeriat kitabıdır. Bunlar ortaya koyar. Yine bunlarla birlikte

kitapları ve ayrı ayrı dersleri kapsadığından, tazammun ettiğinden. Peki ne oluyor böyle olmakla? Rububiyeti ilahiyenin, Allah-u Teala'nın ilahlığında rububiyetini göstermesinin, yani her şeye boyun eğdirmesinin, her şeyin onun emrine musahhar olması cihetinin ve yine her şeyi Cenab-ı Hakk'ın o ilahi rububiyetinin ihata etmesini, kuşatmasını ve haşmetli tecellilerini şu kainatta ifade etmek cihetiyle bu büyük kainat kitabını, bu büyük kitab-ı kebirin bir nevi okuması, kıraatı olan Kur'an. Evet, Kur'an şu kainat kitabını da bize anlatıyor. Orada tecelli eden rububiyet-i ilahiyenin haşmetini, tecelliyatını, esma ve sıfatlarının her şeyi kuşattığını bizlere gösteriyor. Böyle de bir kitap. İşte bu Kur'an, kainat kitab-ı kebirinin bir nevi okuması olan Kur'an, elbette kainat kadar ve içindekiler kadar ve o hakikatlere dair ne varsa her makamda, hatta bazen bir sayfede çok maksatları takip eder. Dolayısıyla marifetullah'tan, Allah'ı hakkıyla bilmekten ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlerinden ders verdiği haysiyetiyle o bir tek makamda, mesela görünüşte zahirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar. Aynen işte Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında kardeşini alıkoymasını sonundaki ayette ve fevga kulli zî ilmin alim, her bilenin üstünde elbette bir bilen vardır diyerek Cenab-ı Hak kendi alim olmasına dikkat çeker. Yani o hadiseyle tevhide bir münasebet kurar ve başka bir ders açar böylece. Ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler. Tevhidin mertebeleri o zayıf münasebetin içine girer, o makamları görürüz. O makama gayet mutabık olur. Bu da o makama gayet uygun düşer. Mertebeyi belagatı Kur'an-ı Kerim'in böylece belagat mertebesi. Hale uygun, düzgün, kuvvetli, güzel söz söyleme hususu da yüksek, âlâ bir mertebede, yüce bir şekilde yine görünmüş olur değerli dinleyenler. Evet, birinci sualimiz ve cevabı böyleydi. İkinci bir sual şu şekilde: Kur'an'da sarihan ve zımnen ve işareten ahiret ve tevhidi ve beşerin mükafat ve mücazatını binler defa ispat edip nazara vermenin ve her surede, her sahifede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir? Birinci sualle de irtibatlı bir şey aslında. Evet, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman değerli dinleyenler, hem sarih manası itibariyle hem zımni dediğimiz o sarih mananın altında gizlenmiş diğer manalar itibariyle yahut işaret ettiği hususlar itibariyle daima bizlere ahireti ve tevhidi anlatır. Allah'ın varlığını, birliğini ve haşrı anlatır. İnsanlığın mükafatından veya mücazatından bahseder. Yani mücazat mı görecek orada? Mükafat mı görecek? Yani amellerinin karşılığında ceza mı görecek, mükafat mı alacak? Bunlardan bahseder. İşte diyor ki sualde, her sayfede, her ayette, hemen hemen pek çok makamlarda ahiretten, haşırdan, beşerin ahiretteki durumundan, mükafat, mücazatından bahsetmek, bunları ispat etmek ne için gerekiyor? Sürekli bunları nazara vermek, tevhidi sürekli nazara vermek, ahireti sürekli nazara vermek, her surede, hatta her sayfede ve hatta her makamda bunu ders vermenin ne gibi hikmeti vardır? Evet, gayet güzel ve meraka haber bir sual değerli dinleyenler. Bakalım Kur'an-ı Kerim niçin bunları, tevhidi, haşrı, ahireti çokça tekrar edip ders veriyor acaba? El cevap, daire-i imkanda, imkan dediğimiz olabilirlik değerli dinleyenler. Daire-i imkan, olabilirlik ya da olamazlık dairesi. Yani biz bu dünyaya gelmişiz, Cenab-ı Hak getirmiş, getirmeyebilirdi de. O imkanı bize bahşetmiş. Tüm mevcudat için durum böyledir. Daire-i imkan dediği özet olarak bu. İşte bu imkan dairesinde ve kainatta, kainatın sergüzeştine ait inkılaplarda, yani bu kainat nasıl oluşmuş, macerası nedir,

Hikayesi nedir? Ne gibi değişikliklere uğramış? Bunlar da ve Emanet-i Kübra'yı ve Hilafet-i Arziye'yi, yani insan arzın halifesidir. İnsana büyük bir emanet vermiştir. Dağların, taşların yüklenmekten, hamlinden çekindiği bir emanet. İşte bu Emanet-i Kübra'yı ve arzın halifeliğini omuzuna alan nev-i beşerin, yani insanlığın şekavet ve saadet-i ebediyeye medar olan vazifesine dair en büyük ve en ehemmiyetli ve en haşmetli meselelerinde en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkarları ve inatları kırmak cihetinde, elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek, o inkılapların azametinde büyük ve beşere en elzem ve en zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an-ı Kerim binler defa değil, belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki milyonlar kere tekrar ile o bahisler Kur'an'da okunur, usanç vermez ve ihtiyaçta kesilmez. Ne demişti sualde hatırlayalım değerli dinleyenler? Kur'an-ı Kerim tevhidi, haşr-ı ahireti, beşerin mükafat ve mücazatını, yani ceza görmesini yahut mükafat almasını binler defa ispat edip nazara veriyor. Her surede, hatta her sayfede bunu anlatıyor. Hikmeti ne demişti? İşte hikmeti şudur ki diyor, İnsan daire-i imkandan gelmiştir. Kainat da öyledir. Cenab-ı Hak ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, yani Esma-i Hüsna'sının tecellisiyle kainatı, içindekileri insanla birlikte halk etmiştir. Ve kainatın, yani dünya, ahiret, ne varsa içindekilerin hepsinin sergüzeştine ve bunlara dair inkılaplara ve yine bunlarla birlikte insanın Emanet-i Kübra denilen Cenab-ı Hakk'ın omzuna koyduğu teklifi ilahiye ve arzda insanın halife olmasına dikkat çekerek, yani insan alelade bir varlık değildir, eşref-i mahlukattır. En güzel surette ahsen-i takvimde halk edilmiştir. Şu kainatta ne varsa özet olarak insanda yerleştirilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı insanda en geniş manasıyla tecelli etmektedir. Ve insan başıboş bırakılmamıştır. Bir gaye için dünyaya getirilmiş ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun sırrına bakarak, yani insanları ve cinleri ibadet için yarattığını beyan ediyor Cenab-ı Hak. Buna bakarak insanın halife olması, Emanet-i Kübra ile yüklenmesi, eşref-i mahluk, ahsen-i takvim olarak yaratılması, insanı kainatla ve bütün esma-i ilahiye ile irtibatlandırması, insana Cenab-ı Hakk'ın ne kadar değer verdiğini, başıboş olmadığını, hadsiz istidatla insanı teçhiz ettiğini, sadece maddesi değil, göz, kulak, el, ayak gibi o mükemmel nimetlerle birlikte, cihazatla birlikte, kalp, ruh, akıl, hayal, vicdan, sırlar, latife-i Rabbaniye gibi maddi manevi cihazlarla bu Emanet-i Kübra için insanı donattığından böyle bir ehemmiyet verdiğini Cenab-ı Hak beyan ederek, madem ki insan böyle büyük lütuflara mazhardır ve bir maksat için gelmiştir ve ona bu kainatta kumandanlık vazifesi verilmiştir ve bu insanın en büyük meselesi nedir? Ebediyen, çünkü bu dünya fanidir, ebediyen mesud olmasının yahut da azap görmesinin onun en büyük meselesi olmasından dolayı nev-i beşerin omzuna aldığı bu büyük emanetle birlikte şekavete, yani ebedi cehenneme yahut saadet-i ebediyeye, cennete, cemalullah'a medar olacak vazifeleri bulunduğundan dolayı, madem ki insan böyle ehemmiyetlidir ve madem ki insana bu kadar önemli vazifeler yüklenmiştir, o halde insanın en dehşetli meselesi de kabre imanla girip ahirette ebedi saadete kavuşmaktır. O halde insana dair bu en azametli mevzuları Kur'an-ı Kerim ders verir bize. Bunu iktiza eder ve bu dersten dolayı, bu ikazlar için, insanın hadsiz şüphelerini izale etmek için, inadını kırsın, küfürden dönsün, ebedi saadeti kazansın, cehennemden kurtulsun için, kafirlerin, münafıkların inadını kırmak cihetinde
inananlara şevk vermek cihetinde ahiretlerini kurtarmak, emanet-i kübrayı aldığı temizlikte tekrar sahibine iade etmek hususunda ve kainatın inkılabatındaki hisselerinden dolayı bütün bunları insana anlatmak, tasdik ettirmek, o inkılapların büyüklüğünden ve insana en lazım olan, en zaruri olan meseleleri insana teslim etmek, yani kabul ettirmek için Kur'an-ı Kerim binler defa bunu tekrar ediyor. Değil binler, milyonlar defa da tekrar etse yine ihtiyaç vardır, yine israf değildir, yine usandırmaz o bahisler. Kur'an'da yine okunur milyonlar defa ve asla usanç vermezler. Çünkü ihtiyaç vardır. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi bu ayetlere ihtiyacımız vardır. Nasıl ki insan sürekli havayı teneffüs eder, usandım der mi? Demez. Çünkü aldı, nefesi tekrar vermeye ihtiyacı var. Nefesi verdi, tekrar almaya ihtiyacı var. Hiç usanmaz, hatta lezzet alır. Hatta nefesini alamasa, azalsa yahut veremese gereği gibi hastanelere koşar. İşte ahirete dair bu en büyük meselesinde insanın ebedi saadet ve şekavet hususunda, bu dünyada Rabbini tevhid, yani Allah'ın varlığı birliği noktasında en mükemmel tarzda tanımak için ne için bu dünyaya geldi, burada vazifesi nedir ve bu yolculuk nereye gidiyor? Gittiği o ahiret yurdunda cehenneme mi gidecek, cennete gidip Rabbinin rızasıyla, cemaliyle mi müşerref olacak? En büyük meselesi budur. O halde bu bir büyük ihtiyaçtır. Bu büyük ve sürekli tekrar eden ihtiyaç hava gibi bize her an lazımdır. Demek Kur'an-ı Kerim bunu binler defa her sayfede, her surede, her ayette tekrar etmiş. Milyonlar defa da tekrar etse okuruz, ihtiyacımız var ve bizi usandırmaz, hatta lezzet verir. Aynen havayı teneffüs etmek gibi. Bunlara ihtiyaç kesilmez, her zaman ihtiyaç vardır. Mesela örneklerle daha güzel bu husus anlaşılacak değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu ve amilus salihati lehum cennatun tecri min tahtihel enhar halidne fiha ebeda ilahül ayet gibi ayetinin gösterdiği müjde-i saadeti ebedi hakikati, ebedi saadet, ebedi mutluluk müjdesinin hakikati. Ayet-i kerimelerde ne diyor mealen, ona bakalım, sonra devam edelim değerli dinleyenler. Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar, o salih amel işleyenler, o iman edenler için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. Nisa suresinin 57. ayeti, 2. ayet, 1. ayet ise Duruç suresinin 11. ayeti kerimesi. Bunların mealleri daha doğrusu değerli dinleyenler. Evet, işte bu ayet-i kerimeler iman edip salih ameller işleyenlere altlarından ırmakların aktığı o cennette, cennetteki saraylarında, köşklerinde ebediyen, daimi surette kalacaklarını beyan ediyor. İşte böyle bir müjde, böyle ebedi saadet hakikat müjdesi, şu dünyada aciz, zavallı durumda olan biçare beşere, zavallı insana, her an zevale giden insana, her dakika kendini gösteren mevt hakikatinin yanında, ölüm hakikatinin yanında, hem insanı, hem dünyasını, hem bütün ahbabını idamı ebediden kurtarıp ebedi bir saltanatı kazandırır dediğinden bu ayet, milyonlar, milyarlar defa tekrar edilmiş olsa ve kainat kadar ehemmiyet verilse yine israf olmaz, kıymetten düşmez. Ayet-i kerime ne söylüyor? Ebedi bir saadet müjdesini bizlere veriyor. Siz tevhidden şaşmazsanız, iman ederseniz, salih amel işlerseniz, Allah-u Teala'nın sizin için hazırladığı o ebedi saadet yurdunda, altlarından ırmaklar akan o müjdeler yurdunda ebediyen kalacaksınız. Ne güzel, ne büyük bir müjdedir ve milyarlar defa tekrar edilse elbette ihtiyaç vardır. Aynen az önce misal verdiğimiz havayı teneffüs etmekteki ihtiyacımız ve lezzetimiz gibi. Çünkü insan bu dünyada bir misafirdir. Alem-i ervahtan geliyor. Rahm-ı maderden, bebeklikten, çocukluktan, gençlikten, yaşlılıktan,
kabirden dünyadan geçip ahirete gidiyor. Ve her gün gözünün önünde el mevtü hakkun, ölüm haktır kaziyesini, hükmünü binler defa cereyan ettiğini görüp idrak ediyor. Eğer iman olmazsa zavallı bir durumda olur insan. Çünkü bakar ki gece ölüyor, gündüz oluyor, gündüz yine ölüyor. Bahar ölüyor, kış geliyor. Milyonlarca, milyarlarca bitki, canlı, hayvan, ağaç ne varsa hepsi gözünün önünde ölüyor. Kendisi de ölecek, ihtiyarlıyor. Hiçbir şey elinde sabit ve baki kalmıyor. Daima zevale gidiyor. Sadece kendisi değil, dünyası da yaşlanıp ölüyor. Ahbapları, sevdikleri de onunla birlikte ya ondan önce ya sonra bu dünyadan göçüp gidiyorlar. İşte böyle bir biçare, ruhunda ebediyet hissi bulunan zavallı insana az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler ebedi saadet müjdesini getirmekle ne büyük bir ihtiyacı bulunduğunu onun aklı başında olan herkes anlamaz mı? Bu müjdeye milyarlar defa tekrar edilse ihtiyaç kesilir mi? Elbette hava gibi, su gibi Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine ihtiyacımız var. Her an tekrar edilse yine lezzet verir. Demek bu da Kur'an-ı Kerim'in mucize cihetlerinden biridir ki beşerin o zeval ve firak ile yaralanan, yırtılan kalbini, zedelenen ruhunu, onu taciz eden aklını tevhid ve haşir hakikatiyle ebedi saadet müjdesiyle güldürüyor. Ve onun kalbinde, aklında bu hakikatler yerleşsin diye ayet-i kerimeler her sayfede, her surede bunları tekrar ediyor. O halde ne kadar tekrar edilse bu hakikat, kainat kadar ehemmiyet verilse buna yine israf olmaz, yine kıymetten düşmez. İşte bu çeşit hadsiz kıymetdar meseleleri, aynen beşerin bu hali gibi böyle çok kıymetli meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte, ikna'a ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur'an-ı Mucizel Beyan, elbette sarihan, yani açık olarak ve zımnen, gizli olarak ve işaret ederek, işareten binler defa o meselelere nazar-ı dikkati celbetmesi, fikrimizi, bakış açımızı oraya çekmesi değil israf, belki ekmek gibi, ilaç gibi, hava gibi, ziya gibi, yani ışık gibi, nur gibi birer hacet-i zaruriye hükmündedir. Zaruri ihtiyaçtır bizim için bunlar. Bu zaruri ihtiyaçlar gibi o tekrarat-ı Kur'aniye'ye ihtiyaç olduğunu, bunların hacet-i zaruriye dediğimiz mecburi ihtiyaçlar hükmünde olduğunu bize anlatıyor ve tekrarla ihsanını Cenab-ı Hak tazelendiriyor. Nasıl ki her gün her gün ekmek yiyoruz, su içiyoruz, havayı teneffüs ediyoruz, ışıktan istifade ediyoruz. Bunlar bize usanç veriyor mu? Bilakis ihtiyacımız tekrarladığından lezzet veriyor. İşte manevi ihtiyacımız olan kalbimizin, ruhumuzun, vicdanımızın, sırlarımızın o ebedi saadet ihtiyacını Kur'an-ı Kerim çok tekrar etmekle bir mucize cihetini daha gösteriyor. Elbette usandırmaz, lezzet verir. Bu da aynen hava gibi, su gibi, ışık gibi Cenab-ı Hakk'ın bize bir ihsanıdır. İhsanını bize tazelendirmiş oluyor bu ayetleri tekrar etmekle. Başka bir misalle devam edelim kıymetli dinleyenler. Hem mesela Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine keferu lehum naru cehennem ve innez zalimine lehum azabun elim. Sadakallahu lazim gibi tehdit ayetlerini. Ayet-i kerimenin mealine bakalım, sonra devam edelim değerli dinleyenler. Halbuki inkar edenlere gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Fatır suresi 36. ayet-i kerimenin meali. Diğer ayet-i kerime ise şöyle, işte şüphesiz o zalimler yok mu? Onlar için pek elemli bir azap vardır. Bu da Şura suresinin 21. ayet-i kerimesinin meali değerli dinleyenler. İşte bunun gibi tehdit ayetleri var. Az önce okuduğumuz beşere müjde veren ayetlerde ebedi saadetle, orada ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlerden bahsediyordu. Bir de tehdit ayetleri var. İnkar edenlere, zulmedenlere ateşin dokunacağını, cehennem ateşi olduğunu, pek elemli bir azaba uğrayacaklarını anlatan Cenab-ı Hakk'ın kendisini inkar edenleri,
bu suretle zulmetmiş olanları tehdit ettiği tehdit ayetleridir bunlar.

Peki, Kur'an gayet şiddetle ve hiddetle, hem şiddet ediyor hem kızıyor, hiddet ediyor ve gayet kuvvet ve tekrarla bu ayetleri zikretmesinin hikmeti nedir? Hikmeti şudur. Risale-i Nur'da kat'i ispat edildiği gibi, beşerin küfrü, yani insanlığın küfürde olması, inkarda bulunması, kainatın ve ekser mahlukatın hukuklarına öyle bir tecavüzdür ki, semavatı ve arzı kızdırıyor. Birisi Allah'ı inkar etmekle sadece kendi şahsına ait bir iş yapmış olmuyor. Aynı zamanda kainatın Cenab-ı Hakk'ın memuru olduğunu inkar ediyor. Kainatın ve içindekilerin Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sına olan aynedarlıklarını reddediyor. Onları manasızlıkla, abesiyetle, hikmetsizlikle suçluyor. Onların tevhide olan ayet, yani delil olmalarını inkar etmiş bulunuyor. Dolayısıyla kainatın hukukuna tecavüz ediyor. Bundan dolayı semavat ve arz kafire kızıyor, hiddet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade ederken işte müthiş bir şiddet ve hiddetle, gayet kuvvet ve tekrarla zikrediyor. Hikmetlerinden birisi bu. Anasır, unsurlar dediğimiz büyük dağlar, denizler, toprak, bitkiler, her birisi kafirin küfründen dolayı hiddete gelip tokatlar ile o zalimleri tokatlıyor. İşte inkarcı kavimlerin, helak edilen kavimlerin başlarına gelen tokatlar bu misaldendir. Ve Bismillahirrahmanirrahim. İza ulgu fiha semi'u leha şahiqan ve hiye tefur tekadu temeyyedu minel gayz ayetinin sarahatiyle o zalim münkirlere cehennem öyle bir öfkeleniyor ki hiddetinden parça parça olmak derecesine geliyor. Okuduğum ayeti kerimeler, Mülk suresinin ayeti kerimeleri mealen şöyle deniyor orada da, oraya atıldıkları zaman, yani o cehenneme atıldıklarında onun şiddetli homurdanması işitilir. Cehennem homurdanır diyor ayeti kerime. O kafire karşı hiddet ettiğinden dolayı şiddetli bir şekilde homurdanmasını işitirler. Çünkü o kaynıyordur. Öyle kaynıyor ki homurdanma gibi, hani fokurduyor adeta ateş. Nerede ise öfkesinden çatlayacak kafire öyle hiddetleniyor ki. Çünkü kafir Allah'a inanmamakla mevcudatın, unsurların da, semavat ve arzın ve içindekilerin de hukukuna az önce izah ettiğimiz tarza saldırmış, hakaret etmiş olduğundan gel bakalım diyor adeta cehennem şiddetli bir öfkeyle. Ve hiddetinden adeta parça parça olacak, çatlayacak dereceye geliyor. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor bize açıkça. İşte bu ayetin açık, sarih manası itibariyle o zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parça parça olmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayeti âmmeye, yani bir insan küfretmekle, iman etmemekle, Allah'ı inkar etmekle, şirk koşmakla çok büyük bir cinayet işliyor. Hem de bütün kainatı ilgilendiren, her birisinin hukukuna tecavüz sayılan bir cinayet. Çünkü kainattaki her bir mevcut Allah'ın bir delilidir. Allah Teala'nın aynesidir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinin tecelligahıdır, cilveleridir ve Cenab-ı Hakk'ın vazifeli memurudur, askeridir. Kafir ise onları bu makamdan düşürüp onları başıboşlukla suçluyor. O halde onlar buna hiddet ediyorlar. Bir ot, bir ağaç, bir kuş, bir bitki, dağlar, denizler, her bir şey demek Allah'ı tanıyor. Ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi. Her şey hamd ile kainatta ne varsa Allah Teala'yı tesbih ediyor. Kafir bunun zıttını yapmakla hem Cenab-ı Hakk'ın öfkesini celbediyor, hem kainatın, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün unsurların öfkesini kendi üzerinde topluyor. Onlar ona hiddet ediyorlar. Bunu ifade için cehennemin onlar için homurdandığını, öfkesinden, hiddetinden çatlayacak, parça parça olacak dereceye geldiğini ayet bize haber veriyor. Evet, kafire karşı cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayete âmmeye, yani kafirin küfrü her bir mevcudun hukukuna bir cinayet olduğundan ve hadsiz tecavüzlere
karşı hepsinin hakkına tecavüz olduğundan dolayı beşer küçüktür, fakat küçüklüğü ve ehemmiyetsizliği noktasından değil, belki zalimane cinayetinin azametine ve kafirane tecavüzatının dehşetine karşı insan küçük ama küfrü ve o küfürden dolayı, şirkten dolayı öyle bir cinayet işliyor ki o cinayet çok büyük, çok azim, tüm kainatın hukukuna bir saldırı, tüm kainatın adeta öldürülmesi gibi bir cinayet. İşte insanın küçüklüğüne nispeten değil, o noktadan değil, cinayetinin ve zalimliğinin büyüklüğü cihetinden, o kafirin tecavüzatının dehşetine karşı kainatın sultanı olan Allah-u Teala, sultan-ı kainat, kendi raiyetinin hukukunun ehemmiyetini, bu mevcudatta, kainattaki her bir varlıkta benim tecellilerim var, bana aynedardırlar, onlar benim raiyetimdir, askerimdir, memurumdur manasında. Onların hukuklarını kafire çiğnettirmiyor Cenab-ı Hak. Onların hukuku önemlidir. Kendi raiyetinin hukukunun ehemmiyetini, o münkirlerin, o kafirlerin, inkar edicilerin ve zalimlerin o zulümlerindeki nihayetsiz çirkinliği gösteren ifadelerle ve bu hikmetle fermanında, yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak gayet hiddet ve şiddetle o cinayeti ve o cinayetin cezasını değil bin defa, belki milyonlar ve milyarlar defa tekrar etse yine israf ve kusur değil ki bin seneden beri 100 milyon insanlar her gün usanmadan kemali iştiyak ve ihtiyaçla okurlar. Bin seneden beri Kur'an-ı Kerim'i müminler tam bir şevk, istek ve ihtiyaç duyarak okurlar ve bu ayetler ne kadar tekrar edilmişse hiçbirinden usanmazlar, hatta lezzet alırlar. Evet, her gün, her zaman, herkes için bir alem gider, taze bir alemin kapısı kendisine açılır. Bundan dolayıdır ki geçici her bir alemini nurlandırmak için, bakınız, başka bir hikmet cihetine de geçti. Kafirin küfründen dolayı tüm kainatın hukukuna tecavüzünün, o hukuku Cenab-ı Hak korumak için o tecavüzata karşı şiddetle, cehennemle kafiri, zalimi, münkiri tehdit ediyor. Ve bu gayet yerinde ve bu ayetleri milyonlar insanlar 1400 senedir okuyor, hem de tam bir ihtiyaç ve iştiyakla değil, usanmak, büyük bir zevkle, lezzetle okuyorlar. Elbette israf değildir, kusur değildir. Bununla birlikte her gün ve her zaman herkes için bir alem gidiyor. O alem gayb oluyor, gözümüzle bunu görüyoruz. Sonra taze bir alemin kapısını Cenab-ı Hak bize açıyor. İşte her gün, her bir insan için, herkes için bir alemin gitmesi, taze bir alemin kapısının kendisine açılmasından geçici her bir aleminin nurlandırması gerekiyor. Giden alemi de, gelen alemi de. Hatta her saniyemiz, her anımız bir alem değil midir? Her alemin nurlanması icap etmez mi? Peki bu nurlanmak Kur'an ve iman hakikatleriyle olmazsa ne ile olur? O halde her an bu ayetleri tekrar etsek yine bizim için o alemlerimizin nurlanması için elzemdir. Ondan dolayı ihtiyaç ve iştiyakla her an herkes La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur cümlesini bin defa tekrar ile o değişen perdelerin, yani her bir alem bir perde gibi bizim için sürekli gidiyor, birisi yenisi geliyor. O alemler için, o alemlerde hepsinde biz imanımızı yenilemek için tevhidi haykırıyoruz. La ilahe illallah diyerek binler defa. O değişen alem olan perdelerin her birisine bir La ilahe illallah'ı bir lamba yaptığı gibi, her bir La ilahe illallah bizim için bir lamba olup o alemimizi aydınlatıyor. Aynen öyle de o kesretli, geçici perdeleri ve o tazelenen seyyar kainatları karanlıklaştırmamak ve aynayı hayatında inikas eden, hayat aynasında yansıyan suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için o cinayetlerin cezalarını ve padişah-ı ezeli olan Allah-u Teala'nın şiddetli

ve inatları kıran tehditlerini Kur'an'ı okumakla takdir etmek ve nefsin tuğyanından, isyanından, azgınlığından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle Kur'an gayet manidar tekrar ediyor. Madem ki her gün her birimiz için bir alem gidiyor, yeni bir alemin kapısı açılıyor ve o alemi nurlandırmamız, ışıklandırmamız gerekir. İşte la ilahe illallah binler tekrarıyla tevhid hakikatini haykırmak her an, her alemimizi, giden alemi de, içinde bulunduğumuz anı da, gelecek alemleri de ve onlarda değişen perdeleri de nurlandırıyor, aydınlatıyor. O halde bu çokça değişen, geçici perdeler olan bu alemler ve tazelenen yeni kainat, yeni alemler, bunlar karanlıkta kalmasın. Orada görünen yüzler çirkin olmasın. Hayat aynemizde o alemler nurlu görünsün, çirkin görünmesin, karanlık olmasın, küfür karanlığıyla kararmasın, iman nuruyla aydınlansın için ve o alemler aleyhimizde değil. Her saniyemiz, bakınız gidiyor değerli dinleyenler, her saniyemizin nurlu olması gerekiyor. Lehimizde şahitlik etmesi gerekiyor. Lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri, o alemler bir misafir gibi. Her birisi gidiyor. O halde lehimizde gitmesi lazım. İmanla, tevhidle, zikirle, ibadetle, ubudiyetle gitmesi gerekiyor. Küfürle karanlıklaşmaması gerekiyor. Çirkinleşmemesi icap ediyor. O vaziyetleri aleyhimize değil, lehimize şahitlik etsin. Aleyhine çevirmemek için o küfür cinayetlerinin cezalarını Padişah-ı Ezeli olan Allah-u Teala'nın şiddetli ve inatları kıran, kafirin inadını kıran, eğer iman etmezseniz sizin için ebedi cehennem vardır diyerek tehditleriyle, o tehditlerini insan Kur'an okuyarak ve bunu çokça tekrar ederek Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi takdir etmesi, aynı zamanda kendi nefsinin tuğyanından da nefsini ıslah etmesi cihetiyle, nefsini o azgınlıktan, küfre girmekten, münafıklıktan, günahlardan kurtulmasına çalışmak hikmeti de vardır bu işte. Bu hikmetle Kur'an-ı Kerim gayet manidar bir şekilde bu ayetleri tekrar eder. Ve bu derece kuvvet ve şiddet ile tekrar edilen tehdidat-ı Kur'aniye dediğimiz, Kur'an'ın tehdit eden ayetleri elbette son derece hakikatlidir. Bu ayetleri, Kur'an'ın tehdidatını hakikatsiz tevehüm etmekten şeytan bile kaçar. Çünkü şeytan biliyor, Cenab-ı Hak vaadini yerine getirecektir. Vaidini de yerine getirecektir. Yani mükafat vaat etmiş, ceza vaat etmiş, elbette yerine getirecektir. Bunu hakikatsiz zannedip karanlıkta kalmaktan Allah hepimizi muhafaza eylesin. Şeytanın bile kaçtığı bir husus. İşte bu ayetleri dinlemeyen münkirlere, inkarcılara cehennem azabı aynı adalettir diye Kur'an-ı Kerim bizlere o tekrar sırrı içinde bu hikmetleri gösterir kıymetli dinleyenler. Mevzu devam ediyor gayet güzel misallerle, yine ayet-i kerimelerden ve Kur'an-ı Kerim'in tekrarındaki, ayetlerinin, surelerinin tekrarındaki, hatta bazılarının her makamda, her sayfede tekrar edilmesinin hikmetlerini, sırlarını güzel bir şekilde anlatmaya, örnekler vermeye devam ediyor. Lakin süremiz doldu değerli dinleyenler. Başta da söylediğim gibi bu güzel mevzuyu Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Zülfikar Mecmuası'ndan 25. söz içinde bulabilirsiniz. Oradan okuyup manen gıdalanabilirsiniz kıymetli dinleyenler. Bu hafta süremiz dolduğu için yine burada bitiriyoruz. Allah-u Teala nasip ederse inşallah bir sonraki programda yine Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin izah edildiği, ispat edildiği bu zevkli, bu güzel, bu nurani mevzuyu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i dünyada rehberimiz eylesin. Bizleri ve neslimizi Kur'an-ı Kerim'e talebe eylesin. Kabrimizde nur, mahşerde şefaatçimiz eylesin. Ahirette cehennemden kurtulmamıza, Cenab-ı Hakk'ın cennetine girmemize, o ebedi saadete nail olmamıza, cemaliyle, kelamıyla müşerref olmamıza vesile eylesin inşallah. Bizleri imanla yaşatsın, imanla öldürsün ve imanla razı olduğu bir kul olarak huzuruna alsın. Kur'an-ı Kerim bilmeyen dinleyicilerimiz en kısa sürede Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gayret etsinler değerli dinleyenler. Biliyorlarsa da bilmeyen birisine rızaenillah
öğretmek için.

gayrette bulunsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: İşte Kabe'desin. Ayakların sürükleniyor Kabe'ye. Kalbinle birlikte Kabe'nin eşiğindesin şimdi. Ömrünün bütün kırıntılarının göllendiği yerdesin şu anda. Hesap gününde gibisin. Her gün 5 vakit döndüğün yerdesin şimdi. Ne zamandır yönele geldiğin yöreye döndün. Geri dönüş yok artık. Yakınlaşıyorsun. Çokluğu terk ediyorsun. Bire varıyorsun. İlk defa görür gibi sevgilini. Hasreti kucaklar gibi. Bütün rüzgarları arkada bırakır gibi. Bütün denizleri geçer gibi. Hayır. Gurbet değil burası. Sılanın ta kendisi. Kendini bulduğun yerdesin. Kendini yitirdiğin bütün yerlerden uzakta. Şimdi Kabe'desin.
11: Kabe'ye yakınlaştıkça herkes tanıdık oluyor. Bin bir gayrılıklar Kabe'nin kara yüzünde eriyiveriyor. Bunca insanın sevgilisi, vesile-i muhabbeti olması Kabe'yi anlatılmaz derinlikte aşina kılıyor insanı. Yüzü öylesine tanıdık, öylesine eniz ve sıcak ki başka her türlü muhabbeti unutturuveriyor insana.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abdullah bin Zülbicade'in radıyallahu anh. Saadet asrının mimarı, iki cihan güneşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an hakikatlerini cihan şümül bir sesle ilan ederken, cahiliye devrinin kökleşmiş batıl adet ve itikatlarını da temizliyordu. İnsanlık tarihi içinde böylesine muazzam bir inkılabın eşine rastlanmamıştı. Adet ve inançlarına, gelenek ve itikatlarına taassup ölçüsünü dahi aşan bir inatçılıkla bağlı olan cahiliye devri insanlarının dem ve damarlarına yepyeni bir iman aşısını yaparken o yüce peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hep kendisine emredilen istikamet üzere ol ilahi hitabına bağlı kalmıştı. Kendilerini tabiatın dışına çıkarmış, ferdi ve içtimai hayatı insani özlerinden ziyade hayvani hususiyetlerine bina etmiş müşrik ve münkirler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği habere karşı isyan ve şiddet içinde bulunduklarında onu defalarca öldürmeye, yok etmeye, ona işkence ve azap etmeye kalktıklarında o Kur'ani düsturların dışına çıkmamıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem putperestliğe karşı bütün batıl inançları olduğu gibi inkar ve şirkin sembolik ifadesi olan putları da ortadan kaldırmayı gerektiriyordu. Cahiliye devri insanları içlerindeki batıl inançların dışa taşan işareti olarak putları kutsi görüyor ve böylece onlara ibadet ediyorlardı. Hatta birçoğunun ismi Lat'ın kulu, Uzza'nın kulu manasına geliyordu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliye devrinin kötü bir adeti olarak konulan küfrü ve şirki ihsas eden bu isimlerin hepsini değiştirmişti. İşte cahiliye döneminin inançlarını hatırlattığı ve putlara kul olmak manasını taşıdığı için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini değiştirdiği şahıslardan biri de Abdullah bin Zülbicade'in radıyallahu anh'tı. Suffe medresesinin bu muhterem talebesinin ismi İslam'a girmeden önce Uzza isimli putun kulu manasına gelen Abdülüzzay'dı. Müslüman olduğunda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, sen Abdülüzzâ değil, Abdullah'sın" buyurarak onun ismini güzel bir isimle değiştirmişti. Abdullah Zülbicade'in radıyallahu anh, yetim birisiydi. Amcasının yanında kalıyordu. Amcası ona çeşitli ikramlarda bulunurdu. Bir gün Abdullah'ın Müslüman olduğunu öğrenince çok kızdı. Abdullah'ı yanına çağırdı ve "Duyduğuma göre sen Muhammed'e tabi olmuşsun. Eğer bundan vazgeçmezsen sana verdiğim elbiseler dahil bütün ikramlarımı, hediyelerimi geri alırım" dedi. Hazreti Abdullah onun bu tehdidine aldırış etmedi. Pervasız bir şekilde, "Evet amca, ben Müslümanım" cevabını verdi.
Bunun üzerine hiddetlenen amcası, üzerindeki elbiselere varıncaya kadar ona verdiği her şeyi geri alarak annesine gönderdi. Annesi de kalın bir elbise verdi. Hazreti Abdullah, üzerindeki bu elbiseyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderken yolda elbisesi ikiye ayrıldı. O da elbisenin bir kısmını belinden alt tarafına, diğer bir kısmını da sırtına aldı. Öylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitti. Başından geçenleri birer birer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Onun bu fedakarlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok duygulandırdı. Ona iltifatta bulundu. Ayrıca iki elbise sahibi manasına gelen Zülbicadeyn lakabını verdi. Bundan böyle Hazreti Abdullah bu lakabıyla birlikte anılacaktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam garip başladı

garip de devam edecektir buyurmuştu. Garip halleriyle dağların kaldıramadığı İslam'ın yükünü sırtlayan ve götüren gariplere müjdeler olsun. O garipler arasında çoban Bilal-i Habeşi radıyallahu an, yine çobanlıkla maruf Amir bin Fuheyre radıyallahu an da vardır. İlk şehit Yasir radıyallahu an da Mekke'de kimsesi olmayan yoksul bir aile reisidir. Allah'ı kendilerine yar ve yardımcı seçen, onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dost ve arkadaş kabul eden bu garipler, tarihi bir destan yazmışlardır. Zaten Allah-u Teala'ya ve onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dost olanların, düşmanı kim olursa olsun onları yolundan çeviremez ve onlara asla mani olamaz. Allah-u Teala'nın kopmayan ipine sarılanlara dünyada da ukbada da mahcubiyet söz konusu değildir. Mükafatın en kıymetlisi onlara verilmiş demektir. Onlar için artık hiçbir gam ve keder yoktur. Onların yolları aydın, gönülleri ferah ve dimaları berraktır. O kutlu ve mutlu gariplere selam olsun. Hazreti Abdullah Zülbicade'nin Müslüman olduktan sonra devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalmayı arzu etti ve ondan bir dakika olsun ayrılmak istemedi. Resulullah'la beraber kaldıktan sonra gece gündüz Kur'an okur, dua ve ibadetle meşgul olurdu. Bazı günler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına gider, orada oturur, tesbih ve tekbirle vakit geçirirdi. Hazreti Ömer radıyallahu an Allah Resulüne giderek bu hareketin riya olup olmadığını sorduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, onu bırak. O Allah'a dua eden, yalvaran kalbi yanıklardandır." buyurdu. Abdullah Zülbicade'in radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Tebük seferine katıldı. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Sonunda şehit oldu. Kabir kazma ve defin işiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an meşgul oldular. Peygamberimiz onun naaşını kabre koyduktan sonra, "Ey Allah'ım, ben ondan razıyım, sen de ondan razı ol" diye dua buyurdular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun vefatından müteessir olmuştu. Bunu gören sahabiler, "Ya Resulallah, Abdullah'ın vefatına üzüldünüz" dediler. O da, "Evet, çünkü o Allah ve Resulünü çok seviyordu" buyurdular. Kabri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an tarafından kazılmak ve ardından da Fahru Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kollarını alıp bağrına bastıktan sonra kabre koyarken, "Ya Rabbi, ben ondan razıyım, sen de ondan razı ol" duasına muhatap olmak kaç kişiye nasip olur? Bize böyle bir imkanın nasip olması için neler vermezdik, değil mi? O güzel insanlar arasında hayat sürüp dertleriyle dertlendikten sonra kabrinizin onlar tarafından kazıldığı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sizi bağrına basıp, "Ya Rabbi, ben ondan razıyım, sen de ondan razı ol" diye duada bulunduğu mesud insanlar, hayatını onun yoluna vakfeden Abdullah bin Zülbicade'in radıyallahu anh gibi

0: sadık dostlara nasip olsa gerekir. Biz onlardan çok uzaklardayız. O günlerden bugüne yaklaşık 1500 yıl geçmiş. Ama biz onların yolunda olmayı, dualarına ulaşmayı ve onlarla mahşerde beraber haşrolmayı çok istiyoruz. Rabbim inşallah hepimize bu güzellikleri nasip etsin. Orada hazır olan ve cenazenin defin işlemlerine şahit olan sahabilerden İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, ben 15 yıl önce Müslüman oldum. Yemin ederim ki onun yerinde olmayı çok arzu ederdim. Allah Abdullah bin Zülbicadeyn radıyallahu anh'tan ve onun gibi Allah ve Resulullah dostlarından razı olsun. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Sizin sesiniz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com. Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, eyvah, Ayşeler yatıya geleceklermiş. Misafir ve misafirlikle ilgili birçok hususu kitabımızın ikinci cildi 204 ile 210. sayfalar arasında izah etmiştik. Konuyu burada bir başka açıdan ele alacağız. Bir yakınımızın veya yeni tanışacağımız birisinin ailecek yatı için misafirliğe geleceğini duyunca elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Alıyor bizi bir endişe ve basıyoruz üzüntüyle feryadı. Eyvah, Ayşeler yatıya geleceklermiş. Sanki misafirler ev sahibini evlerinden çıkarıp atacaklarmış gibi bir telaş. Ne oldu bize? Biz Müslüman bir toplumduk. Müslüman bir millettik. Misafirperverdik. Misafirhanelerimiz en küçük köyde, en mütevazi bir evde bile vardı. Ve onun girişi ayrı olurdu. Misafir içeriye teklifsizce girer, sonra duvarı taklatır, yani misafiriniz geldi, haberiniz ola demek isterdi. Sonra ev sahibi misafirleriyle ilgilenirdi. Şimdi evlerimizi Frank kazığı diyebileceğimiz şu koltuklar, vitrinler, gardıroplar işgal ettiğinden beri evlerimizde misafire yer kalmadı. Bu kazıklar bize batıdan geldi. Geldi de ne oldu? Bizi biz yapan özelliklerimizi yıktı, attı. Ecdadımızın evleri çok pratikti. O evlerde dolaplar gömmeydi. Misafir odalarında banyo olarak kullanılan dolap, yüklükvari yerler vardı. Bunların içinde ibrikler de vardı. Misafir ihtiyaç hissederse burada o ihtiyacı görür, ev sahibinin haberi bile olmazdı. O evlerde haremlik, selamlık noksansız uygulanırdı. Her şey Müslümancaydı. Ya şimdi öyle mi? Nerede o rahatlık? Nerede şimdiki telaş? Mukayesesi bile zor. Şimdi eve doldurulan eşyalar eve işgal edince bir karı koca çocuklarıyla misafirliğe gelse ev sahiplerini bir telaş alıyor. Halbuki eski sisteme bakarsak oda kenarlarında minderler çepeçevre. Bu minderler enli olurdu. İkisi yan yana getirildiğinde yatak olurdu. Bunlar misafir gelince çarşaflanır, hemen bir yatacak yer olurdu. Şimdi bu batılı işgal orduları geldi, evi işgal etti. Sonra biz de misafir ağırlamaktan korkar hale geldik. Bırakın misafirleri de, kendi çocuğumuz, kızımız, torunumuz, damadımız, kardeşimiz geliyor, onlar için bile endişe ediyoruz. Halbuki evlerimizde şu işgalci gibi görünen eşyaları atıversek, evimizde biz de şöyle bir nefes almış olacağız. Sonra da daracık görünen odalarımız büyük büyük evler olduğu ortaya çıkacak. Bunu geciktirmeden hemen yapmak lazım. Türk toplumu emperyalist batının kültür istilasına uğramış bir toplumdur. Yeni nesiller hep bu yabancı kültürün tesiri altında büyümektedirler. Onun için zamanımızda giyimden evin dekoruna varıncaya kadar Batı kültürünün gerekli gördüğü tarz benimsenmiştir. Batı'da misafirlik denilen güzel haslet yoktur. Onlara göre birine ikramda bulunmak enayilik gibi bir şeydir. Adamlar babasına bile ikramda bulunmazlar. Bunlarda insanlık diye zaten bir şey yoktur. İşte bunların iğrenç hayat tarzı çeşitli usullerle bizim toplumumuza enjekte edildi. Maarif, televizyon, radyo ve

Gazeteler bunun için hala kullanılmaktadır maalesef. Oysa biz misafirperver bir millettik. Misafirperverlik, ecdadımızın dünyaca takdir edilen güzel hasletlerindendi. Misafire ikram, Müslümanın en büyük zevklerinden olmalıdır. Unutmayalım, dünya bir misafirhanedir. Misafire hürmet ve ikram dinen vaciptir. Biz inanırız ki, misafir rızkıyla birlikte gelir ve ev sahibinin günahlarının bağışlanmasına vesile olarak gider. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, "Misafir istemeyen kimsede hayır yoktur." buyurmuştur. Müslümanlar olarak hayır yollarını bulmak ve onlarla hayırlı olmak zorundayız. Hasılı, "Eyvah, yatıya geleceklermiş." diye misafirleri işgal orduları gibi kabul etmek Müslümanlığımızla bağdaşmaz. Misafir korkusu Batı'nın iğrenç bir hastalığıdır. Bizler misafirin gelmediği evde bereket yoktur inancına telkin eden dinin mensuplarıyız. Artık hanemizi ve hayatımızı bereketlendirmenin sebeplerini bulup onlarla yaşayalım. Bazıları diyorlar ki, "Salla başı, al maaşı." Her şeyden önce kafalara şu gerçeği yerleştirmek lazım. Müslümanlık olmayınca insanların Müslüman olması için neticesini pek değiştirmez. Çünkü Müslümanlık olmayınca cemiyeti batıl ideolojiler ağ gibi sararak hastalık mikroplarını toplumun bünyesine zerk eder. Toplumda batıl ideolojilerin sebep olduğu hastalıklara yakalanmayan, istisnaları olmakla birlikte hemen hemen hiçbir fert kalmaz. Haram, helal ayırt etmemek, çağımız insanların en büyük hastalıklarından biridir. Cemiyet hayatımızın yamuk yumuk olmasının sebeplerinin başında, haram helal hudutlarının çiğnenmiş olması gelmektedir. Haramda hayır olmadığı gibi, onunla iştigal edenlerde de hayır olmaz. Çağımızın insanları bu gerçeğin en açık misalidir. İnsanların söz ve fiilleri, İnsanı kanaat sahibi yapar. Karşınızdakinin sözleri ve fiili size o kişi hakkında notu verdirir. İşte size çok söylenilen bir söz. Salla başı, al maaşı. Ne demek bu? Bu söz, bu toplumun ne derece asalak, vurdum duymaz, inatçı ve ameli bozuk, helal haram tanımayan insanlardan meydana geldiğinin aynasıdır. Bu sözle, "Sen çıkarına bak. Din, iman, ar, haya, namus, şeref gibi şeyler menfaat söz konusu olduğu zaman hesaba katılmaz. Sen keseni doldurmaya bak. Gerektiği zaman çok şeyi görmezlikten gelmesini bil. Vazifeymiş, görevmiş, senin üzerine gerekliymiş aldırma bunlara. Gününü gün etmeye bak. Hem dünyada tek doğru olan bir tek sen mi kaldın? Sen mi düzelteceksin?" fikri insanların kafasına yerleştirilmiştir maalesef. Bizim inancımızda böyle bir söze ve yaşantıya kesinlikle yer yoktur. Böyle düşünenler ve yaşayanlar, durumları, makam ve mevkileri ne olursa olsun kafir sıfatıyla yaşıyorlar demektir. Küfrün akıbeti ila cehennemi zümeradır. Hasılı, salla başı al maaşı sözü ve felsefesi müminin yaşantısında yoktur. Bu, küfür felsefesi ve sıfatıdır. Müminlerin ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Buna uymayan her şey merduttur. Bazıları diyorlar ki, "Aman birbirimizi sevelim, kaynaşan bir toplum olalım." Bu sözü çok yerinde ve doğru bir söz olarak biliriz. Ancak bu insanlar birbirlerini neyle sevecek, nasıl kaynaşacak? Bir defa toplumda denge unsuru yok. Batıl ideolojiler insanlar arasında korkunç uçurumlar açmıştır. Denge olarak vahyedilen İslam hep gözlerden kaçırılmakta, gönüllere girmemesi için bütün tedbirler alınmaktadır. Egemen güçler sömürü hortumlarını elden kaçırmamak için göz kırpmadan her şeyi yapabilmektedirler. Bir tarafta büyük mahrumlar zümresi, öbür tarafta da büyük saltanat süren zümreler. Her gün servetine servet katan, meşru, gayrimeşru tanımayanlar, diğer taraftan inim inim inleyen insanlar, nasıl kaynaşacak bunlar? Kaynaşamazlar. Mümkün değil.
Çünkü insan

yaşanan İslam. Onlar İslam'ı inandıkları gibi yaşıyorlardı ve neticeye ulaşıyorlardı. Bizdeki İslam anlayışı fantazi. Onun için neticeyi elde edemiyoruz. İnsanlar arasında kaynaşmayı sağlayan tek nizam İslam'dır. Bugünkü sıkıntıların temelinde İslam'dan uzak yaşantı vardır. Hasılı birbirimizi sevebilmemiz, kaynaşmamız, istikrarlı ve mutlu insanların kenetlendiği bir toplum olabilmemiz için tek çare Müslümanlığa sarılmamız gerekmektedir. Dünyada dengeli bir hayat yaşamanın tek çaresi budur. Başka yolları denemek boşunadır. Palavralara da aldanmamak lazım. Meselenin özeti budur.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak.

0: Serpiver damla damla yüreklere neredesin? Biliriz ki her yerdesin. Biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin. Birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz. Kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşarsın sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi. Ey sevgililer sevgilisi.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Veda Haccı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken Ramazan ayında ayın ortalarında mescitte 10 günlük bir inzivaya çekilmeyi adet haline getirmişti. Arkadaşlarından bazıları da ona katılırlardı. Fakat o yıl kararlaştırılan 10 günden başka bir 10 gün daha mescitte kaldılar. Yani Ramazan'ın son 20 gününü itikafta geçirdiler. Her Ramazan'da Cebrail aleyhisselam gelir ve hafızasında vahiyden bir bölümün silinip silinmediğini anlamak için onu kontrol ederdi. Bu yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anhaya gizlice henüz başkalarına söylenmemesi gereken bir sır verdi. Her yıl bir kez Cebrail bana Kur'an'ı okur, ben de ona okurum. Fakat bu yıl bana iki kez okudu. Zamanımın geldiğini düşünüyorum. Şevval ayı geçti. Yılın 11. ayında Medine'de hacda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderlik edeceği haberi yayıldı. Bu haberler çöl kabilelerine de ulaştırıldı ve her adımında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle olmak için vahaya her taraftan akın akın insanlar gelmeye başladı. Bu hac yüzyıllardan beri yapılan haclara hiç benzemeyecekti. Hacıların tümü bir tek Allah'a inanan kimseler olarak ve hiçbir putperest putperestçe ibadetleriyle kutsal evi kirletmeyecekti. Ayın sona ermesine 5 gün kala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 bin kadın ve erkeğin başında Medine'den yola çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının hepsi Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ve Osman İbni Affan radıyallahu anh tarafından verilen develerin üstündeydi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında hanımı Esma radıyallahu anh'a da vardı. İlk konaklardan birinde Esma, Muhammed adını verdikleri bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh onu Medine'ye geri göndermek istiyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hanımına gusül abdesti almasını, hac için niyet etmesini söyledikten sonra birlikte planladığı şekilde hacca gitmelerini söyledi. Medine'den ayrılışın 10. gününün akşamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeye giderken geçtikleri bir geçide ulaştı. Orada bir gece geçirdikten sonra ertesi sabah vadiye inmeye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi gördüğünde devesinin ipini sol eline alarak sağ elini yukarı kaldırıp açtı ve dua etti. Allah'ım, bu evin insanlardan gördüğü saygı, lütuf, bağlılık ve rahmeti artır. Mescide girdi, tavaf ettikten sonra İbrahim makamında namaz kıldı. Daha sonra Safa'ya giderek Safa ile Merve arasında 7 kez gidip geldi. Yanındakiler her yerde yaptığı duaların tam sözlerini hafızalarında saklamak için çaba sarf ediyorlardı. Daha sonra mescide girerek önce de olduğu gibi anahtarlarını koruyan Abdüddar'dan Osman radıyallahu anhı ve Üsame radıyallahu anh ile Bilal radıyallahu anhı yanına alarak Kabe'ye girdi. Fakat o akşam Ayşe'yi çadırında ziyaret ettiğinde Ayşe radıyallahu anha onun üzgün olduğunu fark etti. Sebebini sorduğunda, "Bugün bir şey yaptım. Keşke yapmasaydım. Kabe'ye girdim. Ümmetimden bazıları," dedi, "gelecekteki Müslümanları kastederek içeri giremeyebilirler ve bu nedenle nefislerinde huzursuzluk hissedebilirler. Biz sadece onu tavaf etmekle emrolunduk, içine girmekle değil," dedi. Ümmü Hani radıyallahu anhanın kendi evinde kalması için tüm ısrarlarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki evlerden hiçbirinde kalmayı kabul etmedi. Yeni ayın 8. gününde tüm hacılarla birlikte Mina'ya gitti. Geceyi orada geçirdikten sonra sabahleyin haram bölgenin hemen dışında Mekke'nin 13 mil doğusunda geniş bir vadi olan Arafe'ye gitti. Arafe, Taif'e giden yol üzerindeydi ve kuzey ve doğudan Taif dağlarıyla çevrilmişti. Fakat bunların hepsinden ayrı her tarafı vadi tarafından çevrelenmiş ve vadi ile aynı adı taşıyan bazen de Rahmet Dağı denilen bir dağ vardı. Her ne kadar aşağılara kadar yayılıyorsa da hacıların makamı bu dağ idi. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tepede vakfe yaptı. Mekkelilerden bazıları
onun çok ileri gittiğini söyleyerek şaşkınlıklarını belirttiler. Çünkü diğer hacılar Arefe'ye gittikleri halde Kureyşliler biz Allah'ın ümmetiyiz diyerek haram bölgede kalmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın Arefe'de geçirilen günü haccın gereklerinden biri olarak emrettiğini ve Kureyşlilerin onun uygulamasını terk ettiklerini söylemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün hac geleneğinden bahsetti ve dudaklarından sık sık İbrahim'in mirası kelimeleri döküldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm kabilelere artık bundan sonra tüm İslam toplumunda kan davalarının sona erdiğini, her insanın mal ve canının dokunulmaz olduğunu duyurmak için gür bir sesi olan Safvan'ın kardeşi Rebia'yı tellal olarak görevlendirdi ve ona şöyle bağırmasını emretti. Allah'ın Resulü soruyor, bu ay ne ayıdır? Herkes sessizdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Haram ay. Sonra sordu. Bu belde neresidir? Yine kimse cevap vermedi. O da haram belde dedi. Daha sonra bugün nedir diye sordu. Yine cevap veren kendisi oldu. Büyük hac günü. Daha sonra Rebia Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde şöyle bağırdı. Gerçekten Allah Rabbinize kavuşuncaya kadar kanlarınızı ve mallarınızı birbirinize haram kılmıştır. Nasıl ki bu gününüz, bu beldeniz ve bu ayınız haram ise, güneş en yüksek noktasında ulaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdden sonra şu sözlerle başlayan bir hutbe okudu. Ey insanlar! Beni dinleyin. Çünkü bilmiyorum. Belki de sizinle bu yıldan sonra bir daha buluşamayacağım. Daha sonra onları birbirlerine iyi davranmaları konusunda uyardı ve onlara haram ve helal olan şeylerden bahsetti. En sonunda şöyle dedi. Size sımsıkı sarıldığınızda sizi sapıklıktan kurtaracak bir emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Ey insanlar! Sözlerimi dinleyin ve anlayın. Daha sonra onlara Kur'an'ın son ayetlerini oluşturan ve henüz nazil olan bir pasaj okudu. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kim şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, günaha eğilim göstermeksizin bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Hutbesini bir soru ile bitirdi. Ey insanlar, risaletimi tebliğ ettim mi? Binlerce ağızdan yükselen Allahümme ne'am, Allah'ım evet sesleri gök gürültüsü gibi tüm vadiyi doldurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağını göğe kaldırarak Allah'ım şahit ol dedi. Daha sonra namazlar kılındı ve Arife gününün geri kalan kısmı dua ve tefekkürle geçirildi. Fakat güneş batar batmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına Üsame radıyallahu anh'ı alarak tepeden aşağıya inmeye başladı ve tüm hacılarla birlikte Mekke'ye doğru vadiyi aştılar. Bu noktada hızlı ilerlemek gelenekti. Fakat aşırı hareketleri görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş sessiz olun, aranızdaki güçlüler zayıfları gözetsin diye bağırdı. Geceyi haram bölge sınırları içinde olan Müzdelife'de geçirdiler ve oradan Mina Vadisi'ne Akabe'de üç sütunla temsil edilen şeytanı taşlamak için küçük çakıl taşları topladılar. Sevde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den etraf sakinken Müzdelife'den ayrılma izni istedi. Kadınların çoğuna nazaran iri yapılı ve ağır olduğu için sıcaktan ve yolculuk sıkıntılarından çok rahatsız oluyordu. Bu nedenle kalabalık ulaşmadan önce şeytan taşlamak görevini bitirmek istiyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Ümmü Süleym ile birlikte Abbas'ın oğullarından biri olan Abdullah'la gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi sabah namazını Müzdelife'de kıldı ve daha sonra arkasında deve sırtında yol alan Fazıl olduğu halde hacıları Akabe'ye götürdü.
12 yıl önce bu yerde ve bugün de 6 hazreçli gelmiş ve ona biat etmişlerdi. Bu da 1. ve 2. Akabe biatlarının zeminini hazırlamıştı. Taşlamadan sonra hayvanlar kurban edildi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını tıraş etmesi için bir adam çağırdı. Hacılar onun saçından bir tutam alabilmek ümidiyle etrafına toplandılar. Ebu Bekir radıyallahu anh daha sonraları Uhud'da ve Hendek'teki Halid'le şimdi şu sözleri söyleyen Halid arasındaki ayrıma dikkat çekmişti. Ey Allah'ın Resulü! Alnındaki saçları anam babam sana feda olsun, başkasına değil bana ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Halid radıyallahu anh'a verdi. O saç tutamını aldı, gözlerine ve dudaklarına bastırdı. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacılara Kabe'yi ziyaret etmelerini ve ondan sonraki iki geceyi Mina'da geçirmek üzere tekrar geri dönmelerini emretti. Kendisi ikindiden sonraya kadar bekledi. Hayız halinde olan Ayşe radıyallahu anha hariç diğer hanımları ona Mekke'ye giderken eşlik ettiler. Birkaç gün sonra Ayşe radıyallahu anha temizlendiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kardeşi Abdurrahman ile haram bölgenin dışına gönderdi. Ayşe radıyallahu anha orada tekrar niyet etti ve Mekke'ye giderek Kabe'yi tavaf etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da gönderdiği 300 atlı Yemen seferini bitirmişlerdi ve güneyden Mekke'ye doğru geliyorlardı. Ali radıyallahu anh şimdi haccını bitirmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hac yapmak için mümkün olduğu kadar kısa sürede ona ulaşmak isteğiyle adamlarından önce geliyordu. Devletin payına düşen ganimetlerin 1/5'inde tüm orduyu giydirecek kadar keten elbise vardı.

Fakat Ali radıyallahu anh bunların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme el değmemiş bir şekilde teslim edilmelerine karar vermişti. Fakat adamlar onun yokluğu sırasında vekil olarak bıraktığı adamı her birine keten bir elbise vermeye ikna etmişlerdi. Elbise değiştirmeye büyük ihtiyaçları vardı çünkü 3 aydan beri evden uzaktaydılar. Şehre yaklaştıklarında Ali radıyallahu anh onları karşılamaya gitti ve yapılan değişikliğe çok şaşırdı. Kumandan, halkın arasına girdiklerinde düzgün görünsünler diye elbiseleri verdim dedi. Adamlar Mekke'deki herkesin bayram için en güzel elbiselerini giydiklerini ve güzel görünmeye dikkat ettiklerini biliyorlardı. Fakat Ali radıyallahu anh böyle bir serbestliğe hoşgörü gösteremeyeceğini hissetti ve onlara eski elbiselerini giyip yenilerine ganimetlerin arasına koymalarını emretti. Tüm orduda huzursuzluk baş gösterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda, "Ey insanlar, Ali'yi suçlamayın çünkü o Allah yolunda suçlanamayacak kadar titizdir." Fakat bu sözler yeterli olmadı. Belki de bunu sadece birkaç kişi duydu. Bu nedenle huzursuzluk devam etti. Medine'ye dönerken bölüklerden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ali'yi şikayet edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. "Ben müminlere kendilerinden daha yakın değil miyim?" dedi. Adamlar tasdiklediklerinde "Ben kime en yakın isem ona en yakın olan Ali'dir." diye ekledi. Gadir el-Hum'da kamp kurduklarında bütün insanları topladı, Ali radıyallahu anh'ı elinden tuttu ve bu sözleri tekrarladı. Daha sonra şu duayı okudu. "Allah'ım, onun dostuna dost ol, düşmanına da düşman ol." Böylece Ali radıyallahu anh hakkındaki söylenti ve mırıldanmalar son buldu. Bir önceki yıl gelen delegelerden biri de yerleşim bölgeleri Necd'in doğu sınırı boyunca yayılmış olan Beni Hanife adındaki Yemameli Hristiyan bir kabiledendi. Müslüman olmayı kabul etmişlerdi. Fakat onlardan Müseylime adındaki bir adam kendisinin de peygamber olduğunu iddia ediyordu. Hacıların Mekke'den dönmesinden kısa bir süre sonra Yemame'den gelen 2 elçi Medine'ye şu mektubu getirdiler. "Allah'ın Resulü Müseylime'den Allah'ın Resulü Muhammed'e selam üzerine olsun. Otoriteyi seninle paylaşma görevi bana verildi. Dünyanın yarısı bizim, diğer yarısı da günahkar olmalarına rağmen Kureyşlilerin." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elçilere bu konuda ne düşündüklerini sordu. Elçiler, "Biz de onunla aynı fikirdeyiz." dediler. "Vallahi," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "eğer elçiler öldürülmez diye bir kural olmasaydı sizin başınızı keserdim." Daha sonra efendilerine vermeleri için bir mektup yazdırdı. "Allah'ın Resulü Muhammed'den yalancı Müseyleme'ye selam, doğru yola uyanların üstüne olsun. Gerçekten yeryüzü Allah'ındır, o kullarından dilediğine onu miras bırakır. İşin sonu Allah'tan korkanların lehinedir." Bu sıralarda ortaya çıkan yalancı peygamberlerden biri Beni Esed'in başkanı Tuleyhe, diğeri de Yemenli Kâb İbni Esved idi. Yemenli belli bir başarı kazandı ve geniş bir alanda etkili oldu. Fakat bir süre sonra gurur ve kibiri nedeniyle taraftarlarının çoğu ona karşı çıktılar. Birkaç ay sonra da öldürüldü. Tuleyhe en sonunda Halid tarafından dize getirildi ve tüm iddialarından vazgeçerek İslam'ın güçlerinden biri oldu. Müseyleme'ye gelince onun kaderi Nuseybe'nin oğlu Abdullah'tan ölümcül bir kılıç yarası aldıktan sonra Vahşi'nin attığı mızrakla ölmek oldu. Fakat bu olay aylar sonra meydana geldi. Hac ayının geçtiği ve hicretin 11. yılına girildiği şu an için bunlar İslam'a karşı potansiyel bir tehlike teşkil ediyorlardı. Aynı zamanda kadın peygamber olduğunu iddia eden Sace adında temimli bir kadın da ortaya çıkmıştı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşı ani bir girişimde bulunmak istemiyordu. Onun dikkati kuzeyde yoğunlaşmıştı. Yılın 2. ayı olan Safer'in son günlerinde, yani milattan sonra 632 yılının Mayıs ayı sonlarında Mute'deki yenilginin karşılığının verilmesi zamanının geldiğine karar verdi. Zeyd ve Cafer'in öldürüldüğü gün imparatorluk lejyonlarının tarafını tutan Suriyeli Arap kabilelerin üzerine bir sefer düzenlemek için hazırlıklara başlanması

0: emrettikten sonra gençliğine rağmen 3000 kişilik orduya kumanda etme görevini Zeyd'in oğlu Üsame'ye verdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Zorunlu

0: Yayın.
1: Radyo Hedef.
2: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Haydi artık uyanmanın vaktidir, hey hey. Vaktidir, hey hey. Vaktidir, hey hey.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
4: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde inşallah çok önemli bir konu olan bizim hem şu anımızı hem geleceğimizi, istikbalimizi hem de istikbalden sonraki asıl akıbetimizi ilgilendiren bir bahis olan vakit meselesini konuşacağız. Allah bize bir ömür sermayesi takdir buyurmuş. Bunun ne kadar olduğunu ondan başka hiç kimse bilemez. Biz aldığımız nefesi veremeyecek kadar ecele ve ölüme yakın aslında yaşamalıyız. Hatırlarsanız bazen derslerde o tabloyu aktarıyorum ben sizlere. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sorar bir gün Hazreti Ömer'e. Aslında söz sırası Hazreti Ebu Bekir'indir. Ama Ebu Bekir farkını ortaya koymak için Ömer'e sorar. Ömer'dir, ölümü nasıl bilirsin? Senin nasıl, nerede neticeleneceğini hiçbirimiz bilmediğimiz için her gelen namaz aslında bizim için son namaz olma ihtimali vardır. Ondan dolayı da zaten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her vakit namazın bir son namaz şeklinde kılınmasını bize tavsiye eder. Bu şuura ermek aslında asır süresinin gölgesinde yaşamaktır. Ah, bir keşke ezberleyip meclislerde okuduğumuz o asır süresini sadece okumakla kalmayıp da sahabe gibi şöyle bir içebilseydik. Asır süresi sadece dilimizde tekrarlanan bir süre olmaktan çıkıp da yüreklerimize, akıllarımıza, zihinlerimize etki eden gerçek manada bir Allah kelamına dönüşebilseydi. Sahabenin dünyasında böyleydi biliyorsunuz. O zaman biz daha iyi anlayacaktık aslında İmam Şafii rahmetullahi aleyhin o sözünü. Hiçbir şey inmeseydi Kur'an'dan asır süresi tek başına yeterdi Allah'ın muradını yansıtmaya. Neden? Çünkü ne varsa var orada zaten. Gerçek manada anlaşıldığı zaman oradan alınacak ruhla Allah'ın insanoğlundan istediği kulluk ortaya çıkacaktır. Çünkü orada tevhid var, çünkü orada adalet var, çünkü orada ahlak var. Din dediğiniz o Allah sisteminin de üç temel alanı var. Din dediğiniz binanın üç temel alan üzere biz doğrultuğunu biliyoruz. İşte tevhid odur, ahlak odur, adalet de odur. Biri içe bakan, biri dışa bakan ve bir araya geldiği zaman bir bütün oluşturan üç temel meseleden bahsetmiş oluyoruz. Asır süresinde de bu var. Sahabe bunun için birbirlerine hatırlatıyorlar. Ama biz bu hatırlatmayı hep şöyle anlıyoruz. Gördüler sahabi efendilerimiz birbirlerini, hemen bir asır süresini okumadan asır süresinin istediklerini yaparlardı. Yani ne yaparlardı? Zamanın kıymetini takdir ederlerdi. Birbirlerine imanı hatırlatırlardı. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederek aslında bir yönüyle birbirlerine manevi bir telkinde bulunarak azalan şarjlarını tabir caiz ise eğer bir kez daha doldururlardı. Çünkü insanız, onlar da insan, onların da inişleri var, çıkışları var. Bize örnek olmaları ondan zaten. Bizim de inişimiz var, çıkışımız var.
3: Öyle olduğu için o çıkışlarımızı, yani hayatımızdaki zirveleri arttırma adına dışarıdan böyle bir desteğe, böyle bir manevi takviyeye ihtiyacımız var. Etrafımızdaki salih dostlar bize asır süresinin mesajlarını hatırlattıkları an inşallah o manada telkin gerçekleşmiş olacak. Biz bugün biraz belki bunu yapacağız. Bir yönüyle asır süresinin tefsirini yapacağız. Ama bilindik manada bir tefsir değil. Yani birbirimize sabrı ve hakkı tavsiye etme adına bazı şeyleri yapacağız. Benim aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım, nübüvvet medresesinden bahsediyoruz. Nebevi medreseden bahsediyoruz. Bu öyle bir medrese ki muallimi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mutaallimi sahabe, müfredatı Kur'an,

menheci sünnet olan bir medrese. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Bunlar bize azık olacak, yol azıkları olacaklar inşallah. Nebevi medrese dediğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talim ve terbiye adına ortaya koyduğu o örnekliğin muallimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mutaallimi yani talebesi sahabe dediğimiz yeryüzünün peygamberlerden sonra en hayırlı nesli olan o güzide ve bahtiyarlar topluluğu. Müfredat Kur'an'dır. Menheç ise, usul ise sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada ortaya koydukları asıl müfredat olan Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Onun için bunda yadırgayacak bir şey yok. Kur'an'dan biraz daha fazla olur sünnet. Çünkü biri işin aslıdır, diğeri işin usulüdür. Usul her zaman için asıldan daha fazla olabilir. Açar, açıklar. Hani Kur'an ona tebyin görevinden bahsediyor ya, o tebyin görevinin bir gereği olarak biraz daha bunu açıklar. Talim görevinin bir gereği olarak da fiili olarak gösterir bize. Gösterdiği için de o manadaki izahlar biraz daha fazla olabilir. Ama nübüvvet medresesi dediğimiz ya da nebevi medrese dediğimiz o peygamber mektebinde biz bunların hepsini çok rahat bir biçimde anlayabiliriz. Cenab-ı Hak bizlere de anlamayı nasip eylesin. Peki eğer öyleyse konumuz zaman, ilk müracaat edeceğimiz kaynak neresi? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'imiz. Kur'an'da zaman diye bir bahis açsak öyle kolay kolay o bahsi kapatamayız. Ama ben hızlı bir biçimde geçeceğim. Bakın zamana ait ne kadar ifade kullanır Kur'an. Sadece kelimeleri alt alta yazsanız onlarca şey söylersiniz. Ben birkaçını söyleyeceğim. Asr, dehr, karn, saat, sene, yevm, leyl, nehar, fecr, hin, ebed, vakt ila ahir. 500'e yakın kelime okursunuz Kur'an'dan zamana ait bazı ifadeleri bize yansıtan. Zamanın çeşitli evrelerine ait, muhtevasına ait bu manada kullanımlar çoktur. En fazla da yevm kelimesi, gün kelimesi Kur'an içerisinde kullanılır. Sadece bu kadar değil. Mesela Aksamul Kur'an diye bir bahis var tefsir usulünde. Yani Kur'an'ın yeminleri. Kur'an belli şeyler üzerine yemin etmiştir. Mekana yemin etmiştir, eşyaya yemin etmiştir. Tin ve zeytunda olduğu gibi, incir ve zeytinde olduğu gibi meyvelerin üzerine yemin etmiştir. Zamana da yemin etmiştir. Vel asr odur işte. Asra yemin olsun ki, vakte yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki. Sadece bu kadar değil. Asr suresinin tefsirlerine baktığınız zaman asr kelimesinin de onlarca farklı anlamını görebilirsiniz. Ama biz 3 tanesini alıp kendimize serlevha yaptık. Ve leyl, geceye yemin olsun ki. Ve subh, sabaha yemin olsun ki. Ve duha, duhaya yemin olsun ki, duha vaktine ila ahir. Bu manada da yeminleri görürsünüz. Peki Cenab-ı Hak Kur'an'ında, Kur'an-ı Azimuşşan'ında eğer bir şeyin üzerine yemin içmişse değerli olan yeminden sonra gelen midir yoksa bizzat üzerine yemin içilen midir? Bizzat üzerine yemin içilen değerlidir. Yeminden sonra gelen de çok önemli bir meseledir. Dolayısıyla eğer yemin ile başlamışsa söz, ilahi hitap, arkasından gelecek olan mesajın çok değerli ve büyük olduğunu muhataba ulaştırır. Ama bununla da kalmaz. O üzerine yemin içilen şeyin de aslında çok önemli olduğunu, değerli olduğunu, Allah'ın ona değer yüklediğini de bir yönüyle bize söylemiş olur. Peki benim aziz kardeşlerim, çerçeveyi biraz daha daraltarak Kur'an'da zaman meselesinin özellikle de bizim dünyamıza bakan ve bize mesaj olarak bize zamanın muhtevasını ve değerini öğretme adına ciddi

0: bir biçimde mesajlar veren bazı noktaları nazara vermemiz daha doğru olacak. Yoksa altından kalkmamız mümkün değil. Kur'an nasıl anlatır zamanı? Muhteva, değer, kıymet olarak. Bir, zamanın sahibi, ölçüp biçeni mutlak manada Allah'tır. Nerede? Müzzemmil suresi 20. ayet. Ne almalıyız buradan? Sahibi Allah olan bu emanete hakkı ile sahip çıkılmalıdır. Çok şeyler söylenebilir ama ben daha çok şey söyleyeceğim. Onun için biraz hızlı geçeceğim bu bahsi. İkincisi, zamana belli ölçüler, birimler, evreler tayin eden Allah'tır. Nerede? Bakara 189. Ne almalıyız buradan? Tayin edilen bu ölçülere riayet ederek yaşanılmalıdır. Üçüncüsü, zamana bir yasa, hesap, nizam belirleyen Allah'tır. Nerede? Rahman suresi 5. ayet. Ne almalıyız buradan? Belirlenen bu kadere teslim olup var olan nizamdan hayata nizam taşınmalıdır. Mesajı bir daha tekrar ediyorum. Belirlenen bu kadere teslim olup var olan nizamdan hayata nizam taşınmalıdır. 4. Zamanın nasıl değerlendirileceği konusunda zatı üzerinden çok önemli bir hakikate dikkat çeken Allah'tır. Nerede? Rahman suresi 29. ayet. Ne almalıyız buradan? O her an yeni bir işte ise insanın zamanını heder etmesi büyük bir ziyan olduğu iyice kavranılmalıdır. Meğer Kur'an'daki zamana dikkat çeken ayetler bize neler neler söylüyormuş. Emin olun ki sadece de bunlar değil. Sadece benim aktardığım bu birer cümle de değil. Siz üzerinde yoğunlaştığınız zaman çok daha farklı şeyler yakalayacağınız, zihin dünyanıza düşeceği muhakkaktır. 5. Zamanın kıymetini, hayatın dakikliğini namaz ile nazara veren Allah'tır. Bir daha okuyorum burayı. Zamanın kıymetini, hayatın dakikliğini namaz ile nazara veren Allah'tır. Nerede? Nisa suresi 103. ayet. Ne almalıyız buradan? Günün 5 ayrı vaktinde namazla zaman hatırlanarak gereği yapılmalıdır. Eğer 5 ayrı vakitteyse namaz, o güzel ibadet, o imanın ikiz kardeşi, imandan sonra en büyük hakikat olan namaz, bize zamanları itibariyle de çok önemli bir mesaj vermelidir. Burada söylenen de zaten o. 6, bu sefer 5 değil, öyle 5 olup bitti demeyin, daha gelecek. 6, zamanın asla boşa geçirilmemesi gerektiğini söyleyen Allah'tır. Nerede? İnşirah 7-8. Bir işte yorulunca alacağımız mesaj, bir işte yorulunca başka bir işe geçerek dinlenilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 7. Zamanın hakkı verilirse felaha erileceğini müjdeleyen Allah'tır. Nerede? Mü'minun suresi 1 ve 3. ayetler. Alınması gereken mesaj, boş ve yararsız şeylerle vakti heba etmenin telafisi mümkün olmayan bir akıbete insanı düşüreceği iyice anlaşılmalıdır. 8. Zamanın hakkını veremeyenlerin zamana doymayacaklarını haber veren Allah'tır. Dikkat buyurun. Zamanın hakkını vermeyenlerin zamana doymayacaklarını haber veren Allah'tır. Nerede? Bakara 96. Ne almalıyız buradan? 1000 sene yaşasa bile bir insan sonunda zamanın sahibinin huzuruna varacağını her daim hatırlamalıdır. 9. Zamanı istenildiği gibi kullanmayanların büyük bir pişmanlık duyacaklarını bildiren Allah'tır. Nerede? Fatır 37. Ne almalıyız buradan? Pişmanlığın dünyada fayda vereceği, ahirette ise hiçbir faydasının olmayacağı her daim akılda tutulmalıdır. Onuncusu son zaten. 10. Zamanın değer ve kıymetine dikkat çekmek için onların üzerine yemin içen Allah'tır. Asr suresi 1. ayet Leyl, biraz önce söylediklerim. Ne almalıyız buradan? Allah'ın değer verdiği bir şeye değer vermek müminin en temel vazifesi olmalıdır. Bakın, zamanın mahiyeti adına, değeri adına, kıymeti adına Kur'an'ın söylediklerinden bir miktarı bunlar. Peki böyleyse eğer bir Müslümanın zaman israfıyla alakalı olarak ortaya koyduğu şey normal Müslüman olmayan bir insanla değerlendirildiği zaman çok daha acı bir şey değil mi? Bu kadar Kur'an'ın değer verdiği, Rabbimizin bu kadar önem verip ve bizi de uyarma adına onlarca ayet indirdiği hakikatler gözlerimizin önünde dururken nasıl biz kıymete tam anlamıyla bu manada sahip çıkamayız? Ve zamanı israf eden, gerçekten gözden çıkaran bir şey olarak görürüz. Halimizin nasıl olduğunu sizler biliyorsunuz. Bu hakikatler çerçevesinde sizler de kıyaslayın. Gelelim Nübüvvet Medresesi'nin usulüne ait, menhecine ait mesajlarına. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zaman konusunda söyledikleri de çok. Bir mukayese olsun diye ya da ipucu olsun diye, daha doğrusu aklımızda iyice yer edinsin diye şu hakikate de dikkatlerinizi çekmek isterim. Bir mesele Allah'ın kelamı olan Kur'an'da ne kadar önem arz ediyorsa aynı oranda Resulullah'ın dünyasında önem arz eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşayan bir Kur'an'dır ya, orada söylenen Resulullah'ın dünyasında biraz daha geniş bir biçimde ele alınır. Peki sahabe dediğimiz o olayın canlı tanıklarının dünyasında bu nasıl yankı bulur? Allah ve Resulünün dünyasında bir mesele ne kadar yer alırsa sahabenin dünyasında da o kadar yer alır. Peki buradan alabilir miyiz biz kendi dünyamıza bir mesaj? Almalıyız. Onların dünyasında bir mesele ne kadar yer alıyorsa, değer yönüyle nerede duruyorsa bizim dünyamızda da aynı şekilde yankı bulmalıdır. Eğer böyle olmazsa değerler silsilesinde arızalar olur. Arızalar olduğu için bugünkü halimiz zaten böyle. Bunu da siz buradan çıkarabilirsiniz. Peki sünnette namaz, işin menheci olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın örnekliliğinde namaz mı dedim? Zamanı ele aldığımız zaman ne söyleyebiliriz? Onda da çok şey. Ben onu da yine ona diğerine kıyasen 10 maddede size özetleyeceğim.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.
17: Ya muahhir ya Allah.
18: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Birincisi, zaman Allah'a verilecek hesabın en temel konularından biridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna dikkat çekiyor. Bakın Tirmizi'nin kıyamet babının bir numaralı hadisine, kişi kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini ne işte harcadığından, malını nereden kazanıp nerelere harcadığından, öğrendiğiyle ne derece amel ettiğinden hesaba çekilecektir. Dehşet olan ifade şu ifade, ve bunların cevabını vermeden hiçbir yere adım atamayacaktır. Allah o günün o dehşetli anında hesabını kolay verenlerden bizi etsin. Gerçekten her şey açılıp gözlerimizin önüne savrulduğu zaman, bugün israf ettiğimiz, kıymetini bilemediğimiz, ömrümüzü harcadığımız, bedenimizi harcadığımız birçok şeyin o gün orada hesabını olduğunu düşündüğümüz zaman, ne kadar zor bir hesapla karşı karşıya kalacağımızı da takdir etmemiz imkansız değil. Bunu çok güzel bir biçimde takdir edebiliriz. Ama şunu bilelim ki işte bu mesele hesabın sorgusu olarak karşımıza çıkacak. Ömrünü nerede geçirdin? Vücudunu nerede yıprattın? Rabbim yardımcımız olsun inşallah. İkincisi, zamanın sahibi Allah olduğu için hayır ya da şer zamana bağlanmamalıdır. Nedir burada sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı? Zamana sövmeyiniz, zamanı kınamayınız. Çünkü zaman Allah'tır. Ama burada söylenen nedir? Zamanın sahibi Allah'tır. Eğer oradan çıkarıp da bir yönüyle farklı bir yöne çekip mesajı, farklı mesajlar onun altına doldurursanız bunu yanlış yaparsınız, haksızlık yaparsınız. Yapanlar var da onun için söylüyorum. Burada söylenen zamanın sahibi Allah'tır. Peki bunu böyle görmeyenler mi var? E var. Bir bakıyorsun adam kadere küfredecek sözler söylüyor. Haşa. Farklı farklı şeyler söylüyor. Öyle bir anlayışı var, öyle bir dilinde cümle var ki o cümle sanki işin müsebbibi zamanmış, faturayı da zamana kesiyormuş gibi zamanla hesaplaşıyor. Neler olduğunu bildiğiniz için ben bu kürsüden o cümleleri söylemek istemiyorum, ama halkın dilinde de farklı yerlerde de o sözler var. Söylenen o aslında. Bir şey gelmişse eğer o zamanla alakalı değil, onu sizin başınıza getiren Allah'tır. Çünkü zamanın sahibi Allah olduğu için bu manada ayrı bir şey düşünmeniz mümkün değildir. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu hakikate dikkatlerimizi çekiyor. Üçüncüsü, zaman ahirette insanoğlunun hem lehte hem de aleyhte en büyük şahididir. Hem lehte hem aleyhte. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Söze ne olur dikkat edin. Allah Resulü'nün beyanlarının güzelliğini buradan göreceksiniz. Her yeni gün şöyle seslenir. Ey insanoğlu, ben yeni bir anım. Yaptığın işler konusunda senin şahidinim. Öyleyse beni hayır işleyerek iyi işlerde değerlendir ki lehine şahitlik edeyim. Çünkü ben bir daha geri gelmeyeceğim. Giden gitti. Bir daha telafisi olmayan bir şey. Bir daha geri gelmeyeceğim. Gece de aynen böyle söyler diyor sallallahu aleyhi ve sellem sözün devamında. Kenzül Ummal'da bu hadisi okuyabilirsiniz. Dördüncüsü, zaman en kıymetli hazine olmasına rağmen insanların çokça gafil oldukları bir sermayedir. Ne diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan faydalanmak hususunda aldanır ve değerini bilmez. İki nimet,
2: Ne onlar? Sıhhat, sağlık ve boş vakit. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bizi böyle uyarıyor. Asır suresinin tefsirini yazarken büyük müfessir, Allah kendisinden ebeden razı olsun, Fahreddin Razi, bir ara dışarıya çıkıyor biraz pazarda dolaşayım diye. Bir bakıyor ki orada birisi buz satıyor, eskiden öyle olduğu için, ama satarken de güneş vurmuş buzun üzerine, buz aşağıdan başlamış damlatmaya suları. Şöyle seslenerek satıyor: sermayesi güneşin altında eriyen şu adama merhamet edin. Bir an önce alın da erimeden satmış olayım diyor. Ve bunun üzerine gelip asır suresini yazarken aslında ömür dediğimiz Allah'ın bize verdiği sermaye güneşin altında eriyen buz gibi. Şimdi herkes geriye dönüp şöyle Allah'ın kendisine açtığı, şimdiye kadar açtığı krediyi bir gözden geçirsin. Ben şu anda mesela 43 yaşındayım. Emin olun size ancak 43 dakikada anlatabilirim. O da iyi ağzım laf yaparsa. Bu kadar. 80 yaşındaki yaşlı dedelerinize, babalarınıza gidin oturun. Bir sorun. Deyin ki baba, dede, kimse artık. Böyle bir ömür geçirdim. Bak 80 yıl. Bir asrın 20 yıl eksiği. Koca 80 yıl söylediğimiz zaman ne kadar uzun bir ömür. Ne gördün, ne geçirdin? Size söyleyeceği şeyler bellidir. İnanın 2-3 cümleden öteye gitmez. Onlar da hep pişmanlık dolu cümlelerdir. Göz açıp kapayıncaya kadar gider. Zamanın içindeyken zaman biraz zor gidebilir, akabilir. Mesela sevmediğiniz bir yerdeyseniz, gün sayıyorsanız, mesela diyelim ki askerdesiniz. Gelmez. O günler öyle bir uzar, öyle bir uzar ki zannedersiniz ki bir gün 24 saat değil. Ama bittikten sonra o zor olan zaman dilimine bile geriye dönüp baktığınız zaman sadece acısıyla tatlısıyla bir hatıradır. İşte aleyhissalatü vesselam ona dikkat çekiyor. Gaflet halinde diyor insanlar. Sağlık var, o manada gaflet halinde. Hastalığı hiç düşünmüyor. Allah bir gün verdiği bu nimeti alabilir, bu aklına gelmiyor. Verdiği o nimete şükretme noktasında bir şeyler aklına gelmiyor. Siz duydunuz mu mesela böbreğin var diye ya Rabbi sana şükürler olsun diyen bir adamı? Ama ne zaman gider, o zaman böbrek hatırlanır. Ne zaman kalp gider, o zaman hatırlanır. Ne zaman beyin gider, o zaman hatırlanır. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki öyle olmayın. Allah size sayılmayacak kadar nimetler verdi. Nimetlerin şükrü ise sadece zihnen tezekkür değildir. Zaten öyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Şükrü cinsinden bir şekliyle ödenmeli. O manada sağlıklı sıhhatin, sağlıklı vücudun şükrünün eda edilmesi, o vücudun, o bedenin Allah yolunda koşturulması, ya öyle ödenecek onun şükrü. Zamanın şükrü de bir yönüyle o zamanı Allah'ın istediği gibi geçirmekle şükrü ödenecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gafil olmayın ve bu manada tedbir alın diyerek bize söylüyor. Beşincisi, zaman geçip gittikten sonra her hali ile pişmanlık duyulan bir değerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şimdi bir şey söyleyecek. Ama her hali ile, iyisiyle de kötüsüyle de mi? Evet, aynen öyle. Ne diyor Efendimiz? Ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlak manada herkes nedamet duyar, pişmanlık çeker. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığı için pişman olur. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip alamadığına pişman olur. Demek ki ne yapılması gerekiyormuş? Anın kıymeti bilinmesi gerekiyormuş. Bu anda, şu an yaşadığımız şu lahza, hayır adına ne yaparsak o bize kar. Ne kadar arttırırsak o bizim için bir kazanç. Şer olursa bu da kayıp tersinden. Ama ne olursa olsun yarın iş noktalanıp artık biz, bizim için yeni bir hayat olan kabir hayatına başladığımız zaman ah vah edeceğiz. Ah biraz daha çok koşsaydım. Ah biraz daha gayret etseydim. Ah namazların kıymetini bilseydim. Ah biraz daha Allah için şunu yapsaydım, bunu yapsaydım deriz ama onların hiçbir tanesinin faydası olmayacak. İşte o pişmanlığı şimdiden çekip tedbir alma adına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları söylüyor. Altıncısı, zaman bahşedilen büyük bir nimet olarak her türlü itiraz kapısını kapatan bir hazinedir. Bir daha söylüyorum bu sözü. Zaman bahşedilen büyük bir nimet olarak her türlü itiraz kapısını kapatan bir hazinedir. Nasıl bunu vasfediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dikkat buyurun söze. Ecelini 60 yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hak her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır. 60 yıllık sana ömür verdi, sen daha adam olmadın. E ne diyorsun artık? Söyleyeceğin hiçbir şey Allah katında geçerli değil. Gencecik, akıl bali olmadan ya da bir olmuşsun, birkaç basamak geçmişsin. Hak vaki olmuş, ölmüş gitmişsin. Belki Cenab-ı Hakk'a bir şeyler söyleyebilirsin. Onun karşılığı ne olur onu ben bilmem. Ama söyleyebilirsin. Ya Rabbi beni biraz daha yaşatsaydın. Belki ben şunu yapardım, bunu yapardım. 60 yıllık bir ömür verecek sana Cenab-ı Hak. Sen yine gideceksin oraya hesaba. Kısa oldu diyeceksin. Şöyle oldu diyeceksin, böyle oldu diyeceksin. Allah Resulü onun haberini veriyor. Hayır diyor. Hiçbir itiraz ve bahane kabul edilmeyecek. Yedincisi, zaman insanoğlunda ihtiyarladıkça gençleşen hem bir nimet hem de bir nikmettir. İhtiyarladıkça gençleşen hem bir nimet hem de bir nikmettir. Nasıl hem bir nimet hem bir bela? Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırs, ömre karşı hırs. Yani uzun yaşama arzusu, tuğli o ömür. Daha fazla yaşama noktasındaki bir arzu. Ne kadar yaş ilerlerse bu gençleşiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Bu herkes de olur. Yani olmayan yok. Dünyaya küsmek doğru bir şey de değil. Adam 70 yaşına gelse bile bu manada yüreğinde bu iki şeye karşı olan şey gençleşmesinden daha doğal bir şey yok. Ama bunun nimet ve nikmet olması o şahsın ortaya koyacağı amellerden belli olur. Bakın sırtımızı yasladığımız dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'yi hatırlayın. 93 yaşında. Genç mi? Hem de o biçim. Genç olmasa ömür yaşlanıyor. Ondaki iman gençleşiyor. Ömür yaşlanıyor. Ondaki dini heyecan gençleşiyor. Ömür yaşlanıyor. Onda dine hizmet arzusu gençleşiyor. İşte bu ömrün bu manadaki nimetine işaret ediyor. Ama bir de şöyle var. Onları da sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı şekillerde resmediyor bize. Adamın bir ayağı çukurda, halen torununun torununa mal biriktirme sevdasında. Küsmesini söylemiyor. Dengeli olunmasını söylüyor. İtidal de değil mi bizim ümmetimizin en önemli özelliği? O itidal, vasat ümmet olmanın gereği her şeyde geçerli olduğu için burada da geçerli.

Allah için. Vallahi bıraksa onun elini değil ayağının altını öpeceğim. Böyleleri de var. Yok değil. Onlar işte bu manada işi anlayan insanlar. Gerçekten bu manada yüreklerinde var olan o hırsı müsbet noktaya çeviren insanlar. Allah bizleri de onlardan etsin inşallah. Hatırlıyor musunuz Hazreti Ali'nin sözünü? Size sanki aktardım diye aklımda kalmış ama bir daha aktarayım o sözü. Dünya her an bizden uzaklaşmakta, ahiret ise bize yaklaşmaktadır. Buhari'de geçen bir rivayet bu. Bunlardan her ikisini tercih edenler vardır. Yani dünyanın da evlatları vardır, ahiretin de evlatları vardır. Siz ahireti tercih edenlerden olun, dünyayı tercih edenlerden olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Ama yarın hesap var, amel yok. Cennet orası. Cennet mükafatlar yurdu. Ama bazı arifler şunu istemişler. Onların yüreği şöyle, imanları dağ gibi. Demişler acaba cennette namaz var mı? Varsa biz nimet olarak namazı isteriz cennette demişler. O da ayrı bir ufuk. Ama burada bize söylenen şey şu ki burada var amel. Burada olursa orada işte bunun mahsulünü toplama zamanı var. Allah bu ufka da bizleri erdirsin inşallah. Sekizincisi, zaman her geçen gün kulluk kalitesini arttırmaya vesile kılınması gereken büyük bir imkandır. Bir daha söylüyorum bu sözü de. Zaman her geçen gün kulluk kalitesini arttırmaya vesile kılınması gereken büyük bir imkandır. Bazı hadis alimlerimizce tenkit edilmiş bir rivayet aktaracağım. Tenkit edilmiş olsa bile bazılarına göre sahih olduğu için aktaracağım onu. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır, aldanmıştır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ne demek? Sen dün bir şeyler yaptın. Bugün o yaptığının üzerine bir şeyler koyup onu yükseltmelisin. Şimdi ben üniversiteli yıllarda, o gençliğin zirvede olduğu yıllarda, bir de onun bunun bursuyla geçindiğim yıllarda, bir de baba parası yediğim yıllarda mücahitlik o biçimdi. Hiç kimse önümde duramıyor, söylüyorum söylüyorum. Şimdi gelmişim 40-45 yaşına, Allah bana mal vermiş, mülk vermiş, servet vermiş, evlat vermiş, bir sürü imkan vermiş, itibar vermiş. Şimdi ben anlatmaya başlayınca ah o üniversitede biz ne mücahittik. Halen geçmişi anlatıp duruyorum. Bu geçmişle övünmekten başka bir şey değil ve bunun bize bir faydası yok. Sen bugünü söyle, yarını söyle. 80 yaşına bile gelmiş olsan adım adım yükselen bir ömür kalitesinden bahset. Sahabe böyleydi. Hiçbiri ah ne güzeldi demediler. Evet o günleri hatırlama adına bazen andılar ama geçmişle yaptıklarıyla övünmediler. Allah aşkına sizi ben düşünmeye davet ediyorum. Ne olur bunları bu şekliyle düşünelim ki kendi dünyamıza bir şeyler taşıyalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim karşımızda olsaydı ve bize deseydi ki cennet senindir. Cennetle müjdeleseydi. Cennet müjdesini biz peygamber dilinden duysaydık. Ne olurdu halimiz? Bir de onlara bakın. Cennet müjdesine defaatle mazhar olmuş kaç tane sahabi. Ben ne de olsa aldım. Bu iş garanti. Zaten öyle olacağı noktasında bir şey olsaydı kader planında Cenab-ı Hak biliyor. Hali de biliyor. Maziyi de biliyor. İstikbali de biliyor. Oturma yok. Sonuna kadar o müjdeye mazhar olma adına ortaya konulacak kametle oradan geri düşmeme korkusu var. Hatırlıyor musunuz Hazreti Ömer'i? Yaralanmış, kanrevan içerisinde taşınmış, Abdullah İbni Abbas da yanı başında. Hazreti Ömer'in gözleri dolu dolu. Abdullah İbni Abbas da diyor ki,
Ey Allah.

Allah Resulü'nün halifesinin halifesi, öyle de hitap edilir. Sen ki Resulullah'ın arkadaşıydın. Sen ki Allah Resulü'nden defaatle şöyle şöyle müjdelere mazhar oldun. Sen ki 10,5 yıldır ümmetin şu kadar yükünü çektin. Sen ki şöyle yaptın, sen ki böyle yaptın. Diziyor İbn Abbas radıyallahu anh. Sus diyor, sus. Ne söylüyorsun sen bana? Vallahi ben şu anda imanla gideyim Rabbimin huzuruna. Ve açsın defterimi Rabbim. Yaptıklarımı ortaya koysun. Bana desin ki günahlarınla sevapların eşit Ömer. Ama ben seni rahmetimle affettim desin. Bana yeter. Sen ne beni övdürüyorsun? İşte budur ufuk meselesi. Ve ömrün gerçekten Allah için geçirilme noktasında, iki günü eşit tutmama noktasındaki hassasiyetle yürütülmesi budur. Eğer öyle olmasaydı vallahi biz onların o yiğitliklerini okuyamayacaktık. 86 yaşında bir kadın Kıbrıs'ın adasına nasıl çıkar Allah aşkına? Biz şu anda diyelim ki geldik 50 yaşına. Hemen hesaplarımız şu. Eğer yanlışsam beni uyarın. Bir köyde ev yapalım, tamam. Ahir ömrümüzü, ömrümüzün sonunu insanlardan uzak köyde rahat rahat geçirelim. Beyefendi gençliğinde çok yorulmuş ya. Orada da köyde böyle bir hayat tahayyül ediyor. Ama sahabeye bakın. Ezan nerede yok? Nerede ezan yoksa ben oraya gitmeliyim. Şu arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari var ya. Sünnetini söyleyeyim mi size? Sünneti şu. Her yıl bir yıl cihada gittimse bir yıl gitmemek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her yılında cihat vardı, sefer vardı. Ben de onun sünnetini ihya etme için bir yıl gidersem eğer bir yıl kendime izin verebilirim. Ama ikinci yıl muhakkak bir sefere daha çıkmalıyım. İşte bu ufuk da bu, sünnet üzere yaşamak da bu, sünnet-i Muhammed'e ittiba etmek de bu. Böyle bir hayat yaşadılar. Neden? İki günü eşit olan ziyandadır sözüne, o ziyandadırlar çerçevesinden dahil olmamak için. Allah bizlere de bu ufku nasip etsin inşallah. Dokuzuncusu, zaman kesinlikle bir nizam ve program dahilinde geçirilmesi gereken ilahi bir ikramdır. Bir söz aktaracağım. Öncesine ait bir bilgi vereyim size. Hazreti Ebu Zer'i biz biliriz de bu özelliğiyle pek bilmeyiz. Onun rivayet ettiği hadisleri şöyle alt alta dizip okuduğunuz zaman rivayetlerinin yarısından fazlasının Resulullah'a sorduğu sorular olduğunu görürsünüz. Meraklı Ebu Zer radıyallahu anh böyle ikide bir soruyor. Hem de neler neler soruyor. Mesela hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi soruyor. Ya Resulallah diyor bir gün. Sen dedin ki Kabe yeryüzünde kurulan ilk ev, zaten ayet de onu söylüyor. Peki ikinci ev neresi? Onu söylemeden daha cevabını, Kabe ile o ikinci ev arasındaki müddet ne kadar? Ne yapacaksa Hazreti Ebu Zer soruyor, bize ulaştıracak o bilgileri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Mescid-i Aksa olduğunu söylüyor ve aralarındaki sürenin de bizim bildiğimiz hakikat manasında mı yoksa farklı bir mesajı mı var bilemiyoruz, 40 yıl olduğunu söylüyor. Bunun gibi onlarca soru sormuş. Bir günde şunu soruyor. Ya Resulallah diyor, Hazreti İbrahim'e suhuf indiğini söyledin sen. Acaba Hazreti İbrahim'in suhufunda neler yazıyordu? Merak soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da 1,5 sayfayı kaplayacak şekilde suhufu İbrahim'de ne varsa onu bize söylüyor. Hadisin metnini, muhtevasını görmek isteyen İbn-i Hibban'ın sahihine bakabilir. Ben oradan bize lazım olan kısmı okuyacağım sadece. Suhufu İbrahim'de olan kısım, bakın ne diyor. Aklını kullanabilen akıllı kişi vaktini üçe ayırır. Bir bölümünde Rabbine ibadet eder. Bir bölümünde muhasebe eder.
yaptığı işleri gözden geçirir.

bir bölümünde de helal rızkını kazanmak için çalışır. Bu son bölümdeki çalışması diğer yapacaklarına yardımcı olur. Çünkü muhasebeyi yapan, bu manada bir şeyler yapan diğer için de oradan yardım almış olur. Zira maddi ihtiyacın karşılanmış olması, kalbi dünya meselelerinden boşaltarak ibadet ve tefekkürün hakkını vererek yapılmasına imkan tanır. İbn Hibban'ın Sahihinin 1. cildinin 362. sayfasından itibaren başlayan rivayet. Ne dedi burada sallallahu aleyhi ve sellem atası İbrahim'in üzerinden? Bize mesaj verdi ve günün böyle yaşanması gerektiğini, ille de burada söylenen birebir uygulanacak diye bir şey yok. Yani planlı ve programlı olsun Müslüman dedi. Yani zamanı bu manada değerlendirsin dedi. Bir yönüyle elinde bir program olsun, o programa göre hareket etsin. Sabah kalkacağı saat belli olsun, akşam yatacağı saat belli olsun, ilme ayıracağı saat belli olsun, işe ayıracağı saat belli olsun, bir yönüyle nizami olsun Müslümanın hayatı. Söylenen mesaj bu. Sonuncusunu da söyleyeyim. Zaman, insanın ahiretteki akıbetinin ne olacağını tahmin edebileceği bir vesiledir. Bir daha tekrar ediyorum. Çok önemli bir şey bu. Mesela merak ediyor muyuz, cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz, ya da yarın neyle karşılaşacağız? Ona ait bir ipucu bu. Zaman, insanın ahirette akıbetinin ne olacağını tahmin edebileceği bir vesiledir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allahu Teala'nın bir kulunu sevmemesinin alameti, sevmesinin değil, sevmemesinin alameti, o kulun ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan işlerle uğraşmasıdır. Bir daha söylüyorum hadisi. Allah-u Teala'nın bir kulunu sevmemesinin alameti, o kulun ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan işlerle uğraşmasıdır. Bir iş yapıyorsun ya da hiçbir şey yapmıyorsun. İş yapıyorsan da faydası yok, yapmıyorsan da zaten o varlığınla hiçbir faydan yok. Bir hikaye anlatırlar şöyle. Padişahın yanında birisi çok böyle garip garip hareketler yapmış. Sonra da demiş ki, padişahım beğendin mi yaptığımı? Beğendim demiş. Bir kese altın koymuş şeyine, avuçlarına. Sonra gel bakalım, sana biraz kırbaç cezası verelim diye. Hemen yanındaki adama şuna 40 tane kırbaç vurdurun demiş. Adam şaşırmış, demiş padişahım biraz önce yaptığımdan memnun oldun ve bana bir kese altın verdin. Bu kırbaç cezası da neyin nesi? Yaptığın işin ne sana faydası var ne millete faydası var. Faydasız bir iş yapıp da bu manada bir şekliyle insanları meşgul etmenin ne anlamı var? O faydasız işi yapmak için bir bedel ödemişsin. O bedelin karşılığı 40 altın. Ama bu manada da insanları meşgul ettiğin için 40 tane de kırbaç senin cezan. Cenab-ı Hak da aslında buna benzer bir işarette bulunuyor bize. Ve önemli bir kıstas bu. Yani biz kendi hayatımızın muhasebesini bu manada yapabiliriz. Ne faydamız var insanlığa? Ne faydamız var Müslümanlara? Ne faydamız var kendimize, ailemize? Yaptığımız işte bir fayda oluşuyor mu? İşte budur aslında bizi memnun edecek bir şey. Eğer yoksa da Allah korusun üzecek şey. Şimdi benim aziz kardeşlerim, zaman koşuyor. Zamanı anlatıyoruz, zaman da koşuyor. Bak, zamanı bile yakalamak mümkün değil. Ben şimdi bu anlattıklarımın üzerinden aslında size bu ders, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, sahabenin, bazı İslam büyüklerinin zamanı nasıl değerlendirdiklerine ait bazı şeyleri de anlatmayı önce tasarladım. Sonra dedim ki o öteki derse kalsın, bir sonraki derse. Ben şimdi şu andan itibaren aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir gününü size anlatmak istiyorum. Bir gününü Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl geçirirdi? Bir gün normal bir gün ama. Normal bir gün diyeyim ki bilinsin. Ama şunu da söyleyeyim, siyerle az bir şey uğraşan bir kardeşiniz olarak, böyle normal günler az peygamberimizin hayatında. O 10 yıllık hayatı boyunca normal gün azdır onun hayatında. O günlerden bir günü biz anlamaya çalışacağız. Seçtiğim günde

Bir perşembe günü. Niye perşembeyi seçtim? Onu birazdan anlayacağız. Ama bu perşembede aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruç değil. Çoğu perşembede oruçtur. Ama bu seçtiğim perşembede oruç değil. Bunları da söyleyeyim ki iyice bazı mesajlar yerli yerine oturmuş olsun. Nasıl başlıyor Efendimizin günü? Peygamber mescidinin müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ezanıyla. Öncesi var da biz oradan başlatıp getireceğiz, sonra tekrar ona kavuşturacağız. O ezan sabah namazının vaktinin girdiği ezandır. Ama daha namaz için ezanı kim okuyacak? Bilal-i Habeşi okuyacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çoğu zaman Abdullah İbni Ümmü Mektum ezanı okuduğu zaman zaten uyanıktır. Çoğu zaman öyledir. Ama bazen de onun sesiyle uyanır. Uyanır, kalkar hazırlığını yapar. Bu manada neyse artık abdestini alır. Bir yönüyle biraz istirahat için uzanır. Bu konuda biraz istirahat ettiği zaman o anlarda bile eskar ve evratla meşgul olur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra Bilal'in ezanı duyulur duyulmaz aleyhissalatü vesselam Efendimiz hücresinden çıkar. Artık o gün hangi anamızın odasındaysa, Ayşe anamızın odası biliyorsunuz en yakın olan odadır. Ama 9 tane oda var o etrafta ve her birisinin de Mescid-i Nebevi'ye uzaklığı biraz daha farklıdır. Nereden çıkacaksa Efendimiz Enes bin Malik, kurban olduğumuz o Enes bize bir bilgiyi veriyor ki o bilgiyi başka hiç kimseden okuyamıyoruz. En yavaş yürüyüşle sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin içine doğru yürür, gelir oturacağı yerde oturur. Niye yavaş yürür? Soruyorlar. Enes bin Malik'e soruyorlar. O söylüyor bize. Çünkü Efendimiz bizim ona baktığımızı bilirdi. Gözlerimizi nasiplendirmek için yavaş yavaş yürürdü. Biz ona bakıyoruz, onu seyrediyoruz. O bunu biliyor. Onun için de mümkün olduğu kadar yavaş yavaş yürüyerek geçeceği yere geçiyordu. Geçip oraya oturduğu zaman anında artık o anlarda namaz vakti eğer olmuşsa kametin sesi duyuluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yeryüzünün en güzel mescitlerinden ikincisi olan ve o mihrabın asli sahibi olan ve en güzel cemaate de imamlık yapmak üzere cemaatin önüne geçiyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mümkün mertebede safları düzeltme adına bir uyarıda bulunuyordu. Omuzlar değecek, ayaklar temas edecek. Öyle birbirine Müslüman cüzdanlı muamelesi yapmayacak. Öyle bir olacak ki orada o namazdaki nizam, o saf düzeni hayata da intikal edecek. Çünkü oradaki nizam hayatı da şekillendirecek bir şey olacak. Bundan dolayıdır bakın Hazreti Ömer bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o uyarıları yerine gelsin diye mescidin arka tarafından başlar öne kadar gelir elindeki kamçıyla cemaati saf düzenine sokar öylece namaza dururdu. Bu önemli bir şey. Bazen ben mescitlerde camilerde görüyorum üzülüyorum. Bir de siz yanaşıyorsunuz yanındaki kaçıyor. Ya niye kaçıyorsun? Omuzuna değsin, ayağım ayağına değsin. Niye kaçıyorsun benden? Ben onu yaptığım zaman o safın hakkını vermiş olurum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyle düzeltiyor. Geçiyor. Normal bir günden bahsediyoruz. 40 ayetlik, 50 ayetlik bir süre okuyor 2 rekatta. Ama bazen açılır perdeler artık ne kadarsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okurdu okur. Nasıl okur? Ayşe anamız bize söylüyor. Resulullah'ın hem hitabesini, hutbelerini hem Kur'an okuyuşunu biz çok rahat bir biçimde ezberleyebilirdik. Çünkü Efendimiz tane tane okurdu. Öyle ki biz kelimelerini bile sayabilirdik. Bakın aziz kardeşlerim bazı sahabi efendilerimizin Kur'an'ı ezberleme noktasındaki itiraflarına şunu söyleyecekler. Ben özel olarak bir gayret göstermedim. Resulullah'ın arkasında hafız oldum. Resulullah'ın arkasında falanca süreyi ezberledim. Böyle de kendilerini takdim ederken bunu söylerler.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazını böylece kılıyor. 20 dakika, 25 dakika, dediğim gibi bazen açılınca zaman da açılır. Bu kadarlık bir namaz. Namaz bitiyor. Müezzin oradan seslenmiyor. Allahümme enteselam ve minkeselam. Böyle bir şey yok peygamber mescidinde. Herkes kendinin müezzinidir. Ve o anda yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenildiği şekliyle tesbihat, evrat, eskar herkes oturduğu yerde yapar. Efendimizin ruh hali bazen sabah namazlarında çok yapmaz ama bazen yapabilir. Hemen farz namazı biter, çıkar gider. Yaptığı bir yeri şimdi söyleyeceğim size. Ama çoğu zaman oturur. Sabah namazından sonra özellikle oturur. Ne kadar sürer sallallahu aleyhi ve sellemin tesbihatı? Yarım saat, 45 dakika, bir saat, artık ne kadar olursa. Çoğu zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir zaman dilimini tesbihatla, evratla geçirir. Aynı şekilde arkasındaki o kutlu cemaatle, zaten onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gözlüyorlar. Efendimiz ne kadarını yapıyorsa aynısını yapıyorlar. Peki bizim şu anda burada, şu memlekette bir Osmanlı geleneği olarak tesbihatı cemaatle yapmamızda bir mahsur var mı? Yok. Ne yapsın Osmanlı uleması, Allah kendilerinden razı olsun. Baktılar bizim gibi adamlara, yapmasak cemaatle yapmayacaklar. Hiç değilse o sünnet ihya olsun diye böyle bir iştahatta bulundular ve haklı bir şey yaptılar. Çünkü sahabe gibi biz de eğer onu yapabilsek sorun yok. Ama yok, o olmazsa şimdi cemaatle bile yapınca kaçanlar var. Onu yapmayınca olmayıp hayattan çıkma ihtimali olduğu için cemaatle yapılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tesbihatını bitirdi. Halen cemaate dönmemiş. Eğer söz söyleyecek ve cemaatle konuşacaksa, ki sabah namazların çoğunda konuşur, cemaate dönüyor. Dönüyor. Geçen rüya derslerinde söyledim. Ne soruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Var mı içinizde bugün rüya gören? Varsa anlatan anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tabirini yapıyor. Yoksa ben gördüm diyor bazen. Kendi gördüğü rüyayı anlatıyor. Bazen nasıl sabahladınız diye soruyor. Özellikle genç sahabilere cevaplar geliyor. Sohbet o cevaplar üzerinden şekilleniyor. Bazen bunu sormuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Normal bir konu açıyor. O gün Medine'de bir olay yaşanmıştır. Bir problem vardır. O problemi giderme adına aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şeyler söyleyecektir. Ya da o gün ayetler inmiştir. O ayetlere ait bir şeyler söyleyecektir. Ama sohbet orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek sesiyle, nefesiyle, sedasıyla şekillenecektir. Sohbetin en tatlı yeri neresi biliyor musunuz sahabe için? Sahabe söylüyor da biz biliyoruz. Ah keşke Medine dışından biri gelse, onlar özgürdür, rahat davranırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da bir şeyler sorsalar da biz de Efendimiz'den daha fazla nasiplensek. Medine'ye de genelde gelir dışarıdan. Çünkü orası merkez olduğu için köylerden, başka şehirlerden gelir, namaza da iştirak eder. Genelde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sorusu olan var mı diye sorduğu zaman ya da o sormadan birileri el kaldırarak bir şeyler sorarlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da cevap verir. Bir perşembe günü sorulmuş bir soru, sorulmuş birkaç soru, onları söyleyerek sabah namazına ait olan kısmı bitirelim. Mesela birisi kalkıyor, ihtimal ki Bedevilerden birisi, ya Resulallah diyor, ben seni çok merak ediyorum, biraz kendini bana anlatır mısın? Ne sormuş biliyor musunuz? Siyeri sormuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sözün perdesini şöyle kaldırmış. Ben atam İbrahim'in rüyası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin rüyasıyım. Ve başlamış, söz devam etmiş. Arkasından bir soru daha. Ya Resulallah, sen deden Abdülmuttalib'i hatırlıyor musun? Onun vefatına ait
zihninde var mı bir şeyler?

Birden buğulanmış. Söze şöyle başlamış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, dedem vefat ettiği zaman ben 8 yaşındaydım. Ve başlamış dedesiyle olan hatıraları anlatmaya, arkasından da dede Abdülmuttalib'in vefatına ait bazı şeyleri anlatmaya. O gün meclis siyer meclisi demek ki. Bir soru da şöyle: ya Resulallah, ahirette anne ile annen ile babanın durumu nedir? Onlar iman ehli mi yoksa müşrik mi? Nasıl vefat ettiler? Ona ait de bir şeyler söyler misin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu da izah etmiş ve onların hanifler olduğuna dair bir beyanda bulunmuş. Uzun uzun izahları var kaynaklarda. Sohbet bitmiş neredeyse bir saat. Çok ciddi bir beslenme kaynağıdır sahabenin. Özellikle sabah namazında olması bütün Müslümanların, uzak yakın herkesin o mescitte bulunmasına ait bir önemi de hatırlamamız lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz adeta onları sohbetle bu manada ne yapıyor? Doyuruyor. Manevi telkin dedik ya, onu yerine getirmiş oluyor. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sohbet bitince kalkmıyor. Biraz daha oturuyor. Ne için? Kuşluk namazı için. Vakit girdiği anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz kuşluk namazı için ayağa kalkıp 2 rekat namaz kılıyor. Teşvik için buna ne diyecek bize biliyor musunuz? Kim sabah namazını kıldıktan sonra yerinde bekler ve 2 rekat kuşluk namazı kılıncaya kadar sadece hayırlı işler konuşursa, denizin köpüğü kadar hataları olsa bile af olur. Allah bize de tattırsın inşallah bu mutlulukları. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir zaman yapmadığı bir şeyi söylemediği gibi burada da o hakikati bir şekliyle görüyoruz. Dedim ki bazı sabah namazlarında kalkmıştır. Ne zaman kalkmış biliyor musunuz? Hatırlar mısınız siyerin içerisinden ila hadisesini, Kur'an'a da konu olan bir hadisedir. Hani analarımızdan küsmüştü ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ay. O bir ay sahabe de sabah namazlarından sonraki sohbetlerden mahrum kalmıştır. Nasıl artık Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ruh hali varsa o dönem içerisinde, bir ay boyunca hanesine gitmeyecek, odalarına, mescitte kurduğu bir çadırda kalacak. Annelerimizle de konuşmayacak. Sahabeyi de sabah namazlarındaki o sohbetten mahrum edecek. Sonra dayanamayacak Hazreti Ömer, biliyorsunuz o hadiseleri. Bir ay bitince o konuda ayetler nazil olduktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam yeniden tekrardan ara verdiği o şeyi başlatacak. Kuşluk namazını da kıldı. Şu günler için söyleyelim. Takriben saat 8'e yaslanmıştır. Böyle 7.30-7.45 civarıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o dakikalarda gece hangi anamızın evinde kalmışsa o anamızın odasına gider. Nedir vakit? Kahvaltı vaktidir. Ne soracak aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ne var diyecek? Ne varsa artık o gün o anamızın evinde ne varsa. Ya yoksa? Yoksa da oluyor mu? Oluyor. Bazı cahiller gibi haşa git nereden bulursan bul demiyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer Allah bugün bize rızık vermediyse biz de oruç tutalım, iftarı bekleyelim. Ve Efendimiz orada oruca niyetleniyor. Bu da çoktur. Bakın hadis kaynaklarına, aleyhissalatü vesselam Efendimizin kahvaltı yapacak bir şey bulamadığı için oruca niyetlendiği çok örnekler var. İşte o perşembe günlerinden bir perşembede de aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söyleyecek. Ama ben oruçsuz olan bir şeyi söyleyeceğim o gün. Burada sadece kahvaltı olduğu bir günü anlatıyorum. Getiriliyor bir şeyler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kahvaltısını yapıyor. Takriben saat 8.30 civarı aleyhissalatü vesselam Efendimiz artık Medine caddelerinde, sokaklarındadır. Ne varsa o gün, hastalar mı var, başka işler mi var, sorunu olanlar mı var,
sıkıntıları olanlar mı var? Birinin ziyarete mi gidilmesi gerekiyor?

Medine'deki çarşıyla alakalı bir şey mi var? Bir devlet neticede, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da devlet başkanı. Ta öğle vaktine yakın bir kısımda aleyhissalatü vesselam Efendimiz gencecik bir delikanlı gibi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koşup duruyor. Namaza yürürken gibi de yürümüyor. Öyle bir yürüyüşü var ki hilye kitaplarında okuduğunuz zaman göreceksiniz. Hep böyle yokuştan aşağıya iner gibi hızlı adımlarla omuzları geriye doğru kısa ama hızlı bir yürüyüşle aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürüyor. Niye? Yürüyüşte bile israf etmeyecek. Öyle salına salına yürümek yok. Orada bile israf yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz koşturacak, koşturacak, koşturacak, vakit öğleye gelecek. Eğer mevsim yazsa öğleden önce kaylulesini yapacak. Eğer mevsim kışsa namazdan sonraya bırakacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelecek öğleden önce, yine namaz için hazırlıkta bulunacak. Ezanla birlikte Mescid-i Nebevi'ye gitmeden önce sünnet namazını, yani öğlenin ilk sünnetini hanesinde kılacak. Bu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin çokça yaptığı bir şey. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin diyerek nafile ibadetlerin, nafile namazların bizatihi evlerde kılınmasına dair aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi var. Sonra varacak Mescid-i Nebevi'ye, öğle namazını kıldıracak. Şöyle orta ölçekli bir namazdır öğle namazı. Yani cehri olmadığı için 10 dakika falan sürer aleyhissalatü vesselam Efendimizin en uzun öğle namazı. Ama bazen daha da kısa sürebilir. Ve farzı bitirdikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya tesbihatını olduğu yerde ya da yine tekrardan hanesine çekilerek tek başına yapacak. Öğlenin son sünnetini de yine hanesinde eda etmiş olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğle namazını kılıp tesbihatını yaptıktan sonra günlerden ne gün o gün? Perşembe günü. Niye Perşembe'yi seçtim? Bu bilgiyi size emanet etmek için seçtim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özellikle hicretin 6. yılından sonra Perşembe günü öğle namazı sonrasını kadınlara ayırmıştır. Kadınların talebi gereği. Çünkü mescit büyüyünce cemaat de artmış. Kadınlar arka tarafta. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e rahat rahat sorular sorulamıyor. Bunun üzerine hanımlar bir temsilci gönderiyorlar Resulullah'ın yanına. Büyük ihtimalle de Esma binti Yezid böyle bir talepte bulunuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tamam diyor. Perşembe gününü onlara bir sohbet günü olarak tayin ediyor. Ve o gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir saate yakın bir zaman dilimini hanımlarla sohbetle ve onların sordukları sorulara cevaplarla geçiriyor. Ondan sonraki vakit yine Medine'nin işleriyledir. Davet mektupları mı? Suffa'da Kur'an'ın yazıya geçirilmesi mi? Suffa'da eğitim gören talebelerin yetiştirilmesi mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oradan oraya, oradan oraya koşuyor. Vakit ikindi olduğu zaman yine Mescid-i Nebevi'dedir. Namazını kılıyor. Tesbihatını tekrardan evinde yapıyor. İkindi namazından sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı bir şey var. Tek tek hanımlarını ziyaret etmek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz itidal adına bir ölçü de koyuyor ortaya. O hanımları ziyaret sadece hanımları ziyaret de değildir. O hanımlar birer talebedir aslında. Müminlerin anneleridir. Onların sünnetle beslenmeleri gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onu yapıyor. Sonra akşam namazına hazırlanıyor. Akşam namazını kıldırıyor. Akşamdan sonra Efendimizin yaptığı şudur. O gece hangi anamızın evinde gece diyecekse bütün annelerimiz o eve gelirler ve orada bir sohbet meclisi oluşur bütün annelerimizle. Ve büyük ihtimalle de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz akşam yemeğini orada yer. Eğer mevsim yazsa İkindiden akşama yaslanan bir vakitte yer sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kış mevsimi ise akşamdan sonraya bırakır akşam yemeğini ve orada yer. Artık siz Arif olduğunuz söylememe gerek yok. Öğle yemeği aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de yok. Bazen ikram edilmişse süt, bazen hurma,
özellikle o annelerimizin odalarını gezdiği zaman orada itiraz yok. Ama onun dışında özel bir öğle yemeği yediğine dair bir rivayete rastlamıyoruz. Aynı şekilde yatsı namazı da, ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam yatsı namazını kıldıktan sonra hiç konuşmaz. Eğer zaruri bir durum yoksa, onu hatırlarsanız o uyku derslerinde söyledim. O manada zaruri bir durum yoksa hemen hanesine çekilir, artık gece hayatı başlar. Gece hayatına ait bazı bilgileri de ben sizlere anlatmıştım. Vakit de ilerlediği için sizin de zamanınızı da sabrınızı da zorlamak istemiyorum. Efendimizin bir gününe ait kısa bir özet bu şekliyle. Siz bunu biraz daha detaylı araştırın ve o günün bugüne bakan yönlerini alın ve inşallah hayatlarınıza taşımaya çalışın. Rabbim taşıyanlardan etsin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim, sözümün sonu bir hakikate, bir bilgiye dikkatlerinizi çekerek bitireceğim. İslam medeniyetinin çocuklarına eskiden sahibul vakt anlamında İbn-i Zaman diyorlarmış. Sahibul vakt, vakte sahip olan, İbn-i Zaman, zamanın çocuğu. Ama zamane değil, zamanın çocuğu. Bu ifadeler neyi gösteriyor biliyor musunuz? Müslümanların zamanlı, saatli yaşadıklarını gösteriyor. Ama ne acıdır ki bugün giderseniz diyar-ı küfre, işte bir Avrupa'ya, Amerika'ya, şuraya buraya, onlarda olan titizliğin bizde olmadığını görüyoruz. Bir insanla randevulaşıyorsunuz mesela, size bir saat veriyorsa eğer, çoğu onu da vermez, der ki öğle namazından sonra ikindiye kadar 4 saat var, 2 saat beklesen bir şey olmaz, geçmiş olsun, sözde hazır zaten, hakkını helal et, trafik tamam, hep alıştığımız şeyler bir şekliyle gider. Ama o zay olan saatler, o dakikalar hiçbirimizin umrunda değil. Peki yarın bunlar hesap defterleri açıldığı zaman önümüze gelir mi? Mesela bekletip bu manada vaktini çaldığımız insanlarla karşı karşıya geldiğimizde neler söyleriz? Bilmem, o artık bizim muhasebemizin konusudur. Allah gerçek manada muhasebe edebilmeyi bizlere nasip etsin. 3 tane kavram vereceğim size. İbn-i Zaman, İbn-ül Vakt, Ebul Vakt. İbn-i Zaman, zamanın çocuğu. İbn-ül Vakt, vaktin çocuğu. Ebul Vakt, vaktin babası. Bunlar hepsi kullanılıyor bizim medeniyetimizde. İbn-i Zaman, çağının çocuğu, devrinin adamı. Yani devir neyse o devirde Müslümanca bir damga vurarak o zamanı kullanan adam anlamında. İbnül Vakt, yaşadığı anın gereği neyse onu yapan. Hani anın vacibi var ya, bu onunla alakalı bir şey. O an ne gerekiyorsa onu yapan. Ebul Vakt ise biraz daha güzel ve biraz daha kapsayıcı. Vaktinin hakimi ve çağına yön veren. Ah, Allah bizi bir onlardan etse inşallah. Biz bir öyle olsak var ya, dünya duramayacak önümüzde. İnşallah da olacağız, ben ümit varım. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu kavramlar zihninizde bir yerde dursun. Zaman telakkilerini şöyle bir muhasebesini yapın. Şu sonuçlara ulaşacaksınız. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Müslümanca bir mantık mı? Hayır, ama var. Ne yapalım? Zaman böyle. Hay bassın senin o bahanen. Zaman böyle sözü Müslümanın sözü müdür? Sen zamanı değiştirmeye hani taliptin? Ne yapalım? Şimdi biz atalarımızın, dedelerimizin yaptığını mı yapacağız? Bahaneler biliyorsunuz o konuda da, bir sürü bahane. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Bu Müslümanın söyleyeceği bir söz değil. İkinci bir şey, zaman sana uymuyorsa o zamana ne uyuyorsa sen onu uydur. Bu da bir mantık. Zaman sana uymuyorsa o zamana ne uyuyorsa, artık nasıl kurtaracaksan o anda şeyi, ona göre uydur. Yani yaşadığın gibi, inandığın gibi yaşayamazsan yaşadığın gibi inanma. Artık bir manada ne yaparsan yap. Ya olması gereken ney? Bakın, olması gereken şu:
zaman sana uymuyorsa

0: sen zamanı kendine uydur. Müslüman budur işte. Zaman sana uymuyorsa sen zamanı kendine uydur. Böyle olursan eğer Ebul Vakt olursun. Gerçek manada İbn-i Zaman olur, sahibul vakt olursun. Allah hepimizi öyle yapsın. Zamanın kıymetini bilenlerden etsin. Zamanı bizden şikayetçi etmesin. Hakkını verip, hakkını verilmiş bir halde kendi huzuruna bizleri alsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. evinizin yankısına kulak verin.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Müjdeler olsun. Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi.
2: Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım.
1: Evet, Araplar arasında kullanılan bir isim değil. Ama manası çok güzel.
2: Güzellik ve iyilik manalarına geliyor değil mi?
1: Evet, Resulullah çocuklara güzel isimler konmasının öneminden bahseder ya hep. Onun şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Sizler kıyamet gününde babalarınızın isimleriyle ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.
3: Muhammed bizi perişan etti. Babalarımızdan, oğullarımızdan ve kabilemizden nice insan öldü. Bu malları intikam almak için kullanalım.
4: Evet, evet.
5: Evet, böyle yapalım.
3: İntikamımızı alalım.
6: Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü?
7: Abbas bin Abdülmuttalip'ten Muhammed bin Abdullah'a. Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır. 3000 kişiler, 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, 3000 de develeri var. Tüm silahları yanlarına aldılar. Önleminizi alın.
0: 56. bölüm.
8: Ey Allah'ın Resulü, siz miydiniz? Hoş geldiniz. İçeri buyurun lütfen.
9: Saad, habersiz gelen misafirinin Resulullah olduğunu görünce hem şaşırmış hem de çok sevinmişti. İçeri geçtikten sonra peygamberimizin kendisiyle önemli bir şey konuşmak için geldiğini anladı. Resulullah, evde yabancı kimse var mı diye sordu.
8: Kimse yok ya Resulullah. Buyurun, istediğinizi konuşalım.
9: Peygamberimiz Saad'e mektubun içeriğini anlattı. Mekke büyük bir orduyla Müslümanların üzerine geliyordu. Saad bin Rebi Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Öğrendiği şey onu telaşlandırmadı, aksine mutlu olmuş gibiydi.
8: Vallahi ben bunun hayırlı olacağını umarım. Demek sonunda harekete geçtiler. Gelsinler bakalım. Allah Resulünün ve inananların yanındadır.
9: Peygamberimiz bu haberi gizli tutmasını söyleyerek Kuba'dan aceleyle Medine'ye döndü. Peygamberimiz evden çıkınca Saad'ın eşi Amre içeri girdi ve merakla sordu.
10: Peygamberimiz sana ne dedi?
8: Bu seni ilgilendiren bir mevzu değil.
10: Ama ben konuştuklarınızı duydum.
8: Ne duydun?
10: Bir savaş yaşanacağını.
8: Beni iyi dinle. Bu peygamberin açığa vurulmasını istemediği bir bilgi. Sakın ola sağda solda konuşma. Duydun mu beni? Bu peygamberin sırrıdır.
9: Mekke müşrikleri Darunnedve'de toplanmış savaş hazırlıklarını konuşuyorlardı. Aralarında Ebu Süfyan'la karısı Hint de vardı.
11: Kadınlarımız da bizimle birlikte gelsin. Onlar gelirse savaş meydanında direnciniz artar. Bedir'de kaybettiklerinizi size hatırlatırlar. Böylece intikamımızı almadan dönmeyiz. Ya galip geliriz ya da ölürüz.
12: İyi fikir. Benim kadınlarım savaşta beraberimde olacak.
13: Bence de mantıklı. Kadınlar yanımızda olursa bizi cesaretlendirirler. Onları korumak için kimse geri dönemez.
14: Bu bir savaş. Ne yaşanacağını bilemezsiniz. Düşmanınızın ailenize saldırmasına yol açacak bu görüş hiç mantıklı değil. Bedir'de onların 3 katıydık. Sadece 14 ölü verdiler. Bizse 70 küsur adam kaybettik. Bir o kadar da esir verdik. Şimdi nasıl olur da galip geleceğimize emin olabiliriz? Savaşı kaybedersek kadınlarımız onların esiri haline gelir.
15: Böyle demene hiç şaşırmıyorum Nefel. Vallahi Bedir gününde kaçıp kurtuldun. Ailenin yanına sağ salim döndün. Şimdi yine korkuyorsun. Biz yanınızda olursak gerisin geriye dönüp kaçamayacaksın.
14: Ben sizin namusunuzu düşündüğüm için böyle dedim. Kaçmak onursuz adamların işidir. Ben Bedri gözlerimle gördüm Hint. Orada kaç kılıcım kırıldı biliyor musun? Yolda bize eşlik eden şarkıcı kadınları savaş meydanına götürmedik. Onlar belli bir noktadan sonra geri döndüler. Eğer bizimle gelmiş olsalardı şu anda hepsi düşman elinde olacaklardı. Üstelik Bedir'de bir sürü dostumu kaybettim. Bana ukalalık etme.
15: Dostlarını kaybetmiş. Ben babamı, amcamı ve dağ gibi kardeşimi kaybettim. Ebu Sufyan'ın oğlu öldü. Bunların hepsinin intikamını alacağım. Hem de tırnaklarımla.
6: Hint, sakin ol, geri çekil. Herkesin canı yanıyor. Artık intikam vakti geldi. Hepimizin acısı hafifleyecek. Nefel haklı. Sizin gelmeniz riskli. Ama çoğunluk ne diyorsa ona uyacağım. Ne diyorsunuz?
13: Biz kadınların da bizimle gelmesi taraftarıyız. Onlar yanımızda olursa erkekler daha ciddi davranır.
4: Herkesin korumak zorunda olduğu biri orduda bulunursa kaçan olmaz.
6: Peki o zaman. Kadınlarımız da geliyor. Hazırlanın.
9: Böylece müşrikler

0: Şehrin ileri gelenlerinden her biri yanına ya eşini, ya annesini, ya da kızını almaya karar verdi. Bu savaşı kazanmaya ant içtiklerini herkes görmeliydi. Mekke ordusu kısa sürede toplandı ve harekete geçti. Ebu Sufyan'ın karısı Hint, intikamını almak için iki ismi hedeflemişti. Hazreti Muhammed ve Hazreti Hamza. Hazreti Hamza, Bedir Savaşı'nın başındaki birebir çarpışmada babasını ve amcasını öldürdüğü için onu öldürmekte kararlıydı. Bunu yapacak bir adam da bulmuştu. Vahşi isimli bir köle. Çok iyi mızrak kullanan bu köleyi karşısına aldı ve şöyle dedi.
1: Beni tanıyor musun?
2: Ebu Sufyan'ın karısı Hind'i tanımamak mümkün mü?
1: Sana neler vaat edebileceğimi tahmin edersin o zaman. Bu savaşta senden tek bir isteğim var. Hamza'yı bulup öldürmen. Eğer bunu başarırsan hürriyetine kavuşursun. Altın ve gümüşe boğarım seni.
2: Emredersiniz.
1: Yapabilir misin bunu? Bunu başarırsan ömrüm boyunca rahat ettiririm seni.
2: Emredersiniz. Savaş meydanında bana Hamza'yı gösterin yeter.
1: Hadi göreyim seni. Yanımdan ayrılma.
0: Müşriklerin konakladığı her yerde kadınlar Bedir'de öldürülenleri anarak şarkılar söylüyor ve yanlarındaki erkekleri çarpışmaya kışkırtıyorlardı. Her durdukları yerde develer kesiliyor ve ziyafet sofraları kuruluyordu. Derken peygamberimizin annesinin kabrinin bulunduğu Ebva köyüne geldiler. Aralarından biri bir teklifte bulundu.
3: Yanımıza kadınlarımızı da alarak savaşmaya geldik. Eğer onlar düşman eline geçerse ne yaparız? Biliyorsunuz ki şu mezar Muhammed'in annesine ait. Onun kemiklerini çıkaralım. Eğer yenilirsek bunları vererek esirleri serbest bıraktırırız.
4: Evet, doğru söylüyor.
5: Evet, doğru.
6: Haklısın.
1: Her biriniz o kabirden birer kemik parçası alın. Esir olanlar için kurtulmalık fidyesi yerine bunları kullanırsınız.
4: Evet, doğru söylüyor.
5: Evet, doğru.
7: Haklısın. Bu dediğiniz işin başımıza neler açacağını düşünmüyor musunuz? Bizim de bir haysiyetimiz var. Biz böyle kabirlere saldırmaya başlarsak düşmanımız da bizim ölülerimize el uzatır. Aklınızı başınıza alın.
4: Haklısın.
6: Haklısın. Evet, gidip çarpışalım. Evet. Yıllar önce ölmüş gitmiş bir kadın bu.
8: Onu bırakın da canlı olanların nasıl icabına bakacağınızı düşünün.
4: Hadi yürüyelim.

0: Müşriklerin savaş için yola çıktıkları haberi kısa sürede Müslümanlar arasında yayıldı. Allah Resulü Hubab bin Münzir'i müşrik ordusu hakkında haber getirmek üzere gözcü olarak gönderdi.
1: Ya Resulallah, Hubab geldi, sizi görmek istiyor.
0: Mekke ordusunu görmüş olan Hubab nefes nefese peygamberimizin yanına girdi.
2: Mekke ordusundakiler Urz mevkiine gelmişler.
3: Eyvah, orası Ensar'ın ekinlik alanı.
2: Tahmin ediyorum ki iki gündür oradalar. Çünkü orada yeşillik namına bir şey kalmamış. Develerini ve atlarını ekinlerin üzerine salmışlar.
1: Hay Allah. Üseyd orayı sulamak için kaç deve yükü su taşıdı. Tüm emekleri zayi oldu. Kaç kişi olduklarını tespit edebildin mi?
2: 3000 kişi kadarlar. 1000'e yakını zırhlı. 700 kadar atları, bir o kadar da develeri var.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Peygamberimiz yanlarında kadınlarını da getirmişler mi diye sordu.
2: Evet ya Resulallah.
0: Peygamberimiz onlar bu şekilde Bedir'in intikamını almak için erkeklerini savaşa kışkırtmaya çalışmak istiyorlardır. Bana da bu şekilde haber gelmişti. Sen bu gördüklerini kimseye anlatma. Allah bize yeter. O ne güzel yardımcıdır dedi.
2: Siz yanımızda olduktan sonra bizim bir tasamız olmaz ya Resulallah. Emrettiğiniz gibi kimseye bu konudan bahsetmeyeceğim.
0: İslam ordusu da hazırdı. Ancak henüz savaş stratejisi belirlenmemişti. Müşriklerin Uhud'a geldiği haberi Medine'ye ulaştığında Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Ubade peygamberimizin evinin önünde nöbet tutmaya başladılar. Çünkü her an bir baskın yaşanabilirdi. Cuma gecesi Resulullah bir rüya gördü. O gecenin sabahında Müslümanları etrafına toplayarak savaşla ilgili görüşlerini almak istedi. Sözlerine şöyle başladı.

0: edecektir diyerek Kureyş müşrikleriyle Medine dışında çarpışmanın uygun olmayacağını düşündüğünü açıkça söylemişti. Bu konudaki görüşünüzü bana açıklayınız diye ashabının fikirlerini sordu. Bedir gazasına katılma fırsatını yakalayamamış olan gençlerden bazıları söz aldı.
1: Ya Resulallah, düşmanı şehrin dışında karşılayalım ki onlardan korkmadığımızı görsünler.
2: Haklısın, şehir dışında.
3: Evet, doğru.
0: Münafıkların lideri Abdullah bin Übey de şaşırtıcı bir biçimde peygamberimizle aynı fikirdeydi.
4: Bence Medine'de kalmalıyız. Çünkü biz ne zaman Medine'den çıkmışsak mağlubiyete uğramışızdır. Aksine şehir savunması yaptığımız her seferinde düşmanımız mağlup olmuştur. Erkekler yüz yüze çarpışırken kadın ve çocuklar damlardan taş yağdırarak destek olur. Böylece umduklarını elde edemeden geri dönerler.
0: Muhacir ve ensarın çoğu aynı görüşteydiler. Peygamberimiz şöyle dedi. O halde Kureyş müşriklerini Medine'de bekleyiniz. Eğer şehre girerlerse biz de dar yerlerde onları sıkıştırarak çarpışırız. Aynı zamanda onları kalelerin ve yüksek binaların üzerinden ok ve taş yağmuruna tutarsınız.
2: Şehri savunmalıyız.
5: Hayır, saldırmalıyız.
6: Evet, önce biz saldırmalıyız.
7: Ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce bile onların şehrimize girmesine müsaade etmezdik. Şimdi İslam'la şereflendikten sonra üstümüze yürümelerine meydan mı vereceğiz?
2: Meydan vermeyeceğiz.
5: Asla olmayacak.
8: Evet, asla olmayacak.
9: Ya Resulallah, biz iki iyiliğin arasında bulunuyoruz. Ya düşmana galip geliriz, Allah bize zafer nasip eder ya da şehitlik nasip olur. Bu ikisinden hangisi nasip olursa olsun onda hayır vardır.
2: Bedir'de 300 kişiden başka adamımız yoktu. Allah bizi onlara karşı üstün kıldı. Şimdi daha kuvvetliyiz. Böyle bir şeyin olmasını ümit ediyor ve bunun için Allah'a dua ediyorduk. İşte istediğimiz ayağımıza geldi.
0: Peygamberimiz savunma savaşı yapılması taraftarı olmasına rağmen gençlerin görüşünün ağır bastığını fark etti. Öyle ki onların heyecan dolu ifadeleri herkesi ayağa kaldıracak güçteydi. O her işinde arkadaşlarıyla istişare etmeyi adet haline getirmişti. Yine öyle yaptı ve kararı onlara bıraktı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedefi.

0: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in teçhiz ve tekfini, Hazreti Ali'nin bu husustaki rivayeti. Biz, Peygamber'in teçhizine başladığımızda, kapıyı kapatıp hiç kimseyi içeri almadık. Ensar, biz Peygamber'in dayılarıyız. Bizim İslam'daki yerimiz de herkesçe bellidir, dediler. Kureyşliler de, biz Peygamber'in aşiretiyiz, dediler. Ebu Bekir, ey Müslümanlar! Her kavim, cenazesini yıkamak, teçhiz ve tekfin etmekte başkasından daha haklıdır. Allah için size yemin veriyorum. Eğer siz eve girerseniz, onları peygamberin teçhizini yapmakta geciktirmiş olursunuz. Allah'a yemin ederim ki, çağrılmayan bir kimse içeri girmeyecektir, dedi. Ensar, kesinlikle bizim bir hakkımız vardır. O bizim kız kardeşimizin oğludur. Bizim İslam'daki yerimiz de bellidir. Biz içeri gireceğiz, dediler. Ebu Bekir'e gittiler. Ebu Bekir, bir kavim, peygamberin cenazesini yıkamakta, teçhiz ve tekfin yapmakta, herkesten daha haklıdırlar. Gidiniz, Ali ve Abbas'tan bu işi sorunuz. Çünkü onlar kimi isterlerse, ancak o onların huzuruna girebilir, dedi. İbn Abbas'ın bu husustaki rivayeti. Hazreti Peygamber, Ayşe ve Hafsa'nın yanındayken ağırlaştı. O anda Hazreti Ali içeri girdi. Peygamber, Ali'yi gördüğünde başını kaldırdı ve ''Bana yaklaş, bana yaklaş'' dedi. Ve Hazreti Ali, Hazreti Peygamber vefat edinceye kadar yanından ayrılmadı. Vefat ettikten sonra Hazreti Ali kalktı, kapıyı kilitledi. Hazreti Abbas geldi. Beraberinde Abdülmuttalib oğulları da vardı. Kapıyı vurdular, Ali durmadan, ''Anam babam sana feda olsun, sen diriyken de temizdin, ölüyken de temizsin.'' dedi. Hazreti Peygamber'in hanesinden bir koku geldi ki, böyle bir koku hiç işitilmemiş, görülmemişti. Hazreti Abbas, Hazreti Ali'ye hitaben,

Bırak, sükût et. Kadının ağladığı gibi ağlama. Hazreti Peygamber'in teçhizini yapınız, dedi. Hazreti Ali, bana Fadıl bin Abbas'ı gönder, dedi. Ensar, Allah'la size yemin verdiriyoruz. Allah Resulü'nde bizim de nasibimiz vardır, dediler. Bunun üzerine Ensar'dan bir kişiyi içeri aldılar. Onun adı Evs bin Havle'ydi. Onun elinde bir testi vardı. O sırada kimin tarafından söylendiği bilinmeyen şu hitabı işittiler. Sakın Resulullah'ı soymayınız. Olduğu gibi elbisesiyle yıkayınız. Böylece Hazreti Ali elini elbisenin altına sokmak suretiyle onu yıkadı. Fadıl da onun elbiselerini tutuyor, Ensari de su getiriyordu. Hazreti Ali'nin elinde de bezden bir torba vardı. Onu eline geçirmiş ve böylece elini elbiselerin altına sokuyordu. Hazreti Peygamber'in cenaze namazının kılınma şekli. İbn Abbas'ın bu husustaki hadisi. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde erkekler içeri girdiler. İmamsız herkes müstakil olarak namaz kıldı. Bunlar grup grup içeri bırakılıyor, kılanlar çıkıyordu. Ta ki erkekler peygamberin namazını kıldıktan sonra kadınlar içeri girdiler, namazı kıldılar. Sonra çocuklar içeri alındı. Onlar da namazı kıldılar. Sonra köleler içeri alındı. Onlar da namazı kıldılar. Peygamberin namazında hiç kimse imam olmamıştı. Sehil bin Sa'd'ın bu husustaki rivayeti. Hazreti Peygamber kefenlendikten sonra sedirin üzerine kondu. Sonra halk grup grup içeri giriyor, hiç kimse imam olmaksızın namazı kılıyorlardı. Babamın el yazısıyla yazılan bir kitabını gördüm. Şöyle yazıyordu. Hazreti Peygamber kefenlendikten ve tahta üzerine konulduktan sonra Ebu Bekir ve Ömer'le Ensar ve Muhacir'den o odanın aldığı kadar kimseler içeri girdiler. Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer, ey Allah'ın Nebisi, selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun, dediler. Muhacir ve Ensar, Ebu Bekir ve Ömer'in selam verdikleri gibi selam verdiler. Sonra hiç kimsenin imam olmadığı saflar haline geldiler. Ebu Bekir ve Ömer birinci saftaydılar. Peygamberin tam yüzünün karşısında durmuşlardı ve ''Ya Rabbi, şehadet ederiz ki bu zat kendisine indirileni gevşeklik göstermeden insanlara tebliğ etti. Allah yolunda cihad etti. Ta ki Allah dinini aziz kındı. Kelimesi tamam oldu. Ey Rabbimiz, bizi bu zat-ı muhteremin üzerine inen Kur'an'ı tazim edenlerden eyle. Bizi ona, onu da bize tanıt.'' Çünkü o, müminler hakkında çok şefkatli, çok merhametliydi. Biz, ona yapmış olduğumuz imanın yerine başka bir şey istemiyoruz. Onu ebediyen herhangi bir bedele satmayız, diyorlardı. Halk da, amin, amin diyerek dışarı çıkıyor ve onların yerine başkaları giriyordu. Böylece erkekler, sonra kadınlar, sonra çocuklar peygamberin namazını kıldılar. Hazreti Ali'nin bu husustaki rivayeti. Peygamberin cenazesi sedir üzerine konulduktan sonra Hazreti Ali, onun namazında kimse imam olamaz. O hayatta ve hazır olduğunda nasıl imamsa, vefatından sonra da imamdır, dedi. Böylece halk grup grup içeri giriyor, imamsız olarak namazını kılıyorlardı. Hazreti Ali de Hazreti Peygamberin önünde ayakta durarak, selam, senin üzerine olsun ey peygamber. Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Ya Rabbi, şehadet ederiz ki bu zat risaletini tebliğ etti. Kendisine inen Kur'an'ı tebliğ etti. Ümmete nasihatte bulundu. Allah yolunda cihad etti. Ta ki Allah dinini aziz etti. Allah'ın kelimesi tamam oldu. Ya Rab, bizi onun üzerine inen Kur'an'a tabi olan kimselerden kıl. Bizi ondan sonra sabit kıl diye dua ediyordu. Halk da amin diyordu. Böylece Resulullah'ın namazını erkekler kıldı. Sonra kadınlar, sonra çocuklar. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman ashabın hali
ve onun ayrılığına

Ağlamaları. Hazreti Ebubekir'in ağlaması ve hutbesi. Hazreti Peygamber vefat etti. Ebubekir baktı ki halk peygamberin ölümünü birbirlerinden gizlemektedir. Hizmetçisine "Evvela halkı dinle ve sonra gel bana haber ver." dedi. Hizmetçi gidip döndükten sonra Hazreti Ebubekir'e "Onları dinledim. Muhammed vefat etti diyorlardı." dedi. Ebubekir bu haber üzerine mescide doğru koşmaya başladı. Koşarken de "Eyvah, belim kırıldı." diyordu. O kadar hızlı gidiyordu ki bir anda mescide ulaştı. Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber'in evinden çıkarak mescide geldi. Ömer, "Resulullah ölmemiştir." diyordu. "Ey Ömer, otur." dedi. Hazreti Ömer oturduktan sonra şehadet getirerek, "Sizden Muhammed'e ibadet edenler varsa kesinlikle bilsin ki Muhammed öldü. Allah'a ibadet eden varsa kesinlikle Allah diridir, ölmez. Zira Allah Teala kitabında Muhammed ancak Allah'ın Resulüdür. Ondan önce de Resuller geçti. Acaba o ölür veya öldürülürse siz topuklarınızın üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz?" buyurmuştur dedi. Sanki insanlar bu ayetin inmiş olduğunu bilmiyorlardı. Sanki Ebubekir bunu okuyunca öğrenmişlerdi. Bunu duyan herkes bu ayeti okumaya başladı. Ömer de "Vallahi bunu Ebubekir'in okuduğunu işitince dehşete kapıldım. Ayaklarım artık beni taşıyamaz hale gelmişti. Hatta yere doğru eğildim." Bu ayeti işitince Hazreti Peygamber'in vefat ettiğinden emin oldum demiştir. Hazreti Osman'ın üzüntüsü. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde ashab-ı kiramdan bazı kimseler çok üzüldüler. Hatta bazıları neredeyse konuşamayacak hale geldiler. Kekeliyorlardı. Peygamber için mahzun olanlardan birisi de bendim. Bir ara Medine kalelerinden birisinde oturuyordum. Ebubekir'e biat edilmişti. Ömer yanımdan geçti. Ben ondan haberdar olmadım. Çünkü mahzundum. Ömer varıp da Ebubekir'in yanına girdikten sonra, "Ey Allah Resulü'nün halifesi, sana hayret verici bir haber vereyim mi? Ben Osman'ın yanından geçtim. Selam verdim. Selamın cevabını vermedi." demiş. Hazreti Ali'nin üzüntüsü. Ali bin Ebi Talip bir gün başını bağladığı halde mahzun olarak geldi mescide. Hazreti Ebubekir, "Seni mahzun görüyorum." dedi. Ali, "Beni üzen şey seni benim kadar üzmez." dedi. Hazreti Ebubekir, "Dinleyiniz ne diyor. Allah'la size yemin verdiriyorum. Benden daha fazla Hazreti Peygamber'in vefatına mahzun olmuş bir kimseyi görüyor musunuz?" dedi. Ümmü Seleme'nin ağlaması. Biz Peygamber'in zevceleri bir araya gelerek ağlıyorduk. O gece sabaha kadar uyumadan ağladık. Fakat biz onun cenazesini aramızda görmekle teselli buluyorduk. Seher vaktinde ansızın kazma ve küreklerin seslerini işittik. Biz bağırarak ağladık. Mescittekiler de ağladılar. Medine tek bir bağırış içerisinde adeta sarsılıyordu. Bilal sabah ezanını okudu. Hazreti Peygamber'in ismini zikredince ağladı. Bu feryat bizim üzüntümüzü daha da artırdı. Halk Hazreti Peygamber'in defnedileceği Hazreti Ayşe'nin hücretine girmek istiyordu. Fakat kapı kapalıydı. O ne büyük bir musibetti. Ondan sonra bizim başımıza gelen hiçbir musibet artık zor gelmiyordu. Medine halkının ağlayışı ve feryatları. Medine'ye vardım. Baktım ki millet ağlayarak feryat etmektedir. Tıpkı ihram bağlayan hacıların bir ağızla "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk" dedikleri gibi. "Nedir bu?" diye sordum. "Hazreti Peygamber vefat etmiştir." dediler. Hazreti Peygamber'in vefatını duyan Mekke'deki ashabın durumu. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman Mekke valisi Attab bin Esid'di. Peygamberin vefat haberi ona gelince mescitteki Müslümanlar bir ağızdan feryat etti. Attab, Mekke'den çıkıp şaşkınlık içinde yollara düştü.

Üheyl bin Amr, Attab'a gelerek halkla konuşmasını isteyince, o, Resulullah'ın vefatından dolayı konuşacak hali olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Süheyl, "Benimle beraber gel, ben senin yerine konuşayım." deyince, ikisi birlikte mescide vardılar. Süheyl, hatip olarak ayağa kalktı. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra, Ebu Bekir'in hutbesi gibi bir hutbe okudu. Bir tek kelime dahi onun hutbesinden eksik değildi. Hazreti Peygamber, Süheyl bin Amr Bedir'de esir edildiğinde, Hazreti Ömer'e, "Onun dişlerini neden sökmek istiyorsun? Bırak onun yakasını. Umulur ki Allah onu seni sevindirecek bir makamda kullansın," demişti. Resulullah'ın bu mucizesi işte o gün tahakkuk etmişti. Böylece Attab ve Mekke halkı teselli bulup şaşkınlıklarını attılar. Normal hallerine döndüler. Hazreti Fatıma'nın üzüntüsü. Resulullah'ın vefatından sonra Fatıma'nın güldüğünü hiçbir zaman görmedim. Öyle ki üzüntüden ağzının kenarında bir çizgi oluşmuştu. Hazreti Peygamber'in ölümü üzerine ashabın söyledikleri, Hazreti Ebubekir'in "İşte bugün vahyin sonu geldi" demesi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber vefat ettiğinde, "İşte bugün vahyin ve Allah'tan gelen haberlerin sonu kesildi" dedi. Ümmü Eymen'in vahyin kesilmesi hakkındaki sözü. Ümmü Eymen, Resulullah vefat ettiğinde ağladı. Ona, "Sen peygamber için mi ağlıyorsun?" denildi. O da, "Hazreti Peygamber nasıl olsa vefat edecekti. Fakat ben kesilen vahiy için ağlıyorum," dedi. Hazreti Ebubekir, peygamberin vefatından sonra Hazreti Ömer'e, "Kalk da Ümmü Eymen'e gidelim, onu ziyaret edelim," dedi. Onlar Ümmü Eymen'in yanına geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Ümmü Eymen'e, "Seni ağlatan nedir? Allah katında olan peygamber için daha hayırlıdır," dediler. Ümmü Eymen, "Bunu bilmediğim için ağlıyor değilim. Fakat ben gökten gelen vahyin kesildiğine ağlıyorum," dedi. Ümmü Eymen'in sözleri onların ikisini de duygulandırdı ve onlar da ağladılar. Ma'an bin Adi'nin sözü. Halk, Hazreti Peygamber'in vefatına ağladı ve "Biz isterdik ki Resulullah'tan önce ölelim. Çünkü ondan sonra yoldan çıkmaktan korkuyoruz," dediler. Ma'an bin Adi ise, "Ben peygamberden önce ölümümü istemiyordum. O diriyken tasdik ettiğim gibi, ölüyken de tasdik etmek sevabına erişmek istiyorum," dedi. Hazreti Fatıma'nın sözü. Peygamber ağırlaşınca zaman zaman bayılırdı. Hazreti Fatıma, "Vay babamın çektiği ızdıraba," diye ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber, "Bugünden sonra senin babanın herhangi bir ızdırabı kalmayacaktır," buyurdu. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Fatıma, "Ey babam, kendisini çağıran Rabbine icabet eden babam, yeri cenneti Firdevs olan babam, Cebrail'in matemini tuttuğu babam," dedi. Hazreti Peygamber defnedildikten sonra Hazreti Fatıma bana, "Sizin nefsiniz peygamber üzerine toprak atmaya nasıl razı oldu?" dedi. Hazreti Fatıma, "Ey Enes, sizin nefsiniz peygamberi toprağa gömmeye ve kendiniz dönüp gelmeye nasıl razı oldu?" dedi. Sabit, bu hadisi naklettikten sonra kaburgaları birbirine geçercesine ağladı. Hazreti Peygamber'in halası Safiye'nin Hazreti Peygamber için söylediği mersiyeler. Safiye binti Abdülmuttalip, peygamberin matemini şu şekilde dile getiriyordu. "Nefsim üzüldü. Ben yılan tarafından sokulan bir kimse gibi oldum. Malı talan edilen bir kimsenin geceyi beklediği gibi oldum. Bu üzüntülerden ve hasretten geliyordu. O beni uykusuz bıraktı. Keşke bunu ölümle tatmış olsaydım. Onlar, Resulullah, kendisi için takdir edilen ölümle akşamladı" dediklerinden bunlar oldu. Muhammed hanesinin aile efradına geldiğimizde simsiyah taşları ammada korkunç bir şekilde bembeyaz yaptı. Resulullah'ın hane-i saadetlerini dehşet içerisinde gördüğümüz zaman onlarda artık garip bir yaşantı yoktur.
ve

0: zaman bundan ötürü bana uzun bir üzüntü musallat oldu. Bu üzüntü kalbe karıştı. Kalp korkaklaştı. Yine Safiye veya Resulullah'ın diğer halası Erva binti Abdülmuttalib'in söylediği şiir. Ey Allah'ın Resulü! Sen bizim gibi değilsin. Bizim hakkımızda çok şefkatliydin. Katı değildin. Allah'ın Resulü bizim hakkımızda çok vefakardı ve merhametliydi. Ve bugün senin üzerinde ağlayan herkes ağlasın. Hayatımla yemin ederim, ben peygamber hakkında ağlıyorum. Fakat senden sonra gelecek kargaşalıklar için ağlıyorum. Sanki Muhammed'in yokluğu ve onun muhabbetinden ötürü ondan sonra benim kalbimin üzerinde dağlar vardır. Ey Fatıma! Muhammed'in Rabbi Allah, Medine'de yatan o mübarek cesedinin üzerine rahmetini indirsin. Görüyorum, Hasan'ı yetim bıraktın. Durmadan ağlayıp dedesini çağıran bir yavrucak bıraktın. Allah'ın Resulüne annem, halam, amcam, nefsim ve aile efradım feda olsun. Ey Allah'ın Resulü! Sabrettin, peygamberliği tebliğ ettin. Doğru olduğun halde ve din apaçık olduğu halde vefat ettin. Eğer arşın sahibi seni aramızda bırakmış olsaydı nasıl olurdu? Fakat onun emri geçerlidir. Allah'tan sana selam ve tahiyyeler olsun. Adın cennetlerinden razı olarak bildiğin cennetler sana olsun. Allah Resulü vefat ettiğinde Safiye başındaki abasına bürünerek dışarı çıktı ve şunları söyledi. Senden sonra bir takım haberler ve bir takım şiddetli ihtilaflar vardır. Eğer onları sen görseydin, artık hiçbir felakete aldırış etmezdin.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder.

0: Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Devam ediyoruz Zümer suresinden. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede bize Kur'an-ı Kerim'i Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hangi esaslar bağlamında ve neden indirdiğini ifade ediyor. İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hakkı. Başta da surenin başında inna enzelna ileykel kitabe bil hakkı buyurmuştu. Burada ise aleyke var. İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hakkı. Yani biz sana bu kitabı insanlar için indirdik. Dolayısıyla bu ayet-i kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir vazife veriyor. O da tebiyin vazifesi. Efendimiz sallallahu aleyhi

0: ve sellem Kur'an-ı Kerim'i insanlara sadece ulaştırmayacak, aynı zamanda ulaştırırken onu beyan da edecek. Linnâsi'deki ifade وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ, insanlara beyan etmen için biz sana bu kitabı Kur'an-ı Hakim'i indirdik. O halde madem ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın vazifesi beyan etmek, linnâsiden hareketle bunu söylüyoruz, onun beyanları, açıklamaları, ifadeleri insanları, Müslümanları bağlarlar. Ve de bu ayet-i kerime Kur'an-ı Hakim'in beyana ihtiyacın olduğunda destekliyor. İnna enzelna aleykel kitabe linnasi bilhak. Hak üzere, hakikat üzere ya da hak neyi gerektirirse onların tamamı bu kitabın içinde var. Femen ihteda fel nefsi. Hakka dair her şey Kur'an'ın muhtevasında, onun içinde var. O halde femen ihteda fel nefsi, kim Kur'an-ı Hakim'e esas alır, hidayete ererse fel nefsihi, kendi adına kurtulmuş olur. Ve men zalle fe innema yazillu aleyha, yok kim de dalalete giderse, dalalet tercih ederse fe innema yazillu aleyha, o da kendi aleyhine olur. Yani bu dalaletin vebali onadır. Dalaletinin vebalini Allah Teala'ya o verecektir. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, sen onlara vekil değilsin, onlara vekil bir mana bir hafizin, muhafız değilsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebyin etmesine, Kur'an-ı Hakim'i açıklamasına, mübeyyin olmasına işaret ediyordu. Peki bütün bunlara rağmen insanlar anlamıyorlar, dalalette ısrar ederlerse وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, sen muhafız değilsin, zorla Kur'an-ı Hakim'i insanların yüreğine sokma noktasında bir vazifen yok diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a.
1: Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha.
0: Efendimiz Aleyhisselam'a sen vekil, sen hafız değilsin. Yani tebliğ ediyorsun, ötesi Allah Teala'ya aittir. Beyan ediyorsun, anlatıyorsun, kabul ediyor ya da etmiyorlar. Bunların hesabını soracak Allah Azze ve Celle'dir. Peki Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha, teveffa canları almak demek. Nefs, enfus, nefisle ruh aynı şey midir? Ulema bunu tartıştılar. Yani farklı görüş beyan ettiler. Nefis ayrıdır, ruh ayrıdır dediler. Ama netice itibariyle çoğunluğun kanaati nefisle ruh aynı şeydir. Allahu yeteveffel enfuse, Allah Azze ve Celle o ruhları alır. Hine mevtiha, öldükleri zaman. Velleti lem temut, ölmeyenleri de alır. Fi menamiha, uykusunda alır. Feyumsikü leti kada aleyhel mevte, eğer bir cana, bir ruha ölümü hükmettiyse, bir bedene ölümü hükmettiyse, o zaman feyumsikü leti kada aleyhel mevte, ölüm kime dair hüküm verdiyse onlar ruhların tutar, bedenlerine dönmesine müsaade etmez. Ve yursilul uhra ila ecelin musemma, diğerlerini ise uykuda aldıklarını, onlar yaşayacaklar, yaşamalarına hükmettiyse onların dönüşlerine Allah Azze ve Celle müsaade eder, onlar dönerler. Yani ruhlarına, ruhlar bedenlerine giderler, ruhlar bedenlerine giderler. Ve yursilul uhra ila ecelin musemma, İnne fi zalike la ayatin li kavmin yetefekkerun. İşte bütün bunlarda düşünen, tefekkür eden millet için, toplum için ayetler vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. İnne fi zalike la ayatin li kavmin yetefekkerun. Yani buradaki durum şu: insanlar öldüğü zaman Allah Teala onların ruhlarını alır, ama uykuda olduklarında alır o ruhları, sonra uyanırken tekrar o ruhları onlara iade eder. Peki almış olduğu ruh aynı ruh mudur? Uyurken aldığı ruh aynı mıdır? Yani alimler şöyle bunu ikiye ayırmışlar. İmam Nesefi de ondan bahsediyor ayetin tefsirinde. Bir nefsül hayat var, bir de nefsül temyiz var. Yani nefsül hayat, Allah Teala öldüğü zaman onu bedenden alıyor, bir daha o bedene dönmüyor. Nefsü temyiz ise temyiz kabiliyeti, anlama, idrak etme kabiliyeti, uyunca onu insanlardan alıyor, alınca

Onlar hareket etmiyorlar, konuşmuyorlar. Yani sadece sayıklayabiliyorlar. Anlamlı cümleler söylemiyorlar, söyleyemiyorlar. Ancak o nefsü temyiz onlara uyanınca, geri dönünce ayağa kalkıyorlar, dolaşabiliyorlar. Burada da velleti lem temut fi menamiha, eğer ölmedilerse onlardan o nefsü temyizi alıyor. Uyanınca tekrar o nefis, ruh onlara geri dönüyor. Yani insan uyuduğu zaman ölenlerin ruhlarıyla onun ruhu karşılaşıyor. Bir araya geliyor, konuşuyor. Amcan, baban, dayın, kim varsa, onlar vefat ettiyse uyuyorsun, gözlerini kapattın. Onlarla bir mahalledesin, dolaşıyorsun, yürüyorsun, yiyorsun, konuşuyorsun. Sonra gözünü açtığın zaman baban yok. Halan, teyzen, kimler varsa onlar yok. İnsan uyuduğu zaman o nefsü temyiz, o nefsül hayat olan, yani ölüden çıkan o ruhla beraber rüyada ikensiz beraber olabiliyorlar, bir arada oluyorlar. Ama o nefsü temyiz size döndüğü zaman, size gelince o ölen kişiyle beraber oturup konuşamıyorsunuz, bir arada olamıyorsunuz. Burada Cenab-ı Hak şuna da işaret ediyor. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, sen onlara vekil, hafız değilsin, Allah hafızdır. Allah vekildir. Allah Azze ve Celle onların ölümüne murad ettiği zaman canlarını alır. Tamamı bile olsa hepsini bir anda alır. Tıpkı etikte olduğu gibi açtıkları zaman trafoyu, o kablolardan elektrik bir anda onlarca, yüzlerce kilometreye nasıl ulaşabiliyorsa, Allah Azze ve Celle de orada olduğu gibi bir anda bir melek vasıtasıyla belki de bütün canları almaya kadirdir. Yani şunu düşünün buyuruyor Allah Azze ve Celle. Uyuduğunuz zaman gözlerinizi kapattığınızda ayrı bir aleme giriyorsunuz. Rüyada gözsüz görüyorum nasıl? Gözün olmadığı halde görüyorsun, aynı şeyleri görebiliyorsun belki. Şehir, sokak, cadde, okul, arkadaş. Yani normalde gördüğün insanlar, rüyada gördüğün zaman onlar aynılar. O halde Allah Teala sana rüyada o manzaraları göstererek diyor ki, kabir var işte bunun gibi, ahiret var bunun gibi. Gidiyorsun, onlar yüzler binlerce kilometreyi senin o nefsü temyizin dolaşıyor, kat ediyor, sonra tekrar dönüyor. Bütün bunlar birkaç saniyede oluyor. Birkaç saniyede bunları yapmaya kadir olan Allah Azze ve Celle kabirde neden bunları yapmasın, yapmaya kadir olmasın? Kabir azabını inkar edenler akli olarak kendilerince delil ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki, yani bu adam Hazreti Adem zamanında vefat etti. Öteki adam da kıyametin kopmasından belki birkaç saat önce vefat etti. Birkaç saat önce öldü. Şimdi bu adam birkaç saat önce ölüyor. Diğerinin üzerinden milyonlarca yıl geçti. Eğer kabir azabı varsa, Allah'ın adaleti varsa, o zaman bu nasıl olacak diyor. Peki rüya var. Rüyada velleti lem temut fi menamiha. Ölmüyorsunuz, ölmüyorsunuz ama Cenab-ı Hak sizden nefsü temyizi alıyor. Birkaç saniyede siz gidiyorsunuz, en uzak kıtaya gidiyorsunuz. Buradan ta Avustralya'ya gidiyorsunuz. Sonra görüyorsunuz ekranda oradaki bir sokak, aynı o sokağa. Aynı o sokağa sizin ruhunuz orada gördü ve geldi. Peki ruhunuz o kadar mesafeyi kısa zamanda oraya nasıl gidiyor, yaşıyor, sonra dönüyor? Veya bir adam rüya görüyor, rüyada çocuk, sonra büyüyor, hükümdar oluyor, devletin başına geliyor, devleti idare ediyor, yönetiyor. Sonra bu adam iktidarı kaybediyor, ondan sonra sıkıntılı bir dönem var. Bütün bunları bu adam yaşıyor rüyasında. Uyandığı zaman belki bu kadar uzun bir hayatı birkaç saniyede görüyor. İşte o kadar uzun bir hayatı rüyada birkaç saniye sığdıran Allah Azze ve Celle kabir azabını böyle bir ifadede, hareketle inkar eden Müslümana diyor ki, her gece sen rüyada bu hakikati görüyorsun ama görmene rağmen, her defa temaşa etmene rağmen yine bunları inkar ediyorsun, reddediyorsun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani bu cihaz

Allah Resulü Aleyhisselam üzerine sürerdi ellerini. Son anında da Hazreti Ayşe radıyallahu anha okuyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eline üflüyor. Allah Resulü'nün eli daha mübarek diye. Efendimizin elini onun mübarek bedenine sürüyor ki şifa bulsun diye böyle yapıyor Ayşe radıyallahu anha. Yine Efendimiz Aleyhisselam gece yatağa girerken Buhari'nin rivayeti Bismike Rabbi velatu cembi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfadha bima tahfadu bihi ibadekes salihin. Yani Bismike Rabbi velatu cembi, senin adınla ya Rabbi yatağa giriyorum, işte yan tarafımı yatağa koyuyorum ya Rabbi. Bismike Rabbi velatu cembi ve bike erfa'hu, yine senin adınla yataktan kalkmayı bana nasip et. Ya böyle yataktan kalkarım ya Rabbi, kalkmaya iradem var. Bismike Rabbi vada'tu cembi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha. Eğer benim nefsimi alırsan, yani o nefsü temyizi alırsan, ferhamha, ona merhamet et ya Rabbi. Ve in erselteha fahfadha, eğer onu gönderirsen, yani nefsü temyizi bana gönderirsen, uyanırsam, uyanmama hükmedeceksen, ve in erselteha fahfadha, o zaman onu koru, muhafaza eyle ya Rabbi. Eğer alırsan o zaman o ne olur? Nefsül hayat olur. Artık dönmeye yol yoktur, dönmeye çare yoktur. Allah Teala onun ölmesine yatakta hükmetmiştir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismike Rabbi vada'tu cembi ve bike erfa'hu diye yatağa girdiği zaman bu duayı okurdu. Peki yataktan kalkınca da Elhamdülillahillezî ahyana ba'dema ematena ve ileyhin nuşur. Elhamdülillahillezî ahyana ba'dema ematena. Öldükten sonra bize yine hayat veren Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun diye dua eder. Yani Allah Resulü'nün dua cümlelerine baktığınız zaman da bu ayet-i kerimeyi tefsir ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsül hayata ve nefsü temyize işaret ediyorlar. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkûrûn. İşte bütün bunlarda düşünen, düşünebilen milletler, kavimler, topluluklar için ayetler var, işaretler var buyuruyor Allah Azze ve Celle. Emittekadû min dûnillâhi şüfâhâ. Yani embel anlamında burada. Yani hafiz olan, muhafız olan, koruyan Allah Azze ve Celle, o nefislerinizi, canlarını alan, canlarınızı alan Allah Azze ve Celle. Peki hadise bu minval üzereyken emittekadû min dûnillâhi şüfâhâ. Onlar Allah Azze ve Celle'den başka şefiler, ortaklar edindiler. Allah'a ibadet eder gibi onlara ibadet mi ediyorlar? Yani madem ki koruyan Allah, sahip Allah, malik Allah, halik Allah, razik Allah Azze ve Celle, o halde neden اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَاءَ, Rablerini bırakıp, Mevla'yı bırakıp da neden ondan başka şefiler, ortaklar, şefaatçiler edindiler? قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْءَوْ وَلَا يَعْقِلُونَ. Yani onlar hiçbir şeye malik olamasalar, cansız varlıklar onlar ya da insan onlar, insanlara ilah diye tazimde bulunuyorlar, o kadar yüceltiyorlar. Peki ölünce bu adamlar, öldükten sonra geride bunların tasarrufları var mı? Evlev kânû lâ yemlikûne şey'en, hiçbir şeye malik olamasalar ve lâ yâkilûn, akledemeseler de yine onlar o putları ya da insanları şefaatçi olarak kabul edecekler, onları tazim edecekler mi buyuruyor Allah Teala? Peki bu İnne fî zâlike le âyâti li kavmin yetefekkûrûn'dan sonra gelerek, yani onlar akılları yok, idrakleri yok, malik olamazlar. Peki düşünen insanlar, düşünemeyen, akledemeyen, cemadat olan bu varlıklara ibadet ediyorlarsa onlara mı cemadat demeli, yoksa ibadet edilenlere mi cemadat demeli diye buraya vurgusu var bu ayet-i kerimenin. Kullillahi şefaatü cemia, yani bütünüyle şefaat
Allah'a aittir. Sadece

O şefaat edebilir. Sadece o rahmet eder. Men zellezî yeşfe indehû illâ bi izni. Onun izni, onun tasarrufu olmadan kimselerin şefaat etme hak ve yetkisi yok. Peki neden? Kullillâhi şefaatü cemî'â. Çünkü lehu mulkü semâvâti vel ard. Yer ve göklerin saltanatı ona ait. Yani yaratma itibariyle, saltanat itibariyle, yönetme itibariyle yer ve gök Allah'a aitse, o zaman yer ve gökte var olan bütün varlıklar üzerinde mutlak tasarruf yetkisine Allah Azze ve Celle sahiptir. Sümme ileyhi turcaun. Zannetme ki bu böyle deniz kenarında çocukların kurduğu, kurguladığı, hayatlarını verdiği, onları korumak için birbiriyle kavga yaptığı, kumdan yaptıkları kaleler gibidir. Hayır, bu bir oyun değil, bir eğlence değil. Allah Teala sizi bir imtihana aldı. Buradasınız. Eğer burada istikametiniz yok, ihanetiniz varsa ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, ona döndürüleceksiniz ve bu hayatın orada hesabı görülecek buyuruyor. وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Önceki ayet-i kerimede Allah Teala şefaat hakkı bütünüyle Allah'a aittir, mülk O'nundur, yer ve gökte buyurunca, yani onların ilahlarını reddedince, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى, onlar o taşlar üzerinden Allah'a yaklaşacaklardı. Madem ki onlar kendi halleriyle Kur'an'a hakim ediyorlar ki, eğer sen bizim din anlayışımızı reddeder, onu çökertirsen, bütünüyle biz de Allah Teala'yı reddederiz, tanımayız, böyle bir din, böyle bir diyanet bizim hayatımızda yer bulamaz diyorlar. Ya da ve izâ zükirallâhu, Allah zikredildiği zaman, ama vahdehu, yani Allahu Ekber dendiği zaman, bütün ilahlar reddedildiğinde, işme'ezzet kulûbullezîne, onların kalpleri tiksinir, yüreklerinde bir daralma olur. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, ahirete inanmayan o adamlar, onların kalbi Allah Azze ve Celle'nin adı anıldığı zaman sadece Allah derseniz onlar tiksinirler, daralırlar, sizinle beraber olamazlar. Siz böyle adamlarla diyalog yapamazsınız, böyle adamlarla bir arada olamazsınız. Eğer Allahu Ekber diyorsanız onlar sizi kabul etmeyecekler. Eğer onlarla oturdunuz, anlaşabiliyorsanız, birlikte hareket ediyorsanız, o durumda siz Allahu Ekber demiyorsunuz demektir. Allahu Ahad demiyorsunuz. Tevhid anlayışınızda problem var demek. Çünkü Kur'an-ı Hakim ve izâ zükirallâhu vahdehu şme'ezzet kulûbullezîne lâ yu'minûne bil âhirâ. Sizi bu halinizle onlar kabul etmeyecekler, edemeyecekler. Yani ey Müslümanlar, siz Allahu Ekber diyorsanız bu adamlarla anlaşamazsınız. Din düşmanlarıyla, putperestlerle siz aynı masanın etrafında ortak kararlar alamazsınız. Tarih boyu alamadığınız gibi, kim alır? Hainler alır. Kim alır? Belamlar alır. Sisi'de olduğu gibi. Yani onlar eğer Allahu Ekber demiş olsalardı, Allahu Ekber diyenleri Allahu Ekber diyerek Amerika'yı ya da güç merkezlerini tanımadıklarını kararlarıyla ilan eden Müslümanları idam kararlarıyla dar ağaçlarına göndermeyeceklerdi. Ve izâ zükürellezîne min dûnih izâ hum yestebşirûn. Fakat Allah'tan başka ilahlar, ideolojiler, anlayışlar, onlar zikredildiği zaman, anıldığında ve izâ zükirellezîne min dûni izâ hum yestebşirûn, sevindiklerini, yüzlerinde böyle tebessüm olduğunu görürsün. Kendi ilahlarından, ideolojilerinden bahsedilince sevinirler. Ama Allah derseniz, Allahu Ekber derseniz tiksinir bu adamlar, nefret ederler. Peki Müslümanlar bu durumda ne yapsınlar? Bir dünya var. Allahu Ekber dediğiniz zaman tiksinen bir dünya, daralan bir dünya, üzerinize gelen bir dünya. Yalnızlaşıyorsunuz. Ama yalnızlaştıkça Müslüman Allah'ı bulur. Niçin nafile namazları evde kılıyoruz? Yalnızlıkta
o yalnız kaldığımız anda Cenab-ı

Hakka riyadan, başkalarının ifadelerinden, görmesinden, bize dair olan övgü cümlelerinden kurtulup yalnız başına o halimizi Allah Azze ve Celle'ye arz edebilmek için nafile namazları evde kılıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Akşamı kılıyor sahabeye, hadi evinize gidin, evlerinize kılın namazları buyuruyor. Evet, biz camide kılıyoruz. Ama hani daha faziletli olsun diye devamını ya da kılacaksanız onları evde kılıyorsunuz. Eğer orada farklı bir anlayış olmayacaksa eftal olanı evde kılıp o halde camiye gelmek. Ama insanlar yanlış anlayacaksa, yani farklı mülahaza mutalalar olacaksa, acaba sünnet kılınıyor kılınmıyor mu diye camide kılınabilir. Peki yalnız kılmanın tabii farzı, camide kılacağız, nafileyi yalnız başına yapacağız. O yalnızlıkta kişi Rabbini, Mevlasını bulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an-ı Hakim, Rabbinden, Allahu Ekber'den tiksinen insanların olduğu, hakim olduğu, yönettiği bir dünyada ne yapmak gerekir? قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a soruyorlar, diyorlar ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam gece kalktığı zaman namazlarını kılarken Efendimiz aleyhissalatu vesselam nasıl başlardı namazına? Hazreti Ayşe bu ayet-i kerimeyi okuyor. İşte böyle başlardı. Öncesi de var. Allahumma rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil fatıra semavati vel ardı alimel gaybi ve şehadeh diye bunu okurlardı. Peki anlamı şu. Kulillahumme ey Allah'ım, fatıra semavati vel ardı, yer ve gökleri yaratan Rabbim, alimel gaybi ve şehade. Neden gece bunu okuyor? Fatıra semavati vel ard. Semaya bakıyorsunuz, Medine'de hava karardığı zaman karanlık semayı kaplamış, yıldızları görüyorsunuz, ayı görüyorsunuz. Allah Teala'nın kudretini, semadaki o güzelliği bütünüyle temaşa ediyorsunuz. İşte o zaman Cenab-ı Hakk'ı fatır olarak, fatıra semavat vel ard, eşsiz, benzersiz olarak yer ve gökleri yaratan Rabbim. Ne demekti fatır? Fetartuha demişti İbn Abbas. İki bedevi yanıma gelmişlerdi. Kuyu üzerinde niza ediyorlardı, anlaşamıyorlardı. Sonra biri dedi ki fetartuha, yani onu ben kazdım. İlk olarak ben açtım o kuyuyu. Anladım ki fatırın anlamı budur. Peki fatıra semavat vel ard, alimel gaybi ve şehade. Karanlık, gece var ama şimdi evlerde, hangi evlerde isyan var, hangi evlerde zina var, hangi evler masiyet hanelere dönmüş ya da hangi evlerde seccadeler serildi, senin kulların orada kalktılar, ibadet ediyorlar. Bunu kimseler bilemez. Polislerin ya da ilgili görevlilerin vakıf olamadığı o noktaları gecenin karanlığında alimel gaybi ve şehade, görünenin de görünmeyenin de sahibi olan, bütün bunları bilen Rabbim. Ente tahkumu beyne ibadik. İşte bütün bunlara vakıf olan, alemi, yer ve gökleri eşsiz yaratan, görüneni görünmeyeni bilen, ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânû fîhî yehtelifûn. Anlaşamadıkları, tartıştıkları, ihtilaf ettikleri bu konularda yarın kıyamet günü kulların arasında hükmü sen vereceksin ya Rabbi. Kafirler neler söylüyorlar, onların planları, desiseleri neler, Müslümanların mazlumiyetleri, bütün bunlar sana vakıf ya Rabbi. Bütün bu kararları sen vereceksin Allah'ım. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayet-i kerimeyi okurdu gece namazlarında. Said bin Cübeyr radıyallahu anh da buyuruyor ki kim bu ayet-i kerimeyi okur ve Allah azze ve celle'den neyi isterse Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra onu istediğine nail eder. قُلْ لَهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetini okursa. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ.

Allah azze ve celle buyuruyor ki önceki ayette ente tahkumu beyne ibadike fi ma kanu fihi ihtilafun. Yani Allah azze ve celle kıyamet günü insanlar arasında, Müslümanlarla kafirler arasında hükmü o verecek. Artık kimin nerede olduğu, neleri yaptığı orada belli olacak. Allah Teala'nın karar merci ahiret bu dünyaya benzemez. Zalimlere, güç sahiplerine, servet sahiplerine, onlara Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın mahkemesini, onun hükmünü sizin yeryüzündeki mahkemelerinizle karıştırmayın. Evet, burada bir mahkemede sizin aleyhinize dava çıkarsa gücünüz, servetiniz, iktidarınız var. O devlette de adalet yoksa bir üst mahkemeye gider, alt mahkemenin vermiş olduğu o kararı bozarsınız, ev verir, apartman verir, mağaza vererek bunları yapabilirsiniz. Malınıza itimat ederek suç işler insanlar, mafya adam tutar, öldürür, ortadan kaldırır. Çünkü onu koruyacak bir parası vardır eğer devlette adalet yoksa buna itimat eder. Şimdi bu zalimler de servetlerine, makamlarına, onlara itimat ediyorlar. Yani alemi İslam'da bu kadar acılar yaşanıyor, bu kadar acıyı yaşatıyorlar. Onlar kendilerinin katil olduğunu biliyorlar. Mısır'da katil, Suriye'de katil, her yerde katil bunlar. Peki adalet olsa, onlar mahkemeye çıkarılmış olsalar, tamamı bunların devlet başkanları aldıkları bu kararlardan dolayı tutuklanır, idama mahkum edilirler. Ama bu kararları alırken ölüm kararlarını düşünmüyorlar bile. Neden? Çünkü kendilerinin güçlü olduklarını, böyle bir mahkemenin Müslümanlar tarafından kurulmalarının çok uzak ihtimal olduğunu öyle zannediyorlar. Onun için bu kararları alıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim böyle düşünen insanlara diyor ki hayır, öyle değil. Allah'ın mahkemesine buradaki gücü taşıyamazsınız. Buradaki serveti, oradaki mahkemede alınan bir kararı önlemek için harcayamazsınız, sarf edemezsiniz. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O zalimler için olsa, onlar için مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yerde olan her şey, bütün yeryüzü, bütün arsalar, bütün fabrikalar ona ait olsa وَمِثْلَهُ مَعَهُ Bir de bunun benzeri onlara ait olsa, dünyanın içindeki her şey, bir de bunun benzeri eğer لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyametin o dehşetli azabından korunmak için onu fidye olarak verseler, kendilerini kurtarmak için verseler bile yine onlar kendilerini kurtaramazlar. لَفْسَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyametin o azabından kendilerini kurtaramazlar. Bütün dünya ve onun bir benzeri de onlara ait olsa وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Yani onlara yakında ortaya çıkacak, Allah Teala tarafından onlara zahir olacak malem yekunu yahtesibun. Hesap etmedikleri şeyler onlar adına ortaya çıkacak. Hesap etmiyorlardı. Yani hesap etmiyor Sisi, birileri gelir yarın bana bu idam kararlarının hesabını sorar. Hesap etmiyor ateistler, dinsizler, Marksistler, iman düşmanları. Bir gün yeniden Fatih'in çocukları gelir, onlar bunların hesabını sorar. Allah Ömerlere, Allah Alilere yeniden yol verir. Yeryüzündeki bu acıların, ümmete yapılan bu zulümlerin hesabı sorulur. Onu düşünmezler. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ İşte siz imanı kuşanabilirseniz, İslam'a bütün mevcudiyetinizle sarılabilirseniz göreceksiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onların hesap etmediği noktalar var. Neyi hesap ediyorlar? Ordusu Müslümanların şu kadar, sayısı bu kadar, gücü bu kadar, gayri safi milli hasılaları bu kadar. Zaten başlarında bunların bizim idare ettiğimiz, yönettiğimiz adamlar var. Buradan bizim için yakın vadede bir tehlike yok diyorlar. Böyle hesap ediyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onun kudreti وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ Bir onların planları var ama bir de o planları bozacak, onları aleyhlerine çevirecek Allah Azze ve Celle var. İnşallah onların hesap etmediği, edemediği, edemeyeceği yerler

0: Birden bu ümmetin gelişi, bu ümmetin delileri, bu ümmetin divaneleri gelecek. Karanlık. Bütün Müslümanlar umutlarını kaybettiği zaman, işte o zaman atın üzerinde Allah ve Resul yolunun delileri, divaneleri zuhur edecek. Evliya meşrepli bir nesil gelecek inşallah. Ve veda lehum minallahi ma lem yekunu yahtesibun. Allah Azze ve Celle bizi yolunun delileri ve divaneleri kadrosuna ilhak eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh velhamdülillahi.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de, hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz, kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanı ile sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Her hafta özel konuklarımızla, güzel konularla sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün iyiliği konuşacağız. Bolca iyilikten bahsedeceğiz. Aslında İyiliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu tekrar hatırlayacağız. Kıymetli konuğuma önce hoş geldiniz diyor, programımıza başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Perihan Nur Pazarcı hanımefendi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: İyisiniz inşallah.
1: Teşekkürler, sizler de iyisiniz.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yoğun çalışma hayatınızda bize de zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Amin hocam cümlemizden. Biz teşekkür ederiz bize böyle güzel bir fırsat verdiğiniz için.
0: Estağfurullah. Bizim mikrofonlarımız iyiliğe her daim açık. Hedef Radyo kurulduğu günden bu zamana kadar iyiliğin sesi olmuştur. Hep zalimlerin karşısında, hep mazlumların yanında olmuştur. Reklam aralarında dahi Halil Bey bizlere bunları hatırlatıyor. Bu özellikle boykot ürünlerini alma, zulme ortak olma diyor. Biz hep iyilik tarafındayız. Şöyle kısaca sizi bir tanıyalım ve iyiliğe başlayalım isterseniz.
1: Tabii ki hocam. Perihan Nur Pazarcı ismim. Sosyal hizmet uzmanıyım. Aynı zamanda psikoloğum. Yetim Akademi Derneği'nin kurucu başkanıyım. Yaklaşık öğrenciliğim yıllarıyla beraber 30 yıldır iyilikle hemhal olan bir kişiyim. Yetim öksüz büyüdüğüm için tamamen gönlümü, yüreğimi ve mesleğimi de yetimlere adamış bir şekilde hayata devam ettiriyorum inşallah.
0: Evet, öncelikle yetim olmak aslında

0: Sanıldığı kadar zor bir şey değil, değil mi? Allah'ın lütfu, ikramı çokça oluyor Peygamber Efendimiz'e olduğu gibi. Elbette onun hüznü var mı? Var. Onun teselli olunması gereken durumları var mı? Var. Fakat sanki dünyadayken zorlansak da ahirette kazanımı çok olan bir durum gibi. Rabbim tüm yetimlerin yüzlerini güldürsün inşallah. Evet
1: İnşallah
0: hocam,
1: hocam.
0: Allah razı olsun. Böyle program başlamadan önce de bahsediyordunuz. Yaklaşık 30 yıldır bu iyilik hareketlerinin içerisindeyim ki özellikle iyilik hareketleri dedim. Bir yerde değilsiniz. Aslında birçok yerdesiniz. Şöyle isterseniz hayatınızdaki o kıvrımlara yavaş yavaş bir bakalım, bir dokunalım. Küçüklükten başlayalım.
1: Evet.
0: Mesela yetimlik kaç yaşlarındayken başladı?
1: Küçük babamı daha erken kaybettik. 10 yaşında babamı kaybettim. 11 yaşında annemi kaybettim. Kısa bir süreden sonra tabii bu iyilik hareketi ilk aslında okul yıllarımda başladı benim. Çok kıymetli Fransızca hocamın talimleriyle, bizi yönlendirmeleriyle, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaretlerle başlayan bir gönül yolculuğuydu aslında bizimkisi. Daha önceki yayınlarda da belirttiğim gibi birazcık dede mesleği, baba mesleği de diyebiliriz aslında. Biz Kafkasya göçmeniyiz. Rahmetli dedem oradan ilk göçtüğünde ilk geldiği mekanın çok fakir ve yoksul olduğunu görünce balının yarısını oraya bağış yaparak farklı bir şehre göçmüş. Biz onun için de buna dede mesleği diyoruz açıkçası iyilik hareketimize. Sonrasında rahmetli babam bize her sefer bu konularda büyük rehberlikler yapmıştır. Allah razı olsun, iyiliğin hayatımızda en büyük sermaye olduğunu, insanlara yapılan iyiliğin ahirette de dünyada da karşılığını çok net alabileceğimizi küçük yaştan bize hep öğretmiştir. Hatta uygun görürseniz bir anekdotumu paylaşmak isterim. Yıllardır yüreğime kazınan bir anekdot.
0: Tabii ki buyurun.
1: 6-7 yaşlarındayım hocam. Bizim o zaman tarlalarımızda ekim biçim işleri yaptırıyor babam ve bunlar için işçiler geldi farklı bir şehirden. Babam ikram etmeyi ve yedirmeyi çok seven bir insandı rahmetlik. Bu arkadaşlara yemekler dağıtılacak. İkindi vaktinde ara yemekler çok tarlaların sıcaklığında fenalaşmışlardır. Bunları ikramda bulunalım dedi. Ve remorklar var köylerde bilirsiniz. O remorklardan yemekleri dağıtıyoruz biz. O arada ben ekmeği verirken biraz hızlı atmışım herhalde. Babam sakince yavaş yavaş geri döndü. Kızım aşağı in dedi. Aşağı indim. Ekmeği al yavrum dedi. Aldım. Geri yukarı çık dedi. Ve o aldığın ekmeği özür dileyerek tekrar uzat dedi. Ve ben özür dileyerek tekrar uzattım. Sen remorkun üstündesin. O da remorkun altında diye kimse birbirinden üstün değil yavrum dedi.
0: Evet.
1: Yani orada inanılmaz bir mesajdı ki bu yaşa geldim halen de unutmam. Allah-u Teala'nın bize verdiği büyük nimetleri, her türlü nimetleri, gerek maddi gerek manevi, herkesle paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu ama paylaşırken de naif olmanın ne kadar önemli olduğunu her sefer hatırlarım hocam.
0: O zaman iyilik nezaketle başlar diyelim mi?
1: Kesinlikle,
0: O
1: kesinlikle hocam.
0: kıymetli dostlar, yaptığınız iyilikte nezaket kuralları çiğneniyorsa veya o iyilik zamanla o insanı zor duruma sokuyorsa tekrar niyeti bir kontrol etmek lazım. Usulü, üslubu bir kontrol etmek lazım. Kıymetli hocam, yetimlik insana hayatta kendi başlarına ayakta durmayı da öğretiyor. Başkaları için çalışmayı da. Siz daha ortaokul yıllarınızda başladınız iyilik
1: Evet.
0: hareketlerinize. Elhamdülillah bu yaşınıza kadar da devam ettirdiniz. İyilik bir istikrar işi, iyilik bir sabır işi. İyilik insanların kaçtığı ama tadını aldıklarında bırakamadıkları bir hareket. Sizin için iyilik nedir desek nasıl başlarsınız?
1: Valla hocam şöyle iyilik herkese göre karşılıksız beklemeden yapılan bir yardım şekli denilse de bana göre iyilik kendimizi iyileştirmek demek. Biz karşıyı değil kendimizi iyileştiriyoruz. Karşıyı eksiklerini giderebiliriz, ihtiyaçlarını giderebiliriz ama ben hep çocuklarla da 5000'e yakın öğrenciyle sahada iyilikler yapıyoruz hocam. İyilik çalışmaları yürütüyoruz. Hep çocuklara çalışmanın sonunda şu soruyu sorarım. Çocuklar, Onlar mı?

0: İyileşti, biz mi iyileştik? Burada katkıda ve kazançta olan kim sizce? Çünkü biz kendimiz için iyilik yapıyoruz hocam. Karşıya illaki Allah-u Teala bizi birer araç kılmış, birer köprüyüz biz. Ahmet'in, Mehmet'in vermesi gereken 10 gün Allah bize nasip etmiş, biz vermişiz. Ama biz neden vermişiz ve bize ne artı kattı, nasıl bir faydası oldu, bizdeki bıraktığı iz nedir? Hatta şöyle de ifade edeyim hocam, bizim derneğimizin sloganı da iyilik iz bırakır. Yıllar da geçse iyilik iz bırakır. Hemen bununla ilgili de bir paylaşım yapmak isterim müsaadenizle. Geçtiğimiz senelerde ben ağır bir ameliyat geçirdim hocam. Tedavi gördüm uzun bir süre.
1: Rabbim şifalar ihsan etsin.
0: Allah razı olsun. O süreçte yıllar önce bu arada ben birinci devreyi evlendirdim iyilikte. İkinci devreyi üniversite mezunu yaptım. Üniversite mezunu yaptım diyor gençlere şu kuralı koydum. Herkes bir tane mesleğine sahip olduktan sonra bir tane yetim çocuğa bakmakla mükellef. Çünkü sizler de bu dönemleri çok zor geçirdiniz. Sizler de destek alarak bu hallere geldiniz. Arkanızı unutmamanız lazım. Bu çarkın bir şekil dönmesi lazım. Bundan dolayı bu çocuklarımız mesleklerini aldıktan sonra işte geçtiğimiz sene ameliyatımda benim ameliyatıma giren bir çocuk ben canım acıyor diye bir şeyden bahsederken döndü Nur abla dedi. Ben bir an tanıyamadım. Buyurun dedim. Yani hastanedeyim ve normalde hastanede Nur ismini çok kullanmam hocam. Genellikle Perihan'ı kullanırlar.
1: Evet.
0: Nur ismi benim örtünmemle alakalı bir isim. Ondan dolayı resmiyette kullanmadığım bir isim. Sonra ben nereden tanıyorsun dedi. Nur abla beni sen okuttun dedi. Unuttun mu dedi. Yıllar sonra Allah-u Teala benim geçirdiğim bu acı ve ameliyatların içerisinde o çocuğun tekrar benim yanımda olması ve bana yardımcı olması ve ben ondan sonra derneğimizin sloganını iyilik iz bırakır şeklinde değiştirdim hocam.
1: Hocam iyilik iz bırakmış zaten.
0: Kesinlikle.
1: Şöyle ilk aldığım mesajı sizlere okumak istiyorum. Evet, merhabalar, ben Merve demiş. Iraklı bir Türkmenim demiş. Nur hocamızın iyilikleri bana ve çocuklarıma 8 senedir devam ediyor diyor. Demek ki iyilik iz bırakmış hocam. Hemen buradan dinleyenimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim Tuğba Hanım'ın da bir mesajı var. Hemen müsaadenizle onu da bir aktarayım. Tuğba Hanım'a buradan da hemen selamlarımızı da iletelim kendisine. Çok kıymetli Hedef Radyo'nun programcısı ve bizim için gerçekten güzel bir kardeştir. O da diyor ki Bakara suresi 264. ayeti göndermiş. Ey imadenler, sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayanlar kimse gibi olmayın diyor. Başa kakmak istemeyin ve başa kakarak eziyet de etmeyin ayetini hatırlatmış. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şöyle iyilik nedir diye ayetlere sorduğumda iyilik birçok yerde çıkıyor bize. Şöyle de bir hakikati var. İyilik kendimizi unutup başkalarına anlattıklarımız değil. İyilik açıktan reklam yaparak verdiklerimiz değil. İyilik karşılığını beklediklerimiz de değil. İyilik nedir? İyilik, ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. İyilik sevdiğimiz şeylerden infak etmek. İyilik insanlar için yaptığının karşılığını sadece Allah'tan beklemek. İnsan suresi 8 ve 9. Onlar yetime, evet, yoksula, esire yedirirler. Karşılığında biz sizden bir teşekkür dahi beklemiyoruz derler. Hocam, iyilikleriniz için Rabbimiz inşallah cennetteki derecenizi yükseltsin.
0: Amin.
1: Makamınızı âli eylesin. Dünyadayken de sizin işlerinizi kolaylaştırarak sizleri mükafatlandırsın. Hizmet ettiğiniz o alanda inşallah işleriniz, güçleriniz hep güzel gitsin diyelim.
0: İnşallah hocam. Hocam, Allah razı olsun.
1: İyiliğin insan hayatındaki yeri konusunu getireceğim. Şöyle peygamberler tarihine bakacağız. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatlarına bakacağız. Onlar birçok kavramı belki de iyilikler vesilesiyle öğrenmişler. Allah-u Teala onların ibadetlerini kabul etmiş, muhsin demiş.
0: Evet.
1: Hiç karşılık beklemeden kendisini bırakmış, kardeşini tercih etmiş, iyilik yapmış, İsar demiş. Çok güzel kavramlar çıkmış. sizin hayatınızda

0: Çocuğunuzun babası olduğu için bir kere şükrediyorsunuz. Kendinizin ailesi olduğu için şükrediyorsunuz. Diğer tarafta evladınız onlarla görüyor, onların yaşantısını görüyor, hayatına şükrediyor, empati duygularını geliştiriyor. Yani dünyevi o kadar çok kazanç sağlıyor ki bize. Zaten uhrevi kısmını söylemeye gücümüz yetmez diye düşünüyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz iki parmağını birleştirerek mahşerde böyleyim ben yetimlerle diyor. Onun büyük bir mutluluğunu zaten o hazzını alıyorsunuz. Ve bu yaptığımız iyilikler, bu yaptığımız güzelliklerle hem ahlaki değerlerimizi güzelleştiriyoruz. Şu son zamanlarda biliyorsunuz hocam gençlerimizi özellikle de boşta kalan, gerçekten sosyal medyalardan kurtaramadığımız, oyunlardan kaldıramadığımız gençler için de inanılmaz derecede bir iyileştirme faktörü olduğunu düşünüyorum ben. Mesela yarın 15 tane bir gençimizle birlikte terk edilmiş bir amcanın evini badana yapmaya gidiyoruz hocam.
1: Evet, çok güzel.
0: Hayatlarında hiç böyle bir şey yapmamışlar, ne olduğunu da bilmiyorlar ama ilk defa deneyimleyecekler. Eminim onlara da çok büyük bir gelecek bir iz bırakacak diye düşünüyoruz. Yani kesinlikle ben herkese tavsiye ediyorum hocam. Muhakkak iyilik demek sadece para harcamak değil. Ya bizde böyle bir de algı vardır hocam, bilirsiniz. İşte iyilik yaptığında ya param yok falan diye bakarlar. Tebessüm etmek sadaka olduğu gibi aynı zamanda büyük bir iyilik. Hatır sormak, gönül almak, onlarla sohbet etmek, bunlar da iyiliğin en güzel faktörleri hocam.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bir telefon numarası hatırlatayım WhatsApp hattımıza.
0: Tabii ki.
1: Mesaj göndermek isteyen ya da yayınımıza katılmak isteyenlere. Evet, Hedef Radyo'nun WhatsApp hattı 0531 843 56 33. 0531 843 56 33 Hedef Radyo'nun WhatsApp hattı. Gelen mesajları da şöyle hocam paylaşayım ben sizlere.
0: Tabii
1: Tuğba
0: ki.
1: Hanım'ın üste kalan mesajını önce okuyayım. Çünkü ben sadece ayet kısmını görmüştüm. Hocamız bize ve size çok teşekkür ediyor. Çok güzel duyguları dinlendiriyorsunuz. Güzel mesajlar veriyorsunuz diyor. Ben de Tuğba hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Göknur Hanım, Göknur Çelik mesaj göndermiş. Diyor ki Nur Hanım yetimleri için kendi sağlığından vazgeçmiş bir insandır diyor. Rabbim inşallah fedakarlıklarınızın karşılığını versin. Nasıl yardım edilir kendilerinden öğrendik diyor. O zaman hocam iyilik bir de öğretmen mi acaba?
0: Evet hocam, gerçekten aslında en doğrusu şu hocam, aşkla yapılan her şey farkına varmadan öğretmen pozisyonuna düşürüyor sizi. Çünkü sizin yaptığınız o ruh, o duygu, o vicdan, o merhamet, her şey bir bütün olduğu zaman ister istemez karşıya sirayet ediyor. Ya bu bizim kendi yetim çocuklarımız için de geçerli hocam. Onlar elimizde büyüdüler mesela, biraz önce okuduğunuz gibi. Şimdi onlar başka çocukları görüp onlara karşı böyle iyilik yapmaya gayret ediyorlar. Onun için kesinlikle öğretmen statüsünü taşıdığını düşünüyorum iyilik yapmanın.
1: Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, mesaj gönderen kardeşlerimiz, alta isimlerini de yazarsanız çok çok seviniriz. Mesajlar geliyor, isminizle hitap edebilelim istiyoruz. Evet, benim telefonuma da mesajlar geliyor. Nur Hanım sizlere özellikle teşekkür ediyor. Ahmet Bey Sincan'dan, iyilik hareketlerinde bulunan herkesten Allah razı olsun diyor. Aslında gerçekten mesajlar yağmaya devam ediyor. Ben bir yandan size konuşurken bir yandan ekrana evet, bakıyorum, mesajlar da geliyor. Ben aslında İyilik hareketlerine başladığınız dönemi her ne kadar siz okul yıllarına dayandırsanız da profesyonel olarak kurulan dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları, bunların içerisinde hangi dönemde yer almaya başladınız?
0: Hocam ben ilk öğrencilik yıllarımda, o zamanlar Deniz Feneri yeni kuruluyordu biliyorsunuz, İstanbul'a başladım Ramazan amcalarla. Daha sonra Ankara'da şube kurulunca haber geldi, Ankara'da şubemiz kuruluyor diye. Sonra İç Anadolu temsilciliğini üstlendim Deniz Feneri Derneği'nin Ankara şubesinde. Ben hep bunu söylerim. Deniz Feneri Derneği bütün şeylerin, derneklerin anaokulu gibiydi o yıllarda biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Gerçekten hepimizi yetiştiren bir kurumdu. Daha sonra Türk Kızılayı'nın yıllar önce olan kadın birimi yeni yeni tekrar alevleniyor, harekete geçiyordu. Ve bunlar da ilk bana nasip oldu. İlk kadın başkanlığını verdiler bana. Sonra biliyorsunuz önümüzde bir pandemi süreci vardı. O pandemi sürecinde benim Hacı Bayram'da derneğimiz vardı. Yine iyilik üzerine kurulan bir dernekti.

0: Pandemi sürecinde Vali Bey'in tasrifi ve isteği üzerine Vefa Destek Grubu'nun başkanlığını verdiler bana o süreçte.
1: Maşallah.
0: Tabii orada da hatta birçok canlı yayında anlattığım meşhur olan Muhammed'imizi de sizinle de paylaşmak isterim hocam.
1: Tabii ki buyurun.
0: Biz Vefa Destek Grubu'ndayız. İlk görev lütfedildi, sağ olsunlar, verdiler ve ben orada görev alınmaz verilir düsturuyla hareket ettiler. Dedim ki bana bir müsaade edin, tek başıma pandemi, o dönemde çocuğum küçük, eşim kronik hasta ve bu süreçte dışarıya çıkamıyor hiç kimse ve ben sabah 8 akşam 8 sahadayım. O süreçte işte biz yardımlarımızı koşturmalara devam ediyoruz. Daha sonra oğlumuz Muhammed'le ilgili bir anekdotumu paylaşmak isterim müsaadeniz
1: buyurun,
0: varsa.
1: Buyurun.
0: Şöyle hocam, biz o dönemde ekmek dağıtıyoruz, pide dağıtıyoruz. Ne gelirse, ne ihtiyaç varsa bir ekiple, biz iki kişilik ekibimiz en son günde 80 arabaya dönüştü. İyilik o kadar hızlı büyüdü ki o süreçte. Artık insanlar canının korkusundan daha ziyade iyilik yapmanın duygusuyla coşmuşlardı. Ben son işte pidemi vermek üzere eve dönüyorum aracımda. Tam böyle geniş bir alandan aracımı çevirirken bir anda bir çocuğu gördüm. Ve çocuk merdiven demirlerinden bana doğru bakıyor. Arabadaki son pideyi de ona verip tekrar dönmek istedim. Sonra yaklaştım. Adı ne dedim? Muhammed dedi. O arada ben işte pideyi uzattım Muhammed'e. Muhammed ağlamaya başladı. Hışkırarak ağlıyor böyle. Korktum. Annesi babası çıktı dışarıya. Dedim inanın hiçbir şey yapmadım ben dedim. Sen, onlar da ağlamaya başladılar. Dedim neden ağlıyorsunuz anlamadım ben dedim. Böyle annesi dedi ki her gün dedi buradan geçen o dönemlerde biliyorsun sadece imamların çıkışlarına izin veriliyor.
1: Evet.
0: İmam buradan geçerken bir de götürüyor ve benim çocuğum her sefer o götürdüğünden bana da ver Allah'ım diye dua ediyor dedi. Ve dün akşam dua etti, sabah kalktı merdivene oturdu. Anne bak göreceksin, bugün gelecek o pidem dedi. Ve ben o pideyi verdikten sonra çocuk o pideyi öpüp öpüp öyle bir ağlıyor ki hocam anlatamam size.
1: O aslında duasının kabul olduğuna belki de ağlıyor.
0: Kesinlikle. Sonra akşam oldu tabii, telefonlarını aldım ihtiyaç sahipleri diye. Bana bir mesaj geldi. Mesajda yastığın altında pidenin bir parçası duruyor. Bu nedir dedim. Tadını dedi o kadar çok beğenmiş ki dedi.
1: Saklıyor.
0: Meleklere gösterecek, yarın bana bir daha yollar mısınız diye dedi. Şimdi bakın biraz önce evet, dediğimiz gibi iyinin küçüğü büyüğü asla yok hocam. Küçücük bir pide, bir dilim pide. Çocuğun bir haftasını, 10 gününü almış belki. Ve melekle pide aracılığıyla iletişim kuruyor. Allah sesimi duydu anneciğim, gördün mü diyor. Ve bunun gibi o kadar çok hikayeler var ki hocam, hemen peşine de şunu paylaşmak isterim. Bu tarz tabii yılların verdiği deneyimlerle işte gidiyoruz, bağışçılarımıza anlatıyoruz yaşadığımız hikayeleri. Bir gün bağışçıma bir tanesi bana dedi ki, ya Nur hocam dedi, niye böyle zorlanıyorsun? Kitap çıkarsana dedi. Gerçi yaşanmış hayat hikayelerini yazsana dedi. Şimdi o dönemde tabii çok aşırı hareketli ve yoğun bir tempomuz var. Ben hastalanınca krizi fırsata çevireyim istedim. Doktor dedi ki yürümeme ihtimali çok yüksek, hazırlıklı ol dedi bana. Dedim ki ben buna dalarsam çok üzüleceğim ve çok kötü olacağım. En iyisi krizi fırsata çevirip kitabımı yazayım istedim. Ve ben yıllardır hayali kurduğum ruhumu iyileştiren hikayeler diye kitabımı yazdım hocam. Ve eşimle kızıma da hatta ilk yürüdüğüm zaman hediyem olarak verdim onlara. Eşim dedi ki eğer dedi tamamen sağlığına kavuşursan dedi kitabı dedi tamamını yetimlere bağışlayalım dedi. Ve şimdi bu kitabı aldığımızda herkes yetimlere bağış yapmış oluyor hocam. Buradaki amacımız o hikayeleri okuyarak, onların çoğu zaten Ankara'dalar. Kimlerin ruhlarına dokunuyor, kimlerin ne gibi ihtiyaçları var ve biz neleri kendi dünyamızda büyütmüşüz, bunları görme fırsatı elde ediyoruz hocam.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam biz hani dedik ya iyilik kavramları oluşturur diye, gerçekten bir kavram olan isim bir mesaj göndermiş. İhlas, muhtemelen tanıyorsunuzdur.
0: Evet.
1: Evet. Program için teşekkür ediyor. Güzel anlatımlar için. Bir dinleyenimiz ismini yazmamış ama özellikle hocamız çok konuşmaz, icraat yapar, yürütür diyor sizin için. Yetimler için, iyilik bekleyen insanlar için koşar, koşturur diyor. Teşekkür ediyoruz. Dinleyenlerimizden isimsiz olarak epeyce bir mesaj geliyor. Ben okurken dahi mesaj geliyor ama bir araya gideceğiz. Ben size bir radyocu ikramında bulunmak istiyorum. Biz eser

0: armağan ediyoruz. İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm bir eser. 90'lı yılların başında başörtüsü mağduriyeti yaşamış ya da o başörtüsünün mağduriyetini gurur olarak
1: taşımış.
0: Bu işin bir kazanımını görmüş. Ağlama Karanfil eserini sizlere armağan etmek istiyorum ben.
1: Çok kıymetli çalışmalar yaptık Ömer Hocam'la da. Evet. Allah razı olsun. Ailelerimize hediye edelim hocam.
0: Eyvallah.
1: Gönüllerimize, inşallah yönetimimize hediye edelim.
0: Programı
1: inşallah
0: dinleyen bütün dinleyenlerimize ve hocamızı özellikle tanıyan, ona yardımcı olan yönetim kuruluna armağan ediyoruz. Ağlama Karanfil.

0: Evet kıymetli dostlar, Ağlama Karanfili dinledik Eşref Ziya Terzi'den. Biz eserleri dinlerken dahi mesajlar gelmeye devam ediyor. Hayatına dokunduğunuz evlatlarınızdan hocam. Şimdi tek tek isimlerini ben söyleyeyim, hızlıca geçeyim. Bilge Akın size evet. Teşekkür ediyor. Çok daha uzun mesajı ama ben size söz vermek için en azından mesajlarda isimleri olsun paylaşabileyim. Duha çok uzunca bir mesaj yazmış. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm diye. En azından selamına bir karşılık verelim ve aleykümselam. Siz hayatına dokundukça insanlar da klavyeye dokunmaya devam ediyorlar. özellikle Merve Hanım da mesaj atmış. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mesaj gönderen kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizinkini tek tek okuyamadığım için hakkınızı helal ediniz. Çünkü hocamızı konuşturalım istiyorum. Hocam şimdi sizin yaptığınız iyilik çalışmalarından benim dikkatimi çekenlerden hatta biraz da enteresan gibi olan bir kafemiz var.
1: Evet.
0: İsterseniz bu kafeye bir gelelim. Yani en azından şimdilik yayında gelelim. Yayından sonra da ziyarete gelelim. Buyurun.
1: Çok seviniriz hocam. Çok da mutlu oluruz. Bizim kafemiz Eğitim Akademi Derneğimizin altında zaten. Oradaki bu kafe diğer kafelerden farklı olarak buradaki hizmet veren annelerimiz, yetimlerimizin anneleri. Yetim kızlarımız özellikle de maddi ihtiyaç hissettikleri zaman buraya gelerek part time ve full time çalışarak harçlıklarını kazanıyorlar. Burada geri dönüşüm atölyeleri, ondan sonra işte diğer birçok workshoplar, atölyeler kurularak yetim çocuklarımıza hizmet veriyor. En güzel kısmı da şu hocam, hayatlarında ilk defa doğum günleri oralarda kutlanıyor.
0: Evet.
1: Evlenecek kızlarımızın kına geceleri yapılıyor. Mevlidler yapılıyor, sohbetler yapılıyor. İnşallah hamam önünde böyle mistik rüzgarını estiren bir mekan. Sizleri de bekleriz inşallah. Ekibinizde ve halkımızı da bekliyoruz. Buraya geldiğiniz zaman hem yetimlerle hemhal oluyorsunuz, hem de kafede oturup güzel bir çayınızı, kahvenizi içme fırsatı buluyorsunuz. Halkımızı da davet edelim inşallah hocam.
0: Yerini tam tarif edelim hocam da bulmakta zorlanmasınlar. Çünkü programdan sonra gelecekler var. Mesajlar geliyor çünkü. Evet hocam.
1: Yerimiz, kafemizin adı Kafe Vav. Hacettepe Mahallesi, Divan Sokak No. 15 diyoruz ama şöyle de tarif edebiliriz hocam. Karacabey Hamamı'nı geçtikten sonra ortada büyük bir meydan var. O zaten hamam önünü az çok biliyordur Ankaralılar. O meydandan sağa dönüp direkt gibi ilerlediğiniz zaman Anfi'nin karşısındaki yer bizim yerimiz. Yetim Akademi'nin zaten bayraklarını görürsünüz. Kafe Vav'ın tabelasını görürsünüz inşallah. Göremeyenler de hocam sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirler. Gerek Yetim Akademi Derneği'nin sosyal medya hesabından, gerek Kafe Vav'ın sosyal medyasından, Instagram hesaplarından da bize ulaşabilirler hocam.
0: Evet kıymetli dostlar, Ankara'da Kafe Vav, bu özellikle iyilik için adresiniz. Burayı bir not ettiniz, evet notunuzu aldınız. Hafta sonu hamam önünü gezmeye gittiğinizde kafeye uğruyorsunuz, yetimlere bir selam veriyorsunuz, işiniz gücünüz rast gidiyor. Hocam iyilik anlayışından devam edelim. Aslında benim epeyce bir sorum var. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Radyoda zaman her yerdekinden daha hızlı geçer.
1: Evet,
0: onun
1: hocam.
0: İçin hemen 17-18 dakikamız kalmış. Hızlı hareket etmem lazım. Günümüzdeki iyilik anlayışını sormak istiyorum. İnsanların artık menfaatsiz iyilik yapmadığı bir dönemi yaşarken bu iyilik anlayışının günümüzde nasıl olması gerektiğini söylersiniz.
1: Hocam iyilik anlayışımızı öncelikle ben hep şunu söylüyorum, gençlerimizden başlayalım hocam özellikle. Gençler söylediğimiz zaman iyilik yapalım diye bir ya da iyiliğe davet ettiğim zaman karşılığında ne alacağım sorusuyla çok sık karşılaşıyorum. Fakat onlara karşılığında en güzel şey öbür tarafa bonus biriktiriyorsunuz gençler diyorum ben. Şimdi iyilik bir yerde de aileden, anne babadan, çocuğun gördüğü şekliyle ilerliyor. Şimdi anne babanın geçmişinde bu iyilikle bir hemhal olma durumu söz konusuysa bu

0: çocuklarda nasipleniyor hocam. Eğer anne baba da buna vakıf değilse maalesef günümüzde bu iyiliği menfaatsiz yaptırmak ilk başta çok tuhaf geliyor. Nasıl anlam veremiyorlar yani, hiçbir karşılık yapmadan mı, hiçbir karşılık görmeden mi bunu yapacağız dediklerinde biz onlara onu bir kere yaşamalarını tavsiye ediyoruz ve bunun için bir ortam ve mekan oluşturup o anı tekrar gözden geçirip bundan sonraki duygularını değerlendirmelerini istiyoruz. İlk başta çok tabii alışılmış düzende hep al ver ilişkileriyle yürütüldüğü için bu hayat ilk başta çok tuhaf geliyor hocam, ama yaptıkça emin olun ağzınıza bal sürmek gibi derler ya, hakikaten öyle bir algı ve sevgi oluşturuyor. Daha sonrası zaten kolaylıkla ilerliyor hocam.
1: Evet kıymetli dostlar, hani kötülük bir denemeyle başlıyor ya, hani alışkanlıklar özentiyle başlıyor ya, gelin bir iyilik özentisi taşıyın içinizde ve o iyiliği gerçekleştirin. Bir bakın nasıl 99'luk tesbih gibi iyilikleriniz olacak, yetmeyecek 999'a çıkaracaksınız
0: İnşallah.
1: diyelim, değil mi hocam?
0: İnşallah hocam, inşallah.
1: Kıymetli dostlar, hocamıza sorular sormaya devam ediyoruz. Aslında soru değil de muhabbet ediyoruz. Hocam aslında gençlere iyiliği öğretmek, onlara belki de doktora diploması vermek kadar önemli olduğu kanaatindeyim. Televizyon, internet, tablet, sosyal medya başından kaldırıp belki de sokakta insanlara eziyet verecek bir taşı kaldırmalarını sağlamak ya da bir yaşlının, bir ihtiyarımızın, bir bizim için hayat tecrübesi taşıyan büyüğümüzün çantasını taşımanın iyilik olduğunu ya da bir yetimle zaman geçirmenin güzelliğini, bir tebessüm etmenin sadaka olduğunu anlatmak. Gençlere iyiliği nasıl anlatırız hocam?
0: Evet hocam, gençlere iyiliği anlatmanın ben size bunu bir anekdotla paylaşsam olur mu?
1: Tabii
0: Çok
1: ki. Buyurun.
0: kıymetli bir çalışma. Yine öğrencilerle yapmış olduğumuz bir iyilik çalışmasında bir tane oğlumuz, yetim çocuğumuz yanına geldi. Onun bacağına dokundu. Küçük bir çocuk. Çocuk çok rahatsız oldu. Bırak benim bacağıma, neden dokunuyorsun diye sert bir tepki verdi. Sonra dedim ki, eğilip sessizce kulağına, biliyor musun dedim, onun saçını okşarsan saçının teli kadar sevap kazanıyorsun dedim. Gençlerin tabirini ve anlayacağı tarzda ne kadar dileği varsa kabul oluyor dedim. Öyle deyince şöyle bir derin nefes aldı, döndü, çocuğa baktı. Dedi ki, sen ne istiyorsun benle dedi. Sen benim evim dedi, bak şu karşıda, evime gelmeni istiyorum dedi delikanlıya. Sonra ben öğrendim ki o gün çocuk meğerse yaşadığı sıkıntılardan dolayı okuldaki son günleriymiş ve okuldan atılacakmış. Sonra bana dedi ki, abla ben dua ettim dedi. Ne duası ettin dedim. Sana bunu bir hafta sonra söyleyeceğim dedi. Saçını okşadım ve dua ettim dedi. Cebine de harçlık koydu. Ve okuldan atılmasın diye dua etmiş kendisi. Yani
1: Evet.
0: gerçekten de bu yaptığı çalışmadan dolayı yapılan bir şeylerle çocuk okuldan atılmamış. Duası kabul olmuş. Yazın hocam, aradan aylar geçiyor. Telefonum çaldı, bilmediği bir numara açtım. Bir baba hıçkırarak ağlıyor yine. Buyurun dedim. Hocam dedi, Allah size razı olsun dedi. Benim oğluma ne yaptınız dedi. Sizin oğlunuz kim beyefendi? Siz kimsiniz dedim. Ben dedi, bu isimli çocuğun babasıyım dedi. Babası iş adamı kendisi. Ben dedi, oğluma bırakın işe getirmeyi, evde uyandıramıyorum yazları dedi. Benim oğlum işe başladı dedi. Ve şu anda dedi, almış olduğu maaşın tamamını baktı o yetim çocuğa götürüyor dedi. Ve o çocuk sık sık bizim iş yerimize geliyor ve ona iş öğretiyor dedi. Ve şu anda o çocuğu hocam, o iş adamımız büyüttü, okuttu ve kendi yanına aldı işçi olarak.
1: İyilik bağımlılık yapıyor.
0: Kesinlikle hocam,
1: Alışkanlık yapıyor.
0: bulaşıcı hocam
1: Evet.
0: hakikaten.
1: Kıymetli dostlar, hazır böyle bir iyilik tırnak içerisinde hastalığımız varken gelin siz de bu hastalıktan kapın, iyileşin
0: İşte.
1: diyelim. Hocam mesajlar da bir yandan devam ediyor. Bir yandan da ben sorulara bakmaya devam ediyorum.
0: Allah razı
1: Gerçekten
0: olsun
1: bugün program sunmakta hem keyifliyim hem de zorlanıyorum.
0: hocam.
1: Ama bir radyocunun en çok böyle mesajlardan zorlanması iyidir. Daha öncelerde biz istek programları yaparken Halil Bey iyi bilir o dönemleri. Yani yüzlerce, 200 tane mesaj gelir, içlerinden seçersin artık. Öyle yayınlardık. Hocam, özellikle iyiliğin topluma katkılarını gerçekten görüyoruz. Bireye
0: Evet.
1: katkılarını biraz konuşalım mı? Şöyle, toplum iyilikle beraber güzelleşiyor. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl iyilik ödülleri veriyor.
0: Evet. Evet hocam.
1: Ben geçen seneki iyilik ödülleri programına katılmıştım. Gerçekten çok güzel insanlar seçilmiş. Harika iyilikler yapılmış. Kıymetli dostlar, aslında dünyada kötülük çok fazla reklam yapılıyor. Kötülerin sayısı sandığınız kadar çok değil. Sadece çok bağırıyorlar. İyiler daha fazla ama pasifler. Biraz daha hareketli olmaları lazım. İnşallah dünyayı iyilik kaplayacak, değil mi hocam?
0: İnşallah hocam, inşallah. Hocam sadece şey olarak da hani manevi içerik açısından yeni bir uygulama da var. Onu da paylaşalım sizlerle inşallah ve halkımızla, dinleyicilerimizle. Artık sosyal sorumluluk projeleri biliyorsunuz yurt dışında çok kıymetli projeler. Normalde 100 puanın %70'ini yurt dışında sosyal sorumluluk projeler kaplıyor. Evet. Türkiye'mizde maalesef 8.780.000 tane dernek olmasına rağmen sosyal sorumluluk projeleri henüz daha halkımıza yansımış, eğitimimize yansımış değildi. Ta ki geçtiğimiz seneye kadar, geçtiğimiz sene özellikle vakıf üniversitelerinde sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrencilerimize referans mektuplarında özellikle de fotoğrafla belgeleyip yaptığı projeleri anlattığı zaman bursluluk imkanı tanınıyor artık üniversitelerde. Özellikle vakıf üniversitelerde. İnşallah bu hem CV'lerde artık ciddi anlam kazanıyor. Katıldığı sosyal sorumluluk projeler sertifikalandırdığı zaman, görsellerle sabitlediği zaman gittiğiniz iş yerinize saha bilinci olan kişiler daha fazla önem kazanmaya başladı artık hocam. Bu da bizim için çok kıymetli bir gelişme oldu. Öğrencilerimiz, bizim üniversite öğrencilerimiz var hocam. Birçok vakıf üniversiteleri, Top Üniversitesi, Bilkent, Hacettepe, ODTÜ buradaki öğrencilerimizle sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz hocam. YKS kursları veriyoruz, LGS kursları veriyoruz yetim çocuklarımıza. Sponsorlar masraflarını karşılıyor. Tıp öğrencilerimiz de gelip bunlara eğitimler veriyor. Ve böyle olunca ister istemez hem onun hayatına bir artı katarken iyiliği yüreklerinin zerrelerine kadar da indirmiş oluyorlar hocam. Ve bu da gitgide, hani ben buna şey diyorum, denize atılan bir taşın halkaları nasıl gitgide büyüyor ya da denizde bir tane yıldızı kurtarırsanız ne olacak hikayesi gibi hepsini kurtarabilecek bir güruh oluşturmuş oluyoruz hocam. Ve bunun için de ben özellikle dinleyicilerimizden şöyle bir ricada bulunuyorum. Lütfen iyilik için etrafınıza duyurun, davet edin, birbirinizi yönlendirin. Muhakkak bir derneklerle, STK'larla işbirliği yapın. Tabii şimdi ilk şöyle bir soru gelecek diye düşünüyorum hocam. Hani güvenilirlik de çok önemli, biliyorsunuz artık bu derneklerde malum yaşanan sıkıntılar var.
1: Herhalde size sorulmayacak var hocam bu soru. Yani ben yıllardır program yapıyorum, yıllardır konuk alıyoruz. Yıllardır iyilik çalışmalarını anlatıyoruz. Size böyle bir soru gelmeyecek. Ben emin olun, ben bunun garantisini veriyorum. Bizzat İnşallah. Hissediyorum. Ben onu sormayacağım da iyilik çalışmalarında samimiyet ve niyeti konuşalım istiyorum. Yani dinleyenlerimiz sizleri dinledikten sonra, hele gelen mesajlara baktıktan sonra zaten size bırakın güveni, artık bir aile olmuşsunuz. Ondan dolayı bence bu soruyu sormak çok yersiz olacak. Hatta programın tadını kaçırır diye düşünüyorum. Hiç sormayacağım. Niyet ve samimiyeti konuşalım isterseniz.
0: Allah razı olsun hocam. Biz yine de şöyle diyelim. Biz İçişleri Bakanlığı'na bağlı, herhangi bir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan bir yerde bildirelim de hocam. Yine de bu bir güvenlik. Hani yeni tanıyanlar için de bir kapı olsun inşallah. Samimiyet. Şimdi hocam ilk başta diyorum ya, ilk geldiği zaman ağza bal çalmak diyoruz ya, aynen o tabir. O samimiyet yaşadıkça, girdikçe, işin içine daha çok kendi vücuduna ve ruhuna nüfsettikçe o gitgide samimiyetini de arttırıyor hocam. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer yanındaki arkadaşına teşvik ediyor. Diğer arkadaşını teşvik ediyor derken bu halka gitgide büyüyor. İnanamayacağınız bir halde biz iki kişiyle başladığımız programlar genellikle bir bakıyoruz 300-400 kişiye ulaşmış hale geliyoruz. İşte o insanın, sen ne kadar samimiysen hocam, yaptığın iyilikte ne kadar gerçekten inanarak yapıyorsan, Allah-u Teala ona o samimiyeti, o güzelliği, o merhamet duygularını daha da coşturarak emin olun karşıda öyle bir etki bıraktırıyor.
1: Hocam niyet iyi olunca akıbet de iyi oluyor değil
0: Kesinlikle.
1: Mi?
0: Kesinlikle.
1: Ne diyorlardı? Niyet hayır,
0: akıbet
1: hayır. Samimiyet de bunun aslında tam da vücut bulmuş hali oluyor. Evet hocam, ben iyilikle ilgili size bir soru daha sormak istiyorum. Özellikle bunu çok önemsediğim için, iyilik bir hayat tarzı olmalı diye düşünüyorum. Bunu nasıl başarırız?
0: Kesinlikle hocam. Nasıl başarırız? Biraz önce dediğimiz gibi hocam, samimiyet inanarak yapmak ve gerçekten

0: gerçekten ilk başta sadece bir teşvikle geliniyor hocam buraya. Bir iyilik yapayım niyetiyle geliniyor ve kafasında binlerce soruyla geliniyor oralara. Daha sonra yaptıkça o soruları, ben şunu bunu genelde şuna benzetiyorum. Birçok balon var. Her yaptığında, her aldığın tatta o balonu biri patlıyor ve sonunda balonlar hepsi bitiyor. Kafandaki o baloncuklar bitince samimiyet artıyor. Samimiyet arttıkça tabii o aşk, o şevk, o duygu insanda daha çok iyilik yapma isteğini oluşturuyor hocam.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, bugün iyiliği konuşmaya çalışıyoruz. Hocam, iyilikle ilgili çok yaşadığınız anı var. Fakat
0: evet,
1: böyle yapılan bir iyilikten sizin kendi payınıza çıkarttığınız çok fazla hisselerde olmuştur. Ki kitap olmuş bu.
0: Evet.
1: Şöyle bir tanesini paylaşın desek yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz.
0: Olur hocam. Ben yine benim de tevafuk hep böyle hikayelerimizde anlatacağım, hayat hikayelerimizde hep Muhammed isimleri bizi böyle, belki de yetimliğin verdiği şey bilemiyorum ama Resulullah Efendimizin ismiyle genellikle böyle anekdot yaşıyoruz. Bir gün dernekte oturuyoruz, bir beyefendi geldi, dedi ki ben dedi bir bana dedi bir peynir geldi emanet, bunu dedi benim çocuklarım eve sokmak istemiyor, çok değişik bir kokusu var hocam dedi, alışık değiller dedi, işte gençlik dedi, size bırakabilir miyim dedi. Olur dedim. Bir baktım böyle küpe bastırılmış bir peynir, Doğu'nun peynirlerinden hocam. Sonra biz aldık, ben sosyal incelemeye çıktım bir anda. 5 dakika daha dedim Muhammed'lere bir uğrayalım dedim. Annesi var Muhammed'e, 4 kardeş yetimler ve anne hasta, hiçbir yerde gelirleri yok bu çocukların. Ve kapıya doğru geldim, baktım çocuklar sokakta oynuyorlar. Seslendim, dedim Muhammed ne yapıyorsunuz? Annem evde, Nur abla ne olur evimize gel bir çay iç dedi. Tamam dedim, kıramadım, içeriye girdim. Aklıma arabadaki ikram geldi. Hemen onu indirdim aşağıya. Bir de orada Muhammed böyle bir ağlamaya başladı. Ne oldu dedim, niye ağlıyorsun yavrum dedim. Hocam dedi, biz dedi bu bölgenin insanıyız dedi. Ve bizim canımız bunu aylardır çekiyordu. Ve ben dedi hiçbir şekilde bunu almaya fırsatım olmadı. Ya param da yok zaten bunu almaya dedi. Bunun için dedi biz hep dua ediyorduk, Allah'ım bize bu peyniri gönderir misin diye dedi. Annesi hep Muhammed'i, anneannen gelecek, o gelen anneanne peyniri getirecek ve sen onu yiyeceksin diye Muhammed'i hep teselli ediyor. Ama anneanne yatalak, gelecek halde değil zaten.
1: Evet.
0: Sadece Muhammed'i teselli etmek için söylüyor bunu. Ve bakın burada bir diğer tarafta gelen evden kokunun beğenilmemesi, ta aslında bu hizmet ta Muhammed için farklı bölgelerden gelmiş ve hepimize biraz önce de bahsettiğim gibi hocam köprüyüz. Muhammed'in canı o peyniri istemiş, Allah bizi köprü kılmış.
1: Evet. Muhabbeti Muhammed ya da Muhammedi muhabbet.
0: Kesinlikle.
1: Yani aslında ismi aldığı kişiyle belki de sünnetini yaşamak ya da ona olan sevgisi böyle bir muhabbeti doğdurmuş. Muhabbet de sizi harekete geçirmiş hocam.
0: Aynen öyle hocam. Allah hocam, razı olsun.
1: Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik.
0: Evet,
1: bizler başlarken İyilik nedir diye başladık. Aslında kıymetli dostlar, bu soru değil ya da cevap istediğimiz bir şey değil. Sadece iyiliğin rengini görmek istedik. Çünkü iyiliğin ne olduğunu biz biliyoruz. Hocamız çok çok daha iyi biliyor. Yıllardır bu işin içerisinde. Sizin iyilik yaptığınız yavrularınızdan mesajlar gelmeye devam ediyor. Ama isimler enteresan. Biri ihlas, biri dua, biri ikra. Yani böyle hep Kur'an'ı kavramlardan mesaj geliyor. Bunlar yaşarken mi böyle isimleri aldılar yoksa gerçek isimler mi? Çok çok şaşkın ve hayretler içerisindeyim. Mesaj gönderen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Uzunca bir mesaj daha var. Ben onu size ileteceğim inşallah.
0: Tamam,
1: onu da sizler hem kendiniz okursunuz. Evet kıymetli dostlar, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık.
0: Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Böyle
1: yine konuk ederiz inşallah.
0: İnşallah hocam. Seve
1: belki seve. De oradaki kardeşlerimizden biriyle gelirsiniz.
0: Çok çok isteriz hocam. Onlar böyle bu ortamları hiç görmedi. Ben ziyarete getirmek istiyorum inşallah o yavrularımı.
1: Eyvallah.
0: Meslek günlerimiz var bizim hocam. Özellikle çocuklarımıza kariyer günleri yapıyoruz.
1: Tamam, radyoculuk lazımsa biz gelelim Halil Bey'le.
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: Bir tane mikser getirsin, ben de mikrofon alayım elime. Radyoculuk nedir anlatalım orada.
0: Çok seviniriz, çok da
1: İnşallah.
0: Mutlu oluruz hocam.
1: Veya öğretmen lazımsa ben de meslek çok hocam, birkaç tane daha var. Onlardan anlatırım ben çocuklara inşallah.
0: Çok seviniriz, çok çok sağ olun hocam, Allah razı olsun, çok mutlu oluruz.
1: Eyvallah. Kıymetli dostlarımız, bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Yönetmenimiz Halil Bey'e de teşekkür ediyoruz. Güzel, keyifli ve bereketli bir program olduğu kanaatindeyim. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle hocamıza çok çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur. Ya
1: hay. Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle.

0: güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoney.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoney seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem dinleyenler, sizlerle bugün İslam medeniyeti dersimizde Endülüs Emevi İslam Devleti'ni konu edineceğiz. Endülüs Emevi İslam Devleti'nin kuruluşundan itibaren kronolojik olarak halifeleriyle beraber, yöneticileriyle beraber devletin geçirdiği süreci bir ders olarak işlemeye çalışacağız. Biz Endülüs Emevi İslam Devleti'ni iki ders olarak işleyeceğiz. Bir taraftan ilk dersimiz, bugün yani yapacağımız dersimiz Endülüs Emevi İslam Devleti'nin yönetim ve idare sürecini, devletin oradaki geçirdiği o kronolojik süreci, safhayı ele alacağız. Diğer önümüzdeki dersimizde ise Endülüs Emevi İslam Devleti'nin kültürünü, tarihini, eğitimini, hukukunu vesaire hayata dair yönlerini, medeniyete dair boyutlarını konu konu böyle seçeceğimiz anekdotlar çerçevesinde, notlar çerçevesinde işlemeye, tespit etmeye, değerlendirmeye çalışacağız. Bu maksatla bugün dediğimiz gibi Endülüs İslam Devleti dediğimiz bizim için tarihin şanlı, kutlu, mübarek bir dönemi olan bu dönemi işleyeceğiz. Kıymetli radyo dinleyenleri, Endülüs dediğimizde aklımıza kişiler geliyor, mekanlar geliyor, kurumlar ve yapılar geliyor, olaylar, olgular, eserler, bir sürü şey geliyor. Yani bu dersi, bu çalışmayı hazırlama safhasında özellikle dikkat ettiğimde o tarihin sürecinde, o safhasında, o dönemlerinde böyle gezintiye çıktığımızda bazen böyle coştuğumuz, bazen böyle hüzünlendiğimiz, bazen böyle keşkelerimiz olduğu, bununla beraber özlemlerimiz

biz oldu. Aynı şekilde bugün içerisinde yaşadığımız durum ile mukayeselerimiz, benzerliklerimiz, tespitlerimiz oldu. Bir anlamda Endülüs bizim için araştırma anlamında, öğrenme anlamında önemli ve değerli bir tecrübe olduğunu paylaşmak istiyorum, ifade etmek istiyorum. Yani biz bugün kendi çocuklarımızdan ismi Tarık olanlara baktığımızda, Musa olanlara baktığımızda, Abdurrahman olanlara baktığımızda hep Endülüs'ten hatıralar aklımıza geliyor. Tarık bin Ziyad, Musa bin Nusayr, 1. Abdurrahman, 3. Hişam, beraberinde orada yetişen İbni Haldun'undan, İbnül Hatib'inden, İbni Kuzman'ından, Kadı İyaz'ından, Eşşatibisi'nden, Ebu Bekir İbnül Arabi, Muhyiddin İbnül Arabi gibi büyük zatlar aklımıza geliyor. Yine Endülüs ismi hafızamıza geldiğinde aklımıza mekan olarak İspanya, Kurtuba, Granada, İşbiliye, Elhamra Sarayı, Tuleytula, beraberinde Beratuşuhada, Kastilya, Valencia, Barcelona, bugün bizim bildiğimiz Barcelona, Malaka, Medinetü Zehra aklımıza geliyor. Bunların yanı sıra o gün Endülüs ile ilgili olgu olarak Mulukut Tavaif dediğimiz, Al-Camia dediğimiz, Morikoslar dediğimiz, Moriskolar, Müdeccenler, Müvelledun, Müstarip, Oryantalizm ve benzeri kavramlar hep Endülüs'ten aklımıza gelen kavramlar. Hele hele Zellaka Savaşı Müslümanların yine yıkılma, dağılma serüvenlerinden kurtulup tekrar birliği, dirliği sağladıkları savaşlar, hatıralar aklımıza geliyor. Tüm bunlar aslında bizim bugün bu dersleri yapmamızı gerekli kılan, önemli kılan hususlara işaret etmektedir. Çünkü bizler İslam medeniyeti derslerini yapmamızda özellikle bugün özlemini duyduğumuz hakikaten bizim için bir arayış olan meseleler var. Bugün tarihsel anlamda biz tarih ilmini tekrar gün ışığına çıkartmakta, tarih ilmini tekrar gündeme getirmekte belli maksatlar gözetmekteyiz. Bu hususta divan şairi ve alim Nevi Efendi 1599'da vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Tarih ilmi hakkında şu bilgiyi bize paylaşmaktadır. Tarih ilmi dünyanın ibretlerini gösteren ve insanoğlunun basiretini arttırandır. Kişiyi geçmiş zamanların olaylarına vakıf olmakla tecrübe sahibi ve toplumsal işlerde tedbir sahibi eder. Faydasının sınırı yoktur diyor. Tarih ilminin bu yönüne baktığımızda bir maksadımızın olduğunu ifade ettik. Bizim bu İslam medeniyeti tarihi derslerini biz bir maksada binaen gerçekleştirmekteyiz. Şair bizim bu maksadımızı şu dizelerle ifade ettiğini görüyoruz. Ruhunda eritti devrinin vahşetini, sanat ve ilim tamamlıyor ziynetini. Tarihine baktık, bulmuş İslam'la gerçek medeniyet ancak izzetini diyor. Bu çerçevede biz tarihi özellikle kendi kitabımızdan da çok yoğun bir şekilde bize arz edilen, takdim edilen bir öğretim yöntemi olarak görüyoruz. Bu bizim için çok değerli bir şeydir. Geçmişimizi unutmamak, bugünümüzü ve geleceğimizi planlamak anlamında değerli bir yaklaşım, doğru bir yöntemdir. Ve bizim için tarihte çok önemli, değerli kesitler, tablolar, dönemler ve sunumlar bulunmaktadır. Bu yönüyle Endülüs'e baktığımızda bir kavramdır Endülüs. Bir kelimedir, bir terimdir Müslümanlar için değer ifade eden. Hele hele Müslümanların bugün içerisinde bulundukları zor koşullar, dünyanın konjektörü, siyasi olarak dünya üzerinde bir takım böyle kirli oyunların oynandığı, zulmün bir Müslüman coğrafyasında yoğun bir şekilde

işlendiği, katliamların, işgallerin yaşandığı bir dönemde Endülüs bizim için çok önemli, değerli bir hatıradır. Değerli bir dönem, model ve programdır. Endülüs kelimesine baktığımızda, yani Endülüs kelimesinin menşei, türevi, nereden çıktığına baktığımızda bu kavram ile ilgili özellikle günümüzde Batı Avrupa'yı oluşturan İberya Yarımadası'na Araplar tarafından verilen bu ismin ilk kez 716 yılında basılmış bir sikke üzerine görülmüş ve 5. yüzyılda İspanya'nın güneyinde kısa sürede yerleşmiş olan Vandalların Vandalos adıyla anılan, yani Vandalların yurdu anlamına gelen Vandalusia'dan türemiş olduğu belirtilmiştir. Vandal dediğimizde bugün biz, yani vandal mısın, vandallar gibi kavramları kullandığımızda bir yönüyle övgü, bir yönüyle methetme manası değil de kaba, saba, zalim, zulümane, gasp ve girişimde bulunan bir tabir anlaşılmaktadır. Nitekim Batı'nın o gün, yani Endülüs İslam Devleti'nden önce, Endülüs Emevi İslam Devleti'nden önce o bölgede bulunan Alman kökenli Vandallardan bahsedilmektedir. Yani bugünkü Alman ırkının ataları bu coğrafyada yaşıyorlarmış. Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Andalusia, yani Endülüs dediğimiz Almanya kökenli Vandallar gibi Kuzey Avrupalı barbar kabileler tarafından yağmalanıp yıkılmış Vizigotlar hakim duruma geçiyor bu bölgede. Bu savaşçı ulus İber Yarımadası'nı karmaşa dolu 200 ile yakın yönettikten sonra burayı terk ediyorlar diye bir tarihsel anekdot paylaşılmakta. Ve burayla ilgili de yine baktığımızda Endülüs dediğimiz bu bölgeye baktığımızda 4. yüzyılda İspanya'nın, yani bu bölgenin Hristiyan olduğunu, miladi 4. yüzyılda bu bölgenin Hristiyan olduğunu ve millet olarak Latince'ye en yakın dillerin başına gelen İspanyolca'nın burada konuşulduğunu görüyoruz bu bölgede. Bugün bizim bahsettiğimiz İber Yarımadası bir anlamda Batı Avrupa dediğimiz bölgeyi, coğrafyayı kastetmekteyiz. Ve bu bölgede baktığımızda bugün İspanya, Portekiz ve Güney Fransa dediğimiz o coğrafyayı içerisine alan bir genişlik görüyoruz. Bu da aslında o gün o bahse konu olan o Endülüs'ün toprak olarak, coğrafya olarak ne kadar geniş bir alanı kapsadığını görüyoruz. Fakat bununla birlikte bu coğrafyanın, yani bu geniş coğrafi tabirin, Endülüs dediğimiz, yani İspanya'yı, Portekiz'i, Güney Fransa'yı kapsayan bu geniş coğrafi tabirin daha sonra buradaki milletlerin, buradaki Hristiyanların Müslümanları bu topraklardan kovma, bu topraklardan çıkartma bağlamında Reconquista dedikleri bir kavram var. Endülüs'ü Müslümanlardan geri alma hareketi dediğimiz bir kavram ve bu kavram ile beraber onlar Müslümanları kovdukça Endülüs şurası, Endülüs burası diye Endülüs'ü bugünkü çok daha dar bir anlama, dar bir coğrafyaya tahsis etmişler. Halbuki biz Endülüs Emevi İslam Devleti dediğimizde çok geniş bir coğrafyaya kaplayan, orada hakimiyet süren bir dönemi, bir devleti, bir tarihi dilimi kastediyoruz. Endülüs İslam Devleti'nin bölgedeki varlık sürecine baktığımızda şöyle bir değerlendirme görüyoruz. Müslümanlar 610 yılında İslam Devleti'nin, İslam medeniyetinin, İslam dininin ortaya çıkma safhası ile beraber, Peygamber Aleyhisselam ile beraber 23 yıl, Hulefe-i Raşidin ile beraber 29 yıl, bunun ile birlikte 661 yılı ile 750 yılı arasında takribi olarak değerlendirdiğimizde 661 ve 750 yılları

İslam fetihlerinin son halkasını teşkil ediyor. Yani Müslümanlar artık o ortaya çıktıkları Asya coğrafyasından Afrika'ya, Afrika coğrafyasından Avrupa'ya sıçramış oluyorlar ki bu o kısa dönem içerisinde çok büyük bir başarı, çok muazzam bir başarı ve o fetihlerin son halkası bugünkü Avrupa'yı bu noktadan itibaren kuşatan fetih hareketidir. Ve baktığımızda İspanya'da ilk fetih hareketlerinin başlangıç tarihi hakkında farklı iki rivayet zikredilmektedir. Birisi Hazreti Osman dönemine kadar götürülen bir fetih dönemi. Yani genelde biz Müslümanlara bugün okutulan tarihe baktığımızda bir anlamda bizim tarihten alacağımız o ilhamı, o motivasyonu, o gayreti örtbas edecek bir tarih kaydı verilmeye çalışılmış. Bir diğer taraftan da tarihimizin böyle cımbızlanarak menfi, olumsuz, küçük meseleleri sanki büyütülerek tarihin bütününe tahsis edilecek bir biçimde sunulmaya çalışılmış ki bizim ile ecdadımızın, bizim ile kültürümüzün, medeniyetimizin bağını kopartmaya çalışmışlar. Bunu niçin belirttim burada? Baktığımızda Hazreti Osman dediğimizde bile radıyallahu anh Efendimiz Peygamberimizin damadı. Baktığımızda Hazreti Osman Efendimiz'e bile böyle tabir yerindeyse basit, beraberinde liyakatsiz, bununla beraber torpil yapan, bununla birlikte bu işin ehli olmayan bir insan imajı verilmeye çalışılmış. Bir liderlik vasfı olmayan, sıradan bir insan gibi bize takdim edilmeye çalışılıyor. Halbuki Hazreti Osman Efendimiz ahlakıyla, hayasıyla, idaresiyle, ticaretiyle bir model, bir örnek, başarı ortaya koymuş birisidir. Yani düşünün, bahsettiğimiz o Arabistan coğrafyasında ticaret yapmak ne kadar zor, girişim yapmak, ondan sonra organizasyon yapmak, ondan sonra Hudeybiye'de bir elçi olarak, bir devlet temsilcisi olarak iş yapmayı göz önüne aldığınızda, Habeşistan'a hicret etmesini göz önüne aldığınızda, Peygamber Aleyhisselam'a sadakati göz önüne aldığınızda, böyle bizim aklımızdaki, bize verilmeye çalışan Hazreti Osman'la örtüşmüyor. Burada da görüyoruz ki Hazreti Osman Efendimiz döneminde fetihlerin başladığını ve bu fetihlerden, deniz aşırı fetihlerden bahsediyoruz. Müslümanların bakıyorsunuz artık denize açıldığını görüyorsunuz. Ve dikkat ettiğimizde bizim Kıbrıs'ı fethettiğimiz bir tarihten bahsediyoruz. Yani bizim bugün rol model olarak bize sunulan bu yüksek şahsiyetlerin değerini gerçek manada idrak etmek gerekiyor. Es geçmemek gerekiyor. Ve böyle bir Hazreti Osman dönemine atfedilen bir tarihsel dönem var. Bununla beraber yine farklı bir tarih olarak 711 yılına atfedilen bir rivayet var. Ve baktığımızda Müslümanların ilk İslam fetihlerinin seyri dikkate alındığında 710 yılına kadar birkaç şehir ve kale dışında Kuzey Afrika'nın tamamının ele geçirmiş olan Müslümanların yeni bir hamle daha yapmaları tabii görülmektedir. Yani 710 miladi tarihe baktığımızda biz artık Asya'dan çıkmışız Afrika'ya, Afrika'nın da Akdeniz sahillerine, o bölgede Berberi kavimlerin bulunduğu o coğrafyaya ulaştığımızı, orada belli noktaları fethettiğimizi görüyoruz. Bu birinci safhada Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr, Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik'ten, Allah hepsine rahmet etsin, izin alarak Tarif bin Malik komandasındaki yaklaşık 500 kişilik birliği, bakınız 500 kişilik birliği, deniz gücümüz var, asker gücümüz var, stratejimiz var, devlet politikamız var. Öyle sıradan, rastgele, basit bir düzenimiz yok.

Artık biz bir devletiz. Gücümüz, kuvvetimiz, planımız, programımız, idealimiz, hedeflerimiz var. Ve bu 500 kişilik bir birlik 710 yılının ilkbaharında keşif gayesiyle işte biz Tarık bin Ziyad'ın Allah rahmet etsin beraberinde o mübarek ordusunun o Endülüs dediğimiz topraklara İspanya'ya geçişinden önce demek ki Müslümanlar bir keşif için gitmişler. 710 yılında İspanya'nın güney kıyılarına gidiyorlar. Musa bin Nusayr, Tarık bin Malik'in bu bölgeye gidişinden sonra bol miktarda ganimetle döndüğünü görüyoruz. 500 kişilik bir birlik, öncü birlik, keşif birliği o bölgeye gidiyor birinci safhada. İkinci safhada Musa bin Nusayr, Tarık bin Malik'in bol miktarda ganimetle dönmesinden sonra İspanya'nın fethi için hazırlıklara başlıyor. 711 ilkbaharında azatlısı, yani bir zaman savaşmışız berberilerle, oradaki Kuzey Afrika kabileleriyle savaşmışız. Oradan yanımıza esirler almışız. O esirlerden olan Tarık bin Ziyad, bak bir esir, savaşmışız. Onlardan esir almışız. Esir aldığımız insanı yetiştirmişiz ve bunu kumanda yapmışız. Ve bunun emrine Müslümanları veriyoruz. Tarık bin Ziyad komandasında 7000 kişilik bir orduyu arkasından 7000 kişilik bir ordu o tarafa geçiyor. Gemileri yakmak tabiri var ya. Hani biz bugün cesareti sembolize eden girişimciliği, ondan sonra kahramanlığı, gözü karalığı sembolize eden gemileri yakmak tabirinin nereden geldiğini düşünüyoruz. İşte gemileri yakmak tabiri burada Tarık bin Ziyad rahmetlinin, Allah rahmet eylesin, bu davranışından edebiyata, dile, kültüre mal olan bir deyim çıkıyor. Gemileri yakmak. Ve bunun sonrasında 5000 kişilik bir takviye birliği İspanya'ya gönderiliyor. Bu sırada İspanya'da hüküm süren oradaki kavimler, kabileler, devletler arasında bir takım anlaşmazlıklar var. Ve Müslümanlar bu anlaşmazlıktan istifade ederek bu coğrafyayı hızlı bir şekilde fethetmeye başlıyorlar. Bunun akabinde 3. safhada 711'da bizim bir birliğimiz gitti. 711'de Tarık bin Ziyad gitti. 712 yılında fethin tamamlanmasına yardımcı olmak için Endülüs Emevi İslam Devleti'nin Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr, çoğunluğu Arapların da oluşan 18 bin kişilik bir ordunun başında İspanya'ya gidiyor. İspanya'ya gidiyor ve İspanya'da Sevilla, Carmona, Leble, Mari'de zapt ettikten sonra Toledo'da Tarık bin Ziyad'la buluşuyor. İki kumandan daha sonra fetih hareketi İspanya'nın kuzeyine doğru iki koldan devam ettiriyorlar. Ertesi içerisinde birçok şehri fethettikten sonra, hakimiyetleri altın aldıktan sonra biz Fransa topraklarına, Pireneleri aşarak tabirlerine bugün Paris'e yakın bir noktaya kadar gidiyoruz. Bugün Müslümanlar o topraklara kadar gidiyor. Hani hatırlıyorsanız kıymetli radyo dinleyenleri, bizim ecdadımız bir taraftan, bu taraftan Fransa'ya kadar ilerlerken bir diğer taraftan Sultan Fatih döneminde ta nereye kadar gidiyoruz? Ta İtalya'dan biz Roma'ya kadar gitmeyi hedefliyoruz. İşte böyle bir azim, böyle bir gayret görülüyor. Bu fetih ve çalışmalardan sonra bir dördüncü safha olarak bakıyoruz. 710 keşif, 711 Tarık bin Ziyad, 712 Musa bin Nusayr, 714 yılında Halife Velid bin Abdülmelik'in emriyle Musa bin Nusayr'ın Endülüs'ün idaresi. Musa bin Nusayr Kuzey Afrika valisi, koordinasyonu sağlayan kişi ve o günkü Emevi İslam halifesi Velid bin Abdülmelik, Allah rahmet eylesin, diyor ki oranın idaresini Musa bin Nusayr'ın oğlu Abdülaziz'e, yani Abdülaziz bin Musa'ya bırakıp Tarık bin Ziyad ile beraber Şam'a dönmelerini söylüyor. Ve artık bahsettiğimiz İber Yarımadası, Endülüs bölgesi Emevi İslam Devleti'nin bir vilayeti haline geliyor. Ve burada artık valiler bu bölgeyi idare etmeye başlıyor.

oluşturuyorlar ve bu dönemden itibaren Endülüs İslam Devleti'nin dönemine Asrul Vülat diyoruz. Valiler dönemi başlıyor. Bu da artık farklı bir dönem, farklı bir tarih, farklı bir tarihi seyir bize göstermek. Endülüs İslam Devleti'nde valiler dönemine baktığımızda 711'den 755 yılına kadar takribi 44 yıllık bir valiler dönemi görüyoruz. Endülüs İslam Devleti'nin birinci başkanı olan 1. Abdurrahman'ın 756'da Endülüs Emevi Devleti'ni ilan edene kadar geçen bu 44 yıllık dönem içerisinde 21 vali burada iş yapmış. Burada yöneticilik yapmış, devleti idare etmiş. Buradaki valilerin ataması ile ilgili kimisi doğrudan devletin merkezi olan Şam'dan, Dimeş'ten Emevi halifesi ile direktifi doğrultusunda, kimisi onun adına Kuzey Afrika valisi tayin edilen kişi tarafından, kimisi de en üstü askerler tarafından seçiliyor. 21 tane vali merkez seçimi yapıyor, Kuzey Afrika seçimini yapıyor ve o bölgedeki halk askerler valiyi seçiyorlar. Farklı bir yönetim şekli yani. O gün özellikle farklı bir yönetim şeklinin olduğunu görebiliyoruz. Valiler dönemindeki siyasi faaliyetlere baktığımızda arasında Fetih Hareketi'nin Avrupa işlerini götürme teşebbüsleri önemli bir yer tutuyor. Yani oraya vali tayin edilen o insanların aynı devlet misyonunu, aynı devlet politikasını, stratejisini devam ettirdiklerini görüyoruz. Abdülaziz bin Musa'nın, yani oraya ilk atanan valinin bu gayretler ile ta Frankların sahip oldukları içerideki noktalara kadar gidiyor. Paris'in yakın bölgesine kadar gidiyor. Ve burada büyük savaşlar yapılıyor. Belat-ı Şuhada Savaşı adıyla geçen bir savaş gerçekleştiriyor 732 yılında. Bu da o bölgede aslında ne kadar ciddi çalışmaların yapıldığını gösteren önemli bir örnek. Tabii bu süreç içerisinde yeni bir coğrafyayı fethettiğinizde, orada yeni bir toprağa, yeni bir kültüre, yeni bir topluma girişim sağladığınızda bir takım sorunlar, bir takım problemlerin olmaması kaçınılmazdır. Yani olabilecek şeylerdir bunlar. Bu açıdan iç isyanlar ve karışıklıkları da görmek gerekiyor. Bu fetihlerin sonrasındaki valiler döneminde iç isyanlar ve karışıklıklara baktığımızda Araplarla Berberler arasında meydana gelen bir takım sorunları görüyoruz. Yani insanoğlu işte bugün bile baktığımızda bizi birbirimize düşürmek için, ülkemizin bütünlüğünü bozmak için kavmiyetçilik fikri üzerinden bu ülkede uzun yıllar bir takım tahribatlar, bir takım propagandalar, bir takım ayrıştırmalar, bir takım kopuşmalar, bir takım kavgalar ortaya çıkartılmaya çalışıldı. Bu olmadı. Bir din meselesi üzerinden bir tefrika ortaya çıkartılmaya çalıştı. Bu olmadı, başka bir şey. İşte o gün o bölgede de aynı şekilde kavmiyetçilik üzerinden bir takım çatışmaların, bir takım iç karışıklıkların olduğunu görüyoruz. Bununla beraber Endülüs'te Arapların Beledüyün kendi topraklarına gelen diğer sonrakilerle, yani Şam'ın oradaki isyanları bastırmak için merkezden gelen Şamlı birlikler var, askerler var, kuvvetler var. Bu defa biz önce geldik, siz sonra geldiniz babında bir takım böyle savaşlar, bir takım böyle çatışmalar, ihtilafların hüküm sürdüğünü görüyoruz. Tabii bununla beraber özellikle bunu fırsat bilen düşmanlar Müslümanlara tekrar saldırdıkları durumlar söz konusu olmuş. Biraz önce dedik ya, Araplar Berberiler, öncekiler sonrakiler, yine farklı bir iç karışıklık sebebi Yemenliler Kayslılar arasında, kabileler arasında bu defa. Siz Kays kabilesiniz, biz Yemen toplumuyuz gibi bir takım böyle çatışmaların olduğunu, bir takım böyle

iç karışıklıkların zuhur ettiğini görebiliyoruz. Bu durum Kayseri-Emine mücadelesinin olduğu bir hengamede fetih hareketi sırasında İspanya'nın kuzeyine dar ve dağlık bir bölge olan Asturias'a kaçan ve orada sıkışıp kalan Hristiyanlar bakmış Müslümanlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Birbirlerine düşman olmuşlar. Birbirleriyle çekişip duruyorlar. Bundan istifade ederek Endülüs topraklarına saldıracak kadar da güçleniyor. Sen fark etmiyorsun. Kardeşinle kavga ediyorsun. O kavga ettiğin hengamene bakıyorsun. Düşman toparlanmış, gücünü, kuvvetini toplamış ve seni oradan kovabilecek bir girişimle bulunuyor. Kur'an bunu bize ders vermiyor mu? Enfal suresine baktığımızda, Kur'an'ın 8. suresinin 46. ayetlerine baktığımızda Allah bize ne buyuruyor? Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Allah bunu bize söylüyor. Biz bir yeri fethetmişiz. Bir toprak bize nasip olmuş. İktidar bize nasip olmuş. Cihat bize nasip olmuş. Medeniyeti kurmak bize nasip olmuş. Fakat görüyorsunuz ki bunun yerine orada bir takım böyle karışıklıklar zuhur edebiliyor. Tabii bugün de bu tür anekdotlar hakikaten maalesef görülebilmekte. Bu tür problemler görülebilmekte. Bugün biz rahmetli merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın D8'inin ne kadar Müslümanlar için İslam Birliği'nin o gün söylediği, dile getirdiği İslam Birliği'nin, İslam ümmetinin vahdetinin ne kadar önemli olduğunu bugün daha bir anlıyoruz. Yani bu konuda özellikle Cumhuriyet döneminde yaşamış değerli İslam alimlerinin vurguladıkları ümmet bilinci, Müslüman birliği ve dayanışmasının bugün ne kadar önemli olduğunu, gavurun karşısında, zalimin karşısında birliğin, beraberliğin, gücün ne kadar lazım olduğunu hepimiz bugün izlediğimiz televizyon haberlerinden daha iyi anlıyoruz. Rabbimiz inşallah biz Müslümanlar olarak tarihte gösterdiğimiz bu tefrikalara bir daha düşmeksizin tekrar İslam medeniyeti ümmetini, İslam medeniyeti ittihadını, vahdetini, fikirde tevhid, ümmette vahdeti tesis etmemizi Rabbimiz bizlere nasip eylesin inşallah. Tarihin bu dönemine baktığımızda dedik ki Müslümanlar 711'den 755'e kadar burayı valiler eliyle yönetmişler. 756'da o gün Abbasi ailesinin İslam devletini Emevilerden devralmasından sonra Emevi ailesinden birisi olan 1. Abdurrahman Halife Hişam bin Abdülmelik'in torunlarından Abdurrahman bin Muaviye gelip bu bölgede Endülüs Emevi İslam Devleti'ni kuruyor. 756 yılında bu coğrafyaya geliyor. 755'te Endülüs'e geçiyor ve burada bir takım zorluklar, bir takım böyle karşı koymalar ile beraber bu bölgede Endülüs Emevi İslam Devleti'ni kuruyor ve kıymetli radyo dinleyenleri, Endülüs'te Emevi İslam Devleti'nin hükmü 275 yıl sürüyor. Daha İslami yönetimin devam ettiği 1400 küsürlere kadar bir dönemden bahsedeceğiz. Ancak yalın ve açık bir şekilde Endülüs Emevi vasfıyla burada Müslümanlar 275 yıl hüküm sürüyor. Buraya biz 1. safhaya emirler dönemi diyoruz. Yani 1. Abdurrahman'ın buraya gelişinden itibaren burada emirler dönemi başlıyor. Ve Endülüs Emevi Devleti'nin kuruluşu 1. Abdurrahman'ın ilk emir oluşuyla başlıyor. 22 yıl devleti yönetiyor 1. Abdurrahman. 756'dan 788 yılına kadar 22 yıl devleti toparlıyor ve bağımsız Endülüs Emevi İslam Devleti'nin kurucusu olarak tarihe geçiyor. Bağımsız bir devlet kurmak. Yani bugün biz zaman zaman böyle kendi toplumumuza, kendi milletimize, kendi insanımıza baktığımızda beceri konusunda giriş

girişim konusunda, cesaret konusunda, potansiyel konusunda böyle çok şey değiliz. Yani çok umut, çok böyle moralimiz, motivasyonumuz, güvenimiz yüksek değil. Halbuki bakınız biz, bizim yetiştirdiğimiz o şahsiyetler, İslam'ın yetiştirdiği o şahsiyetler ne kadar becerikli, ne kadar kabiliyetli olduğunu görüyoruz. Ve bu coğrafyada baktığımızda isyanları bastırmak, birliği sağlamak, askeri tedbirleri almak, bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak, beraberinde o bölgede düşman ile mücadele edebilecek bir pozisyon almak. Hepsini birlikte düşündüğümüzde bütün bunların çok güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde 1. Abdurrahman döneminde gerçekleştiğini görüyoruz. Ve 1. Abdurrahman öyle bir halife ki düşmanla cihad etme gayretinde olan birisi. Yani cihad şuuru ile 1. Abdurrahman'ın bir çaba içerisinde olduğunu, gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir şey. Bu bölgede bir Müslüman olarak yine bir bireyin zihnindeki mefkürenin, zihnindeki o idealin nasıl kendisine öncekilerden intikal ettiğinin de bir örneği 1. Abdurrahman'ın bu örneği. 1. Abdurrahman'ın vefatından sonra oğlu 1. Hişam başa geçiyor. 1. Hişam devleti babasından devraldığında iç karışıklıkların asgariye indirildiğini, gücü Abbasilere ve Bizanslar tarafından dahi kabul edilen, o günkü devletler tarafından gücünün kabul edildiği bir devlet statüsüne geliyor. Suriye Emevi geleneklerinin hakim olduğu bir devlet bırakıyor 1. Abdurrahman. Öyle başarılı bir yönetici. Yine o dönemde baktığımızda ikinci emir olarak 1. Hişam'ı görüyoruz. 1. Hişam 788-796 yılları arasında 8 yıllık bir devlet idaresi geçiyor. Bu dönem içerisinde yine fetih hareketlerinin hızlı bir şekilde cihat hareketlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. 1. Hişam döneminde Malikilik mezhebinin Endülüs'ün resmi mezhebi olduğunu görüyoruz. Yine 1. Hişam ulemaya gösterdiği yakın ilgi sonucunda bu zümrenin siyasi hayattaki nüfuzu açık şekilde artıyor. Alimlere itibar, alimlere tabiri danışmak, alimlere görev vermek, alimleri işin içerisine çekmek önemlidir. Ayrıca İslam'ın yayılışına verdiği öneme bağlı olarak yerli halktan ihtida edenlerin müvelledun sayısında da önemli bir artış oluyor. Nasıl olacak? Orada devlet idarecisi adil olmasa, hoşgörülü olmasa, merhametli olmasa, oradaki devletin gelişmesi, kalkınması, bölgeye hakim olması mümkün müdür? Tabii ki mümkün değildir. Ama görüyorsunuz, bunlar idareci, o günkü devletin elinde yetişen idareciler ve böyle bir devlet politikası, devlet yönetim şeklini gerçekleştiriyorlar. Ve zamanla bu 8 yıllık idareden sonra 1. Hişam görevini 1. Hakeme bırakıyor. 1. yerine oğlu 1. Hakeme bırakıyor. 1. Hakem devletin başında 796 ile 822 yılları arasında toplamda 26 yıl devlet başkanlığı yapıyor. Emirlik yapıyor. Endülüs Emevi İslam Devleti'nin emiri olarak 26 yıl yöneticilik yapıyor. Bu süreçte iç ayaklanmaları bastırıyor. Bu önemli bir şey. Ve bununla beraber bir takım tabii problemler yine yaşandığı bir dönem. Bir takım böyle babasından devraldığı devlette bir takım sıkıntıların baş gösterdiği bir dönem. Ve bu dönemde Müslümanların bir anlamda gerilediği bir dönem. 801 yılında Endülüs'ün en önemli sınır şehirlerinden biri olan Barcelona'yı Franklar Müslümanlardan geri alıyorlar. 1. Hişam döneminde, 1. Hakem döneminde Müslümanlardan geri alıyorlar. Ve 1. Hakem'den sonra devletin başına yine oğlu 2. Abdurrahman geçiyor. 822-852 yılları arasında 30 yıl devletin başında 2. Abdurrahman, 1.si devletin kurucusu.

kurucusu bu II. Abdurrahman. Ve bu dönem, II. Abdurrahman'ın devlet başında olduğu dönem, devletin en parlak dönemidir. İç karışıklıklar azalıyor. Devletin içerisinde istikrar sağlanıyor. Endülüs iktisadi olarak zenginleşiyor. Abbasiler örnek alınarak devlet yeniden düzenleniyor. Devlet modeli geliştiriyor Abbasiler. Halbuki o gün Endülüs Emevi Devleti ile muhalefet içerisinde olan bir devlet. Fakat biz evet onların yeni gelişen ondan sonra tekamül eden modellerini Endülüs Emevi Devleti'nin o emirlerinin modellediğini görüyoruz. Arapça öğrenimi ve İslam dininin yayılışı bu coğrafyada hızlanıyor. Bu dönemin sonlarına doğru Endülüs'teki Müslüman nüfusun çoğunluğunun müvelledun, ihtida edenlerden olduğunu görüyoruz. Ve kıymetli radyo dinleyenleri, o gün Hristiyan olanlar, özellikle Hristiyan gençler öyle harıl harıl Arapça öğrenme gayretine giriyorlar. Arapçayı ana dillerinden daha iyi konuşup yazmaya becerisi elde ediyorlar. Ne tuhaf değil mi? Yani o günkü oranın yerli halkı, Hristiyan topluluk Arapça öğrenme konusunda büyük bir merak içerisine, gayret içerisine giriyorlar. Bugün bizim İngilizceyi öğrenme gayreti içerisine girdiğimiz gibi çoluğumuza, çocuğumuza, büyüğümüze, küçüğümüze, beşiktekine bile İngilizce öğretmek gibi bir çözüme, bir eğitim modeline girmiş bulunuyoruz. Hele hele biz bunu etrafımızda, çevremizde daha da abartılı bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki tenkit ettiğim husus şu değil, dil öğrenmeyelim değil. Bir insan kendi ana dilini, bir, kendi ana dilini, iki, dininin dilini, bugün imamların, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin, imam hatiplerin, Müslümanım diyen bir insanın dininin dilini az çok bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Üçüncü, hocam biz bunu bu şekilde öğrendik, bitti mi? Bizim başkasının diliyle işimiz, ihtiyacımız yok mu? Hayır. Dünyanın bugünkü kullandığı ana dili, dünya dilini İngilizce'de öğreneceğiz. Hatta ben bir tarihte rahmetli Fuat Sezgin hocamla irtibata geçmiştim. Bana 4 dilden bahsetmişti. Almanca'yı da katmıştı rahmetli. Demek ki kendisi de birçok dil bilen bir Müslümandı, alimdi, bilim adamıydı. Rabbim rahmet eylesin, sayılarını artırsın. Kendisinin yerine İslam medeniyetinin ilerlemesini, bilgisini, birikimini, müktesebatını gelecek kuşaklara taşıyacak hayırlı insanlar nasip etsin. Ve 2. Abdurrahman'ın döneminde kıymetli radyo dinleyenleri, Eyyamul Arus dedikleri düğün günleri kadar tatlı, huzurlu, keyifli dönemler yaşanmış. Hani biz asr-ı saadet diyoruz ya, altın çağ diyoruz ya, biz bunu tarihin değişik dönemlerinde örnekleriyle ortaya koymuşuz. Biz bugün insanlara bir şeyden bahsediyorsak, adaletten, huzurdan, güvenden, sağlıktan, mutluluktan, dünya ahiret dengesinden bahsediyorsak, emin olunuz biz tarihte bunu insanlara örnekleriyle sunmuşuz. Olmayan bir şeyden, ondan sonra sıradan bir şeyden, ondan sonra propagandavari bir şeyden bahsetmiyoruz. Tarihteki örneklerimizi şahit gösteriyoruz. Ve biz bugün neyi söylüyoruz? İslam medeniyettir. Medeniyet de İslam'dadır. İslam'ın medeniyet olduğunun örnekleri var, şahitleri var, belgeleri var, sosyal numuneleri var diyoruz. Baktığımızda yine 2. Abdurrahman'dan sonra oğlu ve halefi Muhammed yerine geçiyor. O da 34 yıl devletin başında kalıyor. Ve kıymetli dinleyenler, Hristiyan ferailer hareketi bir isyan başlatıyor. Gavur durmaz. Gavur durmaz. Neden durmaz? Su uyur, düşman uyumaz demiş atalarımız. Ve bunlara beraber devleti tahrip etmeye, devleti içeriden de olsa yıkmaya çalışmışlar. Bunun sonrasında Münzir dönemi dediğimiz bir dönem olmuş. Abdullah dönemi dediğimiz 24 yıllık bir dönem olmuş. Ve bu şekilde devam edilen süreçlerin sonrasında bakıyorsunuz emirler döneminden sonra

devletin bölündüğünü, parçalandığını, 20 küçük devletin ortaya çıktığını görüyoruz Endülüs'te. Ve bu Müslümanlar için çok büyük bir kayıp, çok ciddi bir tehlike ve tehdit. Bu dönemden sonra baktığımızda 3. Abdurrahman Nasrıddinillah dönemi başlıyor ve Endülüs'ün içine düştüğü krizden Abdullah'ın yerine 24 yıl devletin başında emirlik yapmış Abdullah'ın yerine 21 yaşında. Bu da ilginç. 21 yaşına tahta çıkan torunu 3. Abdurrahman 39 yıl devletin başında kalıyor. Merkezi idareye çeki düzen veriyor. Otoriteyi tamamen kendi eline toplayan genç emir büyük bir kararlılıkla devletin içerisinde isyan çıkartan bu Hristiyan fedailerine karşı bir süreç başlatıyor. Ve bu sürecin neticesinde çok hızlı bir şekilde devletin birliğini sağlıyor. Hatta Kuzey Afrika'da hızlı biçimde yayılan Şii Fatimilerle uğraşabilmek için bir strateji geliştiriyor. Artık devletin o Endülüs coğrafyasındaki sorunlarının dışında Kuzey Afrika'da o dönemde Şii Fatimilerle uğraşacak bir süreç geliştiriyor ve kendisini Nasrıddinillah unvanıyla halife ilan ediyor. Böylece Endülüs Emevi Emirliği artık 3. Abdurrahman'ın bir döneminde 912-929 döneminde emirlik bitiyor. 929'dan 961 tarihine kadar Endülüs Emevi Halifeliği dönemi başlıyor. Ve Endülüs Emevi Halifeliği dönemi bir anlamda çok daha farklı bir dönem. Gelişmeye, ilerlemeye, tekamüle açık bir dönem olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda bu dönemde yine 3. Abdurrahman'ın tek bir ümmet olmak için oradaki küçük devletleri bir araya topladığını, devlet kapılarını her zümreden insanlara açtığını görüyoruz. Eğitimi yaygınlaştığını görüyoruz. Kurtuba'da birçok mimari eserle donattığını görüyoruz. Beytülmal'in gelirlerinin çok yüksek bir düzeye ulaştığını görüyoruz. Ve 3. Abdurrahman 961'de vefat ettiğinde yerine alim kişiliğiyle tanınan 50 yaşındaki oğlu 2. Hakem'i varis bırakıyor ve 2. Hakem dönemi başlıyor. 2. Hakem dönemi de İslam medeni en faal hale geldiği bir dönem olarak tarihe geçiyor. Zamanımız kısıtlı olduğundan hızlı ilerleyeceğiz. 2. Hakem'den sonra 2. Hişam'ın döneminin başladığını görüyoruz. 2. Hişam döneminde hacip dediğimiz yani bugünkü vezir, danışman, müşavir dediğimiz kişilerin devlet idaresinde söz ve yetki sahibi olduğu bir dönem olarak görüyoruz. Akabinde 2. Muhammed dönemi, Süleyman el-Musta'in dönemi, 4. Abdurrahman dönemi ile Endülüs Emevi halifeleri dönemi devam ediyor. Daha sonra burada çıkan bir takım kavgalar neticesinde Şii Hammudiler bu bölgeye geliyor. Bu Şii Hammudiler Endülüs'te olmayıp Kuzey Afrika'dan bu bölgeye gelen bir hanedan ve burada 1016 ve 1058 arasında bunların bir dönemi burada devam ediyor Endülüs'te. Ve Emevi hanedanı mensupları tekrar yönetimi devralıyorlar. Yani bir anlamda Şii Hammudiler Hazreti Ali Efendimizin soyundan gelen kişiler olması münasebetiyle Emevi iktidarıyla farklı bir çizgi takip ettiklerini görüyoruz. Ve bu dönemin sonunda 1031'de Endülüs'te Endülüs Emevi Halifeler dönemi sona eriyor. Mülükü Tavaif dediğimiz bir dönem, 59 yıllık bir dönem başlıyor. Yani artık halifelik yok. Herkes kendi devletini, kendi evini, kendi şehrini idare edecek bir dönem başlıyor ki tesbihin imamesi ortadan kalkmış, taneleri dağılmış. Bununla beraber taneler birbirine düşman hale gelecek kadar bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve bu dönemin sonrasında Mülükü Tavaif dönemin sonrasında Murabıtlar dönemini görüyoruz. 57 yıl Murabıtlar dönemi sürüyor. Ve burada kayda değer bir şahsiyet olarak Yusuf bin Tavşin'i zikredebiliriz. Bu da önemli bir şahsiyet. Bunun sonrasında
Endülüs'te muvahhidiler

0: Muvahhidler dönemi, 84 yıl Muvahhidler dönemi sürüyor ve Muvahhidler dönemin sonrasında ise Gırnata Beni Ahmer Devleti ile Nasriler Emirliği 1238-1492'ye kadar bir süre sürüyor ve 1492'de Hristiyanların ittifakıyla o bölgede Müslümanlar o coğrafyadan Endülüs'ten çıkartılıyor ve Endülüs'te siyasi olarak Müslümanların varlığı sona eriyor. Hazin bir tarih değil mi? 1492-1500 diyelim. Takribi olarak hesapladığımızda 750'den başlayın 1500-750 yıl orada bir Müslüman devletin varlığı söz konusu. Rabbimiz tüm bu tarihsel meselelerden ibret almayı, ders çıkartmayı nasip eylesin. Önümüzdeki dönemde İslam medeniyeti derslerinde Endülüs ile ilgili ikinci dersimizi yapmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyor. Başka bir programda görüşmek umuduyla hayırlı kalınız, selametle kalınız, hayırlı vakitler, hayırlı günler diliyoruz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: İslam medeniyeti dersleri sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534-356-8630.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312-384-4375.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O

0: alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala nebiyyillah. Değerli kardeşler, hiç kimse bu alemde fani olduğunu, bir zaman için bulunup günün birinde buralardan gideceğini inkar etmiş değildir. Hiçbir insana Allah ebedilik yazmadı. Ebedi olmak Allahu Teala'nın kendisine mahsustur. Allah en çok sevdiği insanları ve başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de hiç sevmediği, ona en büyük isyanları yapan kullarını da bu alemde tutmadı. Hepimizin bildiği bir gerçektir bu. Bu dünyada kalmak yoktur. Ama ne kadar fazla kalırsak o kadar iyi olur hissi her insanda vardır. Bazı Müslümanların zannettiği gibi, hani erken ölüp imanla hemen ahirete gitmiş olmak İslami bir talep değildir. Keşke 3 sene önce ölmüş olsaydım, hazır haçtan gelmiştim gibi bir ifade İslami değildir. Mümkün olduğu kadar Allah'tan uzun ömür istemektir doğru olan. Sadece büyük fitnelere maruz kalmış, imanının artık korunamayacak kadar tehlikeye girdiğini zannedenler ve buna iyice inananlar, beni fitneye düşürmeden ruhumu al ya Rabbi diye dua edebilirler. Hazreti Ömer bir defasında hac yaparken Mina'da bu şekilde dua etmiş. Allah'ım demiş, artık ihtiyarladım. Bu insanlar da çoğaldı. Onlar da benden bıktı. Beni al ya Rabbi dedim. Bu duasından 2 ay sonra da vefat etmiş. Her halükarda Müslüman olarak bizim hedefimiz ölüp gidip kurtulmak değildir. Kalıp iş yapmaktır. Daha çok kalıp daha çok iş yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu şekildedir. Ashabına bir nefes fazla yaşamayı tavsiye etmiş. Çünkü bir nefes Subhanallah demeye vesile olsa, bir Subhanallah demekle cennette kat edilen mesafe bu kainatın tamamından fazladır. 3 gün önce ölüp kurtulmak değil, 3 saniye fazla kalıp Allah'ın adını bir kere fazla anmaktır taktiğimiz, siyasetimiz. Bunun için Allah'tan uzun ömür istemek ve o ömrü onun yolunda kullanmaya çalışmak mümin siyasetidir. Peki ömür uzar mı? Uzar. Ömür uzar. Peki hani bir saniye gecikmezdi ölmek veya bir saniye önce olmazdı? Evet, o da olmaz. Allah bir kulunun hangi günün, hangi dakikasının, hangi saniyesinde öleceğini biliyor. Onu da yazdığı yerde yazdı. Ama Allah biliyor ki o kul Ramazan gününde bile, iftar saatinde, sahurda bile, ya Rabbi bana ömür ver, bu ömrü rızan için kullanayım demeyeceğini bildiği için Allah filan gün filan saatte öleceğini yazdı. Onun için meleklerine görev verirken Allah, bu kul uzun ömür isterse, uzun ömrün gereklerini yaparsa şu gün, yapmazsa şu gün alın ruhunu diye talimat veriyor. Ölüm yine değişmiyor. Müminin uzun yaşama anlayışı ömrü uzun hale getiriyor veya olduğu gibi bırakıyor. Allah'ın kaderinden kimse bir şey değiştiremez. Ama Allah değiştirir. Yemhullahu ma yasha ve yuthbit ve indehu ummul kitab. Tamam, kaderin yazıldığı her şey Allah'ın elinde, kitabında, levh-i mahfuzda. Ama Allah dilediğini yazar, dilediğini siler diyor Kur'an. Kur'an böyle diyor. Biz Rabbimizden bir insanın yaşayacağı kadar en uzun ömre sahip olmayı isteriz. Bir, uzun ömürlü olmayı gerektirecek veya onun için bize yardımcı olacak tavsiyeleri de yerine getiririz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari ve Müslim'in ve diğer bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği, yani kesinlikle Resulullah'a ait olduğu bilinen bir hadisi şerifte buyuruyor ki, kim rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını istiyorsa sıla-i rahim yapsın buyuruyor. Demek ki nasıl işte vitamin kullandığın zaman daha çok yaşayacağını, daha dinç olacağını zannediyorsun, aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annenin elini öptüğün zaman, babanın duasını aldığın zaman, dedenden dua aldığın zaman daha uzun yaşayacağını söylüyor. Kesinlikle anne duasıyla yaşayan, baba duasıyla yaşayan, teyze duası, hala duası alan daha çok yaşar. Daha çok yaşar. Çok fazla yaşar. Anne duası almayansa kötürüm ve ebter bir hayat yaşamaya mahkumdur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından, heva ve arzusundan tek bir kelime konuşmamıştır. Allah'ın söylettiğini söylemiştir sadece. O da ne diyor? Çok rızık isteyen, ömrünün uzamasını isteyen ne yapsın? Sıla-i rahim yapsın. Demek ki sıla-i rahim ömre katkısı olan bir ibadettir. Allah'ın emridir. Bunun için kardeşler, her şeyden önce uzun yaşamak hedefimizdir. Uzun yaşamak isteriz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en iyi insan kimdir ya Resulallah sorulduğunda, çok yaşayıp iyi işler yapandır buyuruyor. Çok yaşayıp iyi işler yapandır. İyi, kaliteli olmak, güzel olmak uzun yaşamaktan geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlığında, sıhhatinde, yine sahih bir hadisi şerifi konuşuyoruz. İki sahabi birer yıl arayla ölüyorlar. Birisi Uhud'da şehit düşerek ölüyor. Öbürü de ondan bir sene sonra yatağında ölüyor. Başka bir sahabi bir gece rüyasında bu bir yıl arayla ölen iki sahabiyi görüyor. Rüya aleminde bakıyor ki ikisi de cennetteler. Ama bir yıl sonra ölen, yatağında ölen, şehit olarak, Uhud'da şehit olarak ölenden daha iyi makamlarda cennette. Allah Allah diyor. Şehitten daha öne nasıl geçer bu? Tamam, cennete girmiş ama cennette şehidin önüne geçmek ne hakla diye düşünüyor. Hemen sabah geliyor, ya Resulallah diyor. Bir rüya gördüm. Rüyama inanamıyorum. Ayet var şehitlerle ilgili. Bu kadar siz müjdeler verdiniz şehidin faziletiyle ilgili. Filan zat var ya, şehit olmuştu. Onu gördüm.

0: gördüm rüyamda. Bir de geçenlerde ölen, ondan bir sene sonra yatağında ölen bir kardeşimiz vardı, onu gördüm. O yatağında ölenin daha iyi makamlarda, cennette daha üstlerde olduğunu gördüm. Anlayamadım bunu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, neresine şaştın bunun diyor. Tamam, şehit oldu o ama ondan bir sene sonra gelen bir yıl fazla amel yapmadı mı, Ramazan tutmadı mı diyor. Demek ki mümin bu fani alemde bir saat fazla kalsa, iyi bir hesap açtırmış birisi olduğu için, mümin olarak yaşadığı için, Allah'ın dinini aziz etmek gayretiyle yaşadığı için, secde etmek hedefiyle yaşadığı için, bir saat fazla kalan daha fazla kârdadır. Bir satır fazla Kur'an okumayacak mı? Bir sabah namazına daha fazla kalkmayacak mı? Bir kere Subhanallah diyecek kadar fazla kalmış olsa, bir Subhanallah'ın, bir kere Subhanallah demenin cennette kazandırdığı fark cennete giriş değil. Cennette de çünkü mesafe var. Bir fark, bir müminin öbür müminden bir puan farkı olduğu zaman cennette ne kadardır bu diye sorulmuş da buyurmuş ki, sizin buradan en ötedeki yıldızı gördüğünüz zaman gece ne kadarsa, bir Subhanallah'ın oluşturduğu fark o kadar cennette. Uzun yaşamak, daha fazla sabah namazına kalkmak, daha fazla Subhanallah demek, daha fazla Allah'ı tevhid etmek, daha fazla bir satır fazla Kur'an okumak mümkünse, bu dünyada biz 2000 sene kalmak isteriz. Kafirler gibi, Yahudiler gibi değil. Kur'an-ı Kerim Yahudi'deki yaşamak hırsından bahsederken onlardan bir tanesi, herhangi bir Yahudi 1000 yıl yaşasa doymaz Allah buyuruyor. İki şeyden dolayı. Çünkü Yahudi'nin kursağından bütün kainat pompalansa doymaz gene. Aç, obur bir ırktır. Dolayısıyla o dünyayı yiyip bitirmeden ölmek istemez. İkincisi, gidecek yeri yok. Peygamber katili bir nesil. Yeryüzünde Allah'ın adını kullanarak zulmetmiş despot bir halk. Nereye gidecek? Cehennem onu bekliyor. Onun için onlar 1000 yıl yaşasalar doymazlar buyuruyor. Mümin öyle değildir. Rabbine kavuşmak ister ama bir kere fazla Subhanallah diyerek kavuşmak ister. Onun için hani ölümü özledi filan diye nakledilen menkıbeler, işte filan şeyh dedi ki, ölümlerde filan bu tip anlatılan menkıbeler ayetlere, hadislere aykırıdır. Ashab-ı kiramın taktiğine aykırıdır. Ashab-ı kiramdan ölüm döşeğine düşüp de ağlayanlar olmuş. Ağlayanlar olmuş. Çocukları ve yakınları sana yakıştıramıyoruz demişler. Abdullah İbni Mesud gibi bir sahabiye mesela. Ne ağlıyorsun sen? Resulullah'la arkadaş değil miydin? Ya ne anladınız diyor. Benim derdim bu sizin dünyanızı terk ettiğim değil. Siz Kur'an okuyacaksınız, ben okuyamayacağım artık, ona ağlıyorum diyor. Hasret başka şey üzerinden. Yani bu dünyada kalmak isteriz. Allah'ın kitabından bir satır fazla okumuş olmak için. Nasip olur da cihat çıkarsa belki cihada gideriz diye hazırlıklı olmak için. Bir mümine fazla yardım etmiş olmak için. Yeryüzünden çekip gidip kurtulmak mümin taktiği değildir. Kalıp Allah için bir şeyler yapmaktır. Orijinal, gerçek, samimi mümin taktiği. Hedefimiz budur bizim. Uzun kalmak isteriz. Allah'tan uzun ömürler isteriz. Yalnız kardeşler, uzun ömür isteyip de onun içini dolduramadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Sabah namazı kaçıracaksan keşke dün ölseydin. Eğer Kur'an okumayacaksan keşke geçen sene ölseydin. Mümin olmanın hakkını vermedikten sonra 100 yıl yaşasan ne olur? 5 yıl yaşasan ne olur? Hedef imanımızla şu hayatın içini doldurmaktır. Sadece ve sadece sayıldığında bizim mahalledeki müminler, müminlerin sayısı bir kişi fazla görünsün diye bile yaşamaya değer. Ben ölürsem bizim apartmanda sabah namazına camiye gidenlerin sayısı azalacak, bari kalayım diye düşünsek onun için bile değer. Kalabalık bile İslam'ın lehine ise, ki öyledir, onun için de değer. Bu bir. İki, demek uzun yaşamayı istiyoruz. İki, uzun yaşamak rakamla ölçülür bir şey değildir kardeşler. Önemli olan 100 sene yaşamak değil, içini doldurup yılları geçirmektir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: İçini doldurmadıktan sonra rakamın uzunluğunun bir değeri yoktur. 10 dönüm bir tarladan 200 kilo fasulye elde ediyorsun. 5 dönümlük bir tarladan 300 kilo fasulye elde ediyorsun. Birinin 10 dönüm olması ne değer kazandırıyor ki? Senin derdin tarladan fasulye elde etmekse, o fasulyeyi bir dönümden elde ediyorsan o bir dönüm çorak olan 100 dönümden daha değerli. Ömür de böyle. Ömrümüzü yıllarla saymıyoruz biz. İntacımızla, üretimimizle sayıyoruz. Ne ürettik bu ömürden? Ne elde ettik? Hasenat defterimizde ne yazıyor? Önemli olan budur. Bir kadın düşününüz. 60 yaşında. Kaç tane çocuğun var? Kaç doğum yaptın? İki. Kaç torun gördün? Kaç toruna elif cüzü okutma zevki ve lezzeti yaşadın sen? 10 torun. İki çocuktan 10 tane de zor olur. 2 çarpı 2 kaç eder? Bilemedin 8 tanedir hakkın senin. 60 senede 2 çocuk doğurdun. Öbür kadın kaç yaşındasın? 60 yaşında. Kaç çocuk doğurdun? 8 çocuk. Kaç torun gördün? Kaçına elif cüzü okuttun? 60 torun gördüm. Helal sana, helal. Sen 40 senede yaşasan hayatı doldurmuşsun. Allah'ın seni yaratış maksadını doldurmuşsun. Öbürünün düğününde yapılan masrafa yazık. Biriktirdiğin nişan malzemesi otobüste taşınmıştı. İki çocuk doğurmak için yazık günah biriktirdiğin o dantellere. Hayat, alim olmuşsun. 70 sene yaşamışsın. Kaç mümine namaz öğrettin. 85 yaşında Allah rahmet etsin öldü. Öbürü 40 yaşında öldü. Yüzlerce insan onun elinden namaz öğrenmiş. İlminin hakkını vermiş. Bedelini ödemiş. Önemli olan yıllarla saymak değildir. Giderken götürdüğün malzemeyi saymak lazımdır. Kaç mümin senden sonra Allah rahmet eylesin. Gitti boşluğunu dolduramıyoruz diyor. Kaç mümin senin için şehadet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir mümin öldüğü zaman sadece 4 tane mümin. 4 tane mümin ama adil, Allah'tan korkan 4 tane mümin. Gitti bu kardeşimiz, müminler eksildi diyecek kadar hüsnü şehadette bulunursa Allah o şehadeti öyle kabul eder buyuruyor. Var mı 4 tane mümin sen gidince peşinden samimi bir şekilde ağlayacak? Matem töreninde ağlamayı ağlama demiyoruz biz. O ağlama değil. Herkes ağladığı yerde kaval çalacak hali yok. O da ağladı numarası yapacak elbette. Ne götürüyoruz? Hayatı neyle doldurduk? Kaç çocuk doğurdun? Kaç çocuk büyüttün? Hangi vakıflara üyesin? Ne hizmetlerde bulundun? Kaç tane dul kadına hizmetin oldu? Kaç yetim saçı okşadın? Hayat budur. Bu doluluğu sağladıktan sonra 40 yaşı 100 yaşından değerli. Ama eğer biz böyle doluluk sağlayamazsak, Allah'a yarayacak, Allah'ın kullarına yarayacak bir iş yapamadan bu dünyadan gidersek, 100 yaşında ölsen ne olur? 200 yaşında ölsen ne olur? Önemli olan içini doldurduğumuz bir zaman yaşamaktır. Eğer ben öldüğüm zaman salih bir çocuk bıraktığım için, ben mezarda olduğum halde hala melekler benim defterimi yazıyorlarsa, ben bir vakıfa daire bağışladım da o vakıfta insanlar gelip hala Kur'an okuyorlar ve her onlar Kur'an okudukça melekler benim defterimi canlı tutuyorlarsa, bir köyün çeşmesini yaptığım için inekler oradan ben öldükten 30 sene sonra bile su içiyorlarsa ve bu benim defterime geliyorsa, kim öldü, kim? Ölüm mü bu? Buna ölüm denir mi? Bu ne biçim ölümdür ki ben mezarda çürüdüm, hala melekler görevde benim hasenatımı yazıyorlar. Buna ölüm diyemeyiz. İftira ölüme bu. Böyle ölüm olmaz. Ben yaşıyorum. Kurduğum vakıf yaşıyor. Yaptırdığım camim yaşıyor. Melekler yazıyorlar. Ben üstelik hastane derdi olmayan, sıkıntısı olmayan bir yerdeyimdir. Sadece sura üfürülmesini ve Rabbimin huzuruna çıkacağım günü bekliyorum. Kim öldü biliyor musunuz? 100 yaşında da olsa, 150 yaşında da olsa sabah namazını camiye gidecek çocuk bırakamayan öldü. Allah ona merhamet etsin. Zor hali var onun. Kendisinden sonra bastırdığı musaf bütün mescitlerde Ramazan'da okunuyorsa bir Müslüman, o nasıl ölür, nasıl ölür? Bıraktığı hayratı, hasenatı hala devam edene öldü denir mi? Diriler düşünsün ne yapacaklarını. O diri zannedilenler ölü gibi yürüyorlar, o Allah'ın cennetlerinde yüzüyor. Demek ki ölüm, yaş, ömür senelerle sayılmamalı. Yani takvimi kazara 200 gün yapsalardı biz şimdi 50 yıl fazla mı yaşamış olacaktık? 365 güne bir yıl dediler, ona göre 60-70 dedik. 100 güne bir yıl deselerdi 600 yaşında olacaktık demek ki. Ne rakamın ne değeri var ki? Ben hayata ne kattım? Müminler benim hakkımda ne düşünüyor? Melekler benim hakkımda ne düşünüyor? Önemli olan budur. Bunu yapamadıktan sonra hiçbir değeri yok. Rakamlar bizi aldatmasın. Kardeşim, senin cebinde bir çuval para var. Enflasyonlu para olduğu için bir çuvalla bir buzdolabı alamıyorsun. El alem bir tane kağıdın üzerine 100 yazıyor, buzdolabı alıyor, üstüne de fazlasını alıyor üstelik. Yani enflasyonlu bir hayat, 60-70 ama ekonomik değeri yok, ibadet değeri yok, sosyal değeri yok. 60 yaşına gelmişsin, hala sen bir camiye bir musluk takmamışsın, hala senin çocuğunun senden sonra istiğfar edeceğine dair bir işaret yok, bir yatırımın yok, Allah katında yok, sadece daireler, dükkanlar biriktirmişsin. Seni neredeyse çocukların zehirli iğneyle öldürecekler, daireler onlara kalsın önceden diye. 60 yaşında olsan ne olacak? 600 yaşında olsan ne olacak? Hayatın anlamı yıllarla ölçülmemeli, değeriyle ölçülmeli. Enflasyona kurban gittikten sonra paranın büyük olmasının ne değeri var? Bir çuval parayla bir dolap alamıyorsan o paranın çokluğunun değeri yok. Kıymetsiz çünkü. 365 günde Allah için yaptığın ve yarın Rabbinin senin önüne koyacağı bunlar senin diyeceği hasenat sayını bilmedikten sonra, aslında böyle bir şeyin de olmadıktan sonra yıllara hiç aldanmamak lazım. Yıllar bizi aldatıyor. 50-60 hiçbir şey değil. 50 saniyeyle Allah cennete koyuyor. 50 dakika yaşamamış insanlar oldu. Geldiler, sen ne istiyorsun Muhammed diye sordu adam. İman istiyorum dedi. Nasıl sana iman ediliyor dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin dedi. Bunu dersem seninle cennete girer miyim dedi. Girersin dedi. Öncesi Yahudi ve çoban birisi olduğu halde peki nasıl diyeceğimi söyle dedi. Söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Diğer Yahudiler de bu adam Muhammed'e sırrımızı veriyor bizim diye zannettiler. Uzaktan okla öldürdüler onu. Bir dakika geçmemiş iman ettikten sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinin başına dikildi. Cenazesini kılarken mübarek yüzünü cenazeye doğru çevirmedi. Ashab-ı kiram merak ettiler. Ya Resulallah, bu değişik bir cenaze oldu. Buyurdu ki yeryüzünde o kadar melekler bunu karşılamak için indiler ki, hurileri geldiler ki beni görüp utanmasın diye bakmadım buna buyurdu. Aile ortamına, cennetteki hurili aile ortamına henüz mezara konmadan girmiş. 50 saniye Allah'a ibadet etmemiş. Sen 60 yaşına geldin, paran olduğu halde hala haccı işinden gücünden vaktinden bulup da hacca gidememişsin. Sakatlanacağın, topal olacağın, şekerli astımlı olacağın günleri bekliyorsun hacca gitmek için. O 50 saniyede Allah'ı kazandı, cennetini kazandı, peygamberi şehadet etti cennetine girdiğine. Mesele demek ki bir samimiyetle, bir kere aşkla la ilahe illallah demek meselesidir. Bunu dedikten sonra 50 yıl yaşasan ne olur? Bunun hakkını verdikten sonra hiç yaşamasan ne olur? İşte hiç yaşamayan 50 dakika geçmeden, 50 saniye geçmeden Allah'ı ve hurileri bulan birisi oldu. Bunun için kardeşler, yıllara kimse aldanmasın. 30'u 40'ı 50'si yok. Saniye bile Allah'ı kazandırır, 100 seneyle de cehennemi boylayabilir insan. Ama her halükarda Biz uzun yaşamak isteriz. Neden? Belki Allah'ın dinine hizmet edeceğim bir işim olur.

Belki bir vakıfta bir görev olur, onu yaparım. Belki bir cami süpürürüm yarın diye. İbni Mesud gibi, Allah ondan razı olsun. Siz Kur'an okuyacaksınız, ben okuyamayacağım yerlere gidiyorum. Hasret başka bir şey olmalı. Bu bizim ana siyasetimiz, ana taktiğimiz ve genel anlayışımızdır. Çok yaşayıp Allah'a çok kulluk edeceğiz. Daha fazla secde edeceğiz. Bir kere fazla Subhanallah diyeceğiz ki Allah bize daha çok ecirler versin, daha çok sevaplar versin diye. Kardeşler, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam açık seçik hadisi şerifi var. Üç şey bir insanın ömrünün uzamasına neden olur. Bu uzama isterse yıllarla olsun, isterse bereketli olsun, isterse hüsnü hatimeyle vesaire gibi neyle olursa olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi yapan ömrü uzar buyuruyor. İnandık, teslim olduk, asla itirazımız yok. Böyledir. Böyle dediyse böyledir. 50 sene 100 sene fazla yaşar mı? Yaşar. Nereden duydu bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tahminen mi söyledi? Matematik kitabından mı gördü? Okuma yazma bilmeyen bir peygamber, kitap okumamış, kültürü olmayan, konferans dinlememiş birisi nereden bilecekti bunu? Sadece tek kaynağı vardı. Cebrail'in kulağına fısıldadıklarını söylüyordu. Cebrail de Allah'tan aldığını söylüyordu. Bir, sıla-i rahim ömür uzatır. 50'yi 60 yapar, 70 yapar. İki, güzel ahlaklı insan çok yaşar. Üç, komşusuyla iyi geçinen çok yaşar. Hikmet-i ilahi arkadaşlar, bakınız, hac yapan çok yaşar demiyor. Hafız olan çok yaşar demiyor. Komşusuyla iyi geçinen çok yaşar buyuruyor. Hatta hadis-i şerifte buyuruyor ki, komşuların iyi olması, güzel ahlakın güzel olması, şehirlerin de mutluluğunun kaynağıdır diyor. Subhanallah, insanın ömrünü uzattığı gibi şehir hayatındaki mutluluğu ve rahatlığı da uzatıyor. Bunun için üç şey uzun ömrün yatırımıdır. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve komşuluk ilişkileri. Sıla-i rahimden Ağustos ayında minibüse dolup Çorum'daki teyzenin marullarını iflas ettirme, çekirge sürüsü gibi basmak değildir diye vurgulamıştık. O sıla-i rahim değildir. Sıla-i rahim yakınlık derecesine göre onun gönlünü almaktır. Annense, babansa kapısında paspas olarak, işini gücünü bırakarak, onların ayağını öperek, ellerini öperek duasını almaktır sıla-i rahim. Dedense, nenense bir benzerini yaparak sıla-i rahim yapabilirsin. Yani anneye babaya yakın, teyze ise, halaysa, amca ise, dayıysa, bu tip ikinci dereceden yakın akrabaysa, hastalığında gidip yardım ederek, ziyaret ederek değil, hasta ziyareti başka türlü bir ibadettir. Sıla-i rahimle hastayı ziyaret etmek aynı değil. Adamın hastaneye gidecek takati yok, çocukları yanında değil, nasılsın diye telefon etmenin ne değeri var? Telefonun bile sıkıntı senin o adama. İş yerinden 3 gün izin alıp onu hastaneye götürürsen sıla-i rahimdir bu. Sıla-i rahim yakın akrabanın ihtiyacını gidermektir. Bu ihtiyacı moralse moralini gidereceksin. Paraysa parasını gidereceksin. Dua istiyorsa dua edeceksin. Seni bir göreyim oğlum diyorsa gideceksin, göreceksin. Bakacak sana, tamam gidebilir miyim diyeceksin, git diyecek, geleceksin. Sıla-i rahim budur. Minibüse dolup köyüne gider, tatile giderken Antalya'ya ona da bir uğramış olmak. Buna işgaliye denir. Yani başka işgal gücüne giderken aradaki petrol kaynaklarına da bir uğramışsın sen. O kadar öyle bedava değil. Onun adı sıla-i rahim değil, ziyaret. Ziyaret basit kültürdür. O da sevaptır, ayrı bir konu. Sıla-i rahimin asıl İslam'daki karşılığına dikkat ederek, vurgulayarak söylüyorum. Sıla-i rahim 10 yıldır hayatta, 20 yıldır, 30 yıldır onu Allah bilir ne kadardır. Ama hayattır. Sıla-i rahim hayattır. Ömrü uzatır, ömre bereket katar. Doğduğunu, öldüğünü anlarsın. Evinde huzur bulursun. İki, güzel ahlak. Güzel ahlak ne demek?
mütebessim olmak demektir. Mahkeme duvarı gibi yüzün

olmayacak. İyilik yapacaksın ve kimseye zarar vermeyeceksin. Güzel ahlak bu. Güler yüz. Bir, mütebessim mümin olacaksın. Selamun aleyküm diyene ve aleyküm selam diyeceksin. Aleyküm selam değil. Niye selam verdin der gibi aleyküm selam diyorsun adama. Öyle değil. Mütebessim olacaksın. Seni görünce morali düzelecek onun. Bir, iki, iyilik yapacaksın. Kimseye zararı olmayan ahlaklı biri değildir. Ağrı Dağı'nın da kimseye zararı yok. 1000 senedir duruyor öyle. Zarar vermemek insanlık değildir kardeşler. Hep misal veriyorum. Kız istemeye gelince bir genç için melek gibidir. Kimseye zararı yok diyorlar. Hayvan o. Tavşan gibi bir şey. Çelik kafese konunca kimseye zararı yok. Hayvandan damat adayı olur mu? Ne demek kimseye zararı yok? İçki içmiyormuş. Maşallah be. İçki içmemek insanlık. Ne içki zaten insan içmez ki. Hafız mı? Sabah namazını kılıyor mu? Teheccüde mi kalkmış? Annesinin babasının ayağında paspas olmuş mu? Cihad eder mi? Gayreti var mı? Arkadaşlarına iyilik yapar mı? Bunları söyle bir görelim. Zararı yokmuş. O zaman Ağrı Dağı en iyi damat adayı. Kimseye zarar yok, duruyor durduğu yerde. Değil değil. Bu güzel ahlak değil. Güzel ahlak müminlere, hatta insanlara iyilik yapmaktır. İyiliğinle meşhur olmaktır. İhtiyarın elinden tutmak, küçüğe yardım etmektir. Neyse iyilik ve kimseye zarar vermemektir. Bu üç şeyi yapan uzun yaşar. Uzun yaşar. Üçüncüsü komşuluk. Komşuluğun hakkı verilecek. Nasıl bir insan kendisi uyurken kimsenin gürültü yapmasını istemiyor, oturduğu apartmanda da bir uyuyan vardır diye parmak ucuna basarak merdivenlerden inecek. Komşuluk sadece evde değildir. İş yerinde de komşuyuz. Şimdi burada otururken hepimiz komşuyuz. Bir saatliğine komşuyuz. Bu komşuluğun hukukunu hiç dinlediniz mi Peygamber Aleyhisselam'dan? Sarımsak yiyen gelip saflarımıza oturmasın diyor. Niye? Komşuya zarar veriyoruz. Bir namaz kılacak kadar da olsa komşuyuz. Otobüste komşuyuz. Parkta oturuyorsak komşuyuz. Dolayısıyla 200 kişinin, 300 kişinin oturup böyle ders dinlediği bir yerde en önde oturuyorsan zırt pırt ayağa kalkıp inmeyeceksin. Eğer bir toplantıda telefonun çaldıysa, bir kindi namazında telefonun çaldıysa, namazdan çıkarken hani millet hacca gidiyorum arkadaşlar hakkınızı helal edin diye şov yapıyorlar ya, en az o hacı adayı gibi, şovmen gibi ayağa kalkacaksın. Müslümanlar, hepinizden tek tek helallik rica ediyorum, Allah için beni affedin, telefonum çaldı kusura bakmayın demelisin. Hatta namazda telefonun çaldıysa boz namazını, çünkü ciddi bir komşu zayiatı yapıyorsun. Gitti o namaz, o telefonun senin namazda çaldı ya, o namazın sevabını nasıl bölüştüreceksin o camideki insanlara kıyamet günü? Zaten pamuk teliyle millet namazda duruyor. Senin telefonunla adam okuduğu sureyi de unuttu. Kaçıncı rekatli olduğunu da unuttu. Ben hafız insanım. 40 seneden fazladır hafızım. Okuduğum zamm-ı surenin neresindeydim şaşırıyorum bir telefon çalınca. Komşuluk sadece apartman komşuluğu değildir. Merada da komşuluğumuz var. Konferans dinlerken de komşuyuz. Bir saatlik komşu, 5 aylık komşu, 1 senelik komşu oluruz. İşte bu komşuluğu bu şartlarda, bu standartlarda yerine getiren uzun yaşar. Bu standartları yakalayamayan 100 sene kalır dünyada, yaşayıp yaşamadığını anlamaz. Bir şey bırakamadan gider. O Ağrı Dağı gibi durur orada. 100 sene kalmış. Doğurduklarından Allah'a sığınır. Emzirdiğinden nefret eder. Neden? Çok kalıyor, çok yaşamıyor o aslında. O doktorlara kobay malzemesi olarak yaşıyor. Kendi de bıkmış hayattan. Her esen yeli aleyhinde bir fırtına zannediyor. Hayattan zevk almak, bir saat yaşayıp mutlu olmak ancak Allah verirse elde edebileceğim bir şeydir. Onu da kime veriyor? İşte bu acil tedbirleri alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine uyan müminlere veriyor. Aksi takdirde çok kalabiliriz. Uzun yıllar geçirebiliriz. Köhne bir hayat, berbat bir hayat,
Uzun olsa ne olur, kısa olsa ne olur? Bir saatle elde edileni bir yılda elde etmek kâr mıdır? Başkası bir saatte o kazancı elde etmiş, sen 5 senedir uğraşıyorsun. Kâr zarar dünyasındayız. Bunun için kardeşler, şu 3 şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 tavsiyesi, ömrü uzatmaya yönelik olan 3 şey, sıla-i rahim. Ama teyze ziyareti sıla-i rahim değildir. Asla. Bayramda anneni ziyaret etmek sıla-i rahim değildir. Müslüman bayramdan bayrama, kandil gecelerinde annesini babasını ziyaret ederek Allah'ın rızasını kazanamaz. Bayramdan bayrama ziyaret hacı arkadaşına olur, komşulara olur. Bayram ziyareti onlar içindir. Şimdi bir adet daha çıktı, mezardakilere de gidiyorlar bayramda. Toprağın altında bayram mı var, nereye gidiyorlar onu da anlamış değilim ama gidiyorlar işte. Her halükarda ömrümüzün uzaması sıla-i rahime bağlıdır. Bu uzamaktan ne kastettiğimizi biz de bilmiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yaşarsınız buyuruyor. Teslim olduk, peki ya Resulullah dedik. Bu çokluk yılla mıdır? Bereketle midir? Huzurla mıdır? Onu Allah bilir. Önemli olan ben işimi görüp gitmemdir. Ha bunu 60 senede görmüşüm, ha 6 ayda görmüşüm. Ben eğer şu fani alemde benden sonra gelecek çocuklarımın yatırımını daha sağlığında gördüysem, 40 yaşında olsam yeter bana bu dünyada. Görmediysem bunu, 200 yaşında olsam ne olacak? Basit bir şey değil bu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir mümin kulunu Allah cennete koyduktan sonra şurası senin, şurası senin, şurası senin, şurası senin diye kuluna tanıtacak. Kulu diyecek ki, ya Rabbi ben böyle işler yapmış birisi değildim. İmanım kaldı mı kalmadı mı o kadar sadece bir endişem vardı. Bunları nasıl sen bana verdin? Allah Teala buyuracak ki, senden sonra oğlun teheccüdde sana istiğfar ediyordu, bunlar oradan geldi. Bak adam yaşamış, kim bilir kaç sene yaşamış. Oğlu da torununa öğretti, o da aynı şeyi yaptıysa 3 ömür yaşamış. O torununa intikal ettiyse 4 ömür yaşamış. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmak, huzur bulmaktır. Bu huzuru bulanlar şehadet içtikleri, şehadet şerbetini içtikleri zaman hiç sıkıntı çekmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında pervane gibi döndüler. Ölüm geldi. Teyzene onun oğlundan daha fazla hizmet etmektir. Halana oğlundan daha fazla tebessüm etmektir. Dayına oğlundan daha fazla moral verebilmektir. Güzel ahlak budur. Oturduğun yerde çakılı kalmak ahlak değildir. Ve iyi komşuluk, ama komşuluk camide, apartmanda, iş yerinde, otobüs yolculuğunda, nerede ikinci bir insanla berabersek 5 dakika komşuyuz. O komşuluğun hakkını vereceğiz. Ve böylece Allahu Teala'nın rızasını kazanacağız. Allah yaşadığımıza bereket verecek ve biz bu alemden göçsek gitsek bile adımızı, şanımızı bırakacak Allah. Nice 20 torun sahibi insanlar, sülale, ağalar, mağalar, öldüğünden 3 sene sonra nere gömüldüğünü de bilen olmadı. Var mı Ulubatlı'yı unutan? Var mı Akşemseddin'i unutan? Niye unutulmadılar? Niye Seyit Çavuş unutulmadı? Köyünün değirmencisi nasıl bir milletin hatırasında analar babalar kadar canlı kaldı? İş yaptı çünkü. Güzel iz bıraktı. Allah da onun adını kıyamete kadar ebedileştirdi. Hepimiz bundan kendimize ders çıkaracağız. Kardeşler, dersi tekrar özetliyorum. Mümin olarak çekip gidip bu bataklıktan kurtulma taktiği yoktur bizde. Kalıp bataklığı kurutmak isteriz. Bir kere fazla Subhanallah demek için 40 şişe serum içmeye razı oluruz. Acımızdan dolayı intihar etmeyiz. Ve Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışırız. Ayşe annemiz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki, ya Resulallah, bizim mahallede bir kadın vardı ya, çok acı çekiyordu, hastaydı, öldü. Kadınlar dediler ki onun töreninde, ne mutlu kadın kurtuldu. Hani diyoruz ya biz, öldü kurtuldu. Buyurmuş ki, yazık sana be, ne biçim konuşuyorsun? Allah'ın affettiği kurtulur, ölen değil buyurmuş. Demek ki bir saniye bir saniyedir hedefimiz bizim budur. Ama Allah da
10 yıl avans istiyorum diyene cennetten

0: koparıp 10 yıl dünyada vermiyor. Öyle değil. Şartlarını getiren, formu tam dolduran ve standartlara uyana Allah fazla ömür veriyor. Bu ömrü bereket olarak mı veriyor? Onun dileyeceği iş. Benim cennet hedefim olsun. Ben gittikten sonra müminler beni hayırlı ansın. Hasenat defterim açık olsun. Kurduğum vakıflarım devam etsin. 10 sene yaşayıp gideyim. Yılları ne yapacağım ben? Allah rızası için kullanacağımız uzun ve bereketli ömürler hepimize lütfetsin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla.

ismi hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi, sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
1: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar sevgili dostlar. Hedef Radyo'nun kalpten kalbe uzanan bu sıcak frekansından hepinize gönlümün en derin yerinden gelen muhabbetle selamlarımı gönderiyorum. Burası 91.8 Hedef Radyo ve siz Bir Soru Bir Hayat programındasınız. Ben çocuk gelişim uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık. Bu akşam da gönlümüze, zihnimize ve hayatımıza dokunacak anlamlı bir yolculuk için sizlerle birlikteyim. Evet sevgili dostlar. İnsan dediğimiz varlık bir yuvada şekillenir, bir gönülde büyür, bir ailede kök salar. Kadın ise o yuvanın hem kalbi hem hafızasıdır, öyle değil mi? Bazen bir annenin şefkatinde, bazen bir eşin sabrında, bazen de bir kız evladın inceliğinde hayat bulur. Aile dediğimiz yapı ise sadece aynı çatı altında yaşamak değil, çok klişe oldu biliyorum ama aynı duaya amin diyebilmek, aynı yükü omuzlayabilmek ve aynı hakikatte buluşabilmektir. İşte bu akşam kadın ve aile başlığı altında, kadının aile içindeki yeri, sorumluluğu, inceliği ve inşa edici gücü üzerine gönül kapılarımızı aralayacağız. Bu anlamlı yolculukta çok kıymetli bir konuğum var. TÜGV Ankara Kadın ve Aile Koordinatörü olarak sahada aktif çalışmalar yürüten, kadın ve aile üzerine önemli projelere imza atan değerli konuğum Nezahat Yıldırım. Toplumun en temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmeye yönelik gayretiyle, kadınların bilinçlenmesi ve desteklenmesi adına yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken kıymetli hocam bizlerle birlikte olacak. Her zaman olduğu gibi sevgili dostlar, sizlerin katkıları bu programın en kıymetli parçası biliyorsunuz ki. Düşüncelerinizi, sorularınızı ve katkılarınızı program boyunca Hedef Radyo WhatsApp hattımız olan 0531 843 5633 numarasından bizlere ulaştırabilirsiniz. Daha özel sorularınız için ise Özlem Gınık ve konuğumuz Nezahat Yıldırım Instagram hesapları üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hesaplarımız her daim sizlerin sorularına açık. Şimdi gelin kalbimizi biraz yavaşlatalım, zihnimizi susturalım ve bu akşam kadını ve aileyi sadece konuşmayalım, biraz da hissedelim. Kadın, bir kelime gibi söylenir ama bir ömür gibi yaşanır, öyle değil mi? Ve aile, dışarıdan bakıldığında sıradan görünen ama aslında insanın iç dünyasını inşa eden en büyük hakikattir. İnsan bu dünyaya tek başına gelmez. Bir kadının bedeninde ama daha da ötesinde bir kadının merhametinde var olur. Bir oluş sürecidir bu. Ama hakikatte bir şefkatin içinde yoğrulma halidir aynı zamanda. Bir kalp atışıyla başlar her şey. Anne kalbinin ritmi çocuğun ilk musikisidir. Ve insan farkında olmadan ömrü boyunca o ilk huzurun, o ilk güvenin izini sürer. Kadın sadece doğuran değil, büyüten, taşıyan, sabreden, onaran ve yeniden inşa edendir. Bir evin tuğlaları olabilir, duvarları tuğla olabilir ama o evi yuva yapan bir kadının ruhudur. Bir çocuğun dünyaya bakışı çoğu zaman bir annenin bakışıyla şekillenir. Eğer bir çocuk kendini değerli hissediyorsa, bir zamanlar bir kadın ona, yani annesi ona sen değerlisin diye bakmıştır. Eğer bir insan hayata güvenebiliyorsa, bir zamanlar bir kadın ona güven olmuştur. Ve toplum dediğimiz şey, aslında ailelerin toplamından başka bir şey değildir. Aile güçlüyse toplum ayaktadır. Aile zedelenirse toplum sessizce çözülmeye başlar. Bu yüzden bir kadını güçlendirmek aslında bir nesli ayağa kaldırmaktır. Ama mesele burada bitmez. Çünkü kadının bir de görünmeyen, ölçülemeyen, tartılamayan bir yönü vardır. Manevi derinliği. Kadın ilahi merhametin yeryüzündeki tecellilerinden biridir. Rahmet kelimesinin kökü olan rahim, bir kadının bedeninde hayat bulur. Bu bir tesadüf müdür? Bence değildir. Bu bir işarettir. Kadın sadece bir insan değil, aynı zamanda bir emanet taşıyıcısıdır. Sevginin, sabrın, affetmenin, şefkatin, merhametin, fedakarlığın ve yeniden başlayabilmenin emaneti. Ve tarih bunu en güçlü örnekleriyle doludur. Hazreti Asiye, zulmün en karanlık yerinde bile kalbini karartmayan bir iman. Hazreti Meryem, yalnızlığın içinde bile teslimiyetin en saf hali. Hazreti Hatice, sevginin sadece bir duygu değil bir duruş olduğunu gösteren eşsiz bir yürek.
ve bu anlayış sadece bir dönemde kalmamış, bir medeniyete dönüşmüştür. İslam medeniyeti kadını yok sayan değil, onu anlayan, koruyan ve değer veren bir bakış açısı inşa etmiştir. Ve bu anlayışın en zarif tezahürlerinden biri de Osmanlı medeniyetinde hayat bulmuştur. Hürrem Sultan, Mihrimah Sultan gibi kadınlar sadece birer isim değil, bir medeniyetin merhamet yüzü olmuştur. Kurdukları vakıflarla, yaptırdıkları eserlerle aç kalanlar doyurulmuş, hasta olanlar korunmuş, kimsesizler sahiplenilmiştir. Çünkü onlar şunu biliyordu: bir toplumun kalbi merhametle atar. Osmanlı'da kadın sadece bir eş, bir anne değil, bir medeniyetin taşıyıcısıydı. Bir çocuk yetiştirirken sadece birey değil, bir ahlak, bir kimlik, bir gelecek inşa ettiğinin farkındaydı. Ve bu yüzden bir milleti güçlü kılan sadece ordular değil, o orduları yetiştiren annelerin duasıdır. Ve Türk tarihine baktığımızda kadın sadece evde değil, cephede de tarih yazmıştır. Nene Hatun, cesaretin adı. Meydan muharebelerinde ve savaşlarda hem anne hem baba olan kadınlar. Halime Çavuş, sorumluluğun adı. Şerife Bacı, fedakarlığın adı. Ve daha niceleri. Bu toprakların kadınları sessiz ama sarsılmaz bir güç olmuştur. İşte bu yüzden kadın olmak sadece bir kimlik değil, bir derinliktir. Aile olmak ise sadece birlikte yaşamak değil, birbirine emanet olabilmektir. Ve bu emanet ben diyerek değil, biz diyerek taşınır. Çünkü aile bireyselliğin değil, birlikte var olabilmenin adıdır. Kadının çocuğuna, eşine ve yuvasına karşı sorumluluğu bir yük değil, bir bilinçtir. Ne var ki bugün modern hayatın getirdiği hızlı değişimle birlikte biz duygusunun yerini zaman zaman ben duygusu almaya başladı. Bireysellik öne çıkarken paylaşım geri planda kaldı. Fedakarlık geri planda kaldı. Merhamet, şefkat geri planda kaldı. Haklı olma çabası anlamanın önüne geçti ve ne yazık ki bu durum aile içinde görünmeyen, hatta bazen görülen kırılmalara, sessiz uzaklaşmalara, hatta zaman zaman güç savaşlarına dönüşebiliyor. Oysa aile yarışılan bir yer değil, tamamlanan bir yerdir. Güç gösterilecek bir alan değil, merhametin, anlayışın, fedakarlığın, uyumun, sabrın yaşandığı bir yuvadır. Tam da bu noktada kadının bilgilenmesi ve bilinçlenmesi hayati bir önem taşır. Çünkü bilinçli bir kadın kendini tanır, Rabbini tanır, değerinin farkında olur, sorumluluklarının farkında olur, ailesine yön verir ve sorunları büyümeden fark eder. Bugün toplumsal dönüşümün en güçlü anahtarı bilinçli kadınlardır. Çünkü bir kadın ne kadar bilinçli ise bir aile o kadar sağlam olur. Bir aile ne kadar sağlamsa bir toplum o kadar güçlü olur. Bugün belki en büyük eksikliğimiz sadece bilgi değil, anlayış, güç değil, merhamet, şefkat, uyum, fedakarlık, affedicilik. Kalabalıklar içinde yaşıyoruz ama birbirimizi gerçekten duymakta zorlanıyoruz. Oysa bir kadının yorgunluğu fark edilse, bir annenin sessiz fedakarlığı görülse, bir ailenin içindeki kırgınlıklar gerçekten dinlenilse, belki de birçok şey kendiliğinden iyileşecek. Çünkü iyileşme anlamakla başlıyor ve anlamak gerçekten dinlemekle. Belki de bugün kendimize şu soruyu sormalıyız: biz gerçekten birbirimizi duyuyor muyuz, yoksa sadece konuşuyor muyuz? Çünkü bir kadın anlaşıldığında güçlenir,

0: Aile anlaşıldığında huzur bulur. Ve bir toplum ancak bu huzurla ayakta kalır ve aslında bugün yapılan tüm çalışmaların özü de budur. Türkiye Gençlik Vakfı Kadın Aile Koordinatörlüğü gayesi de tam olarak burada anlam bulur. Kadını sadece güçlendirmek değil, onu anlamak, bilinçlendirmek ve değerleriyle buluşturmak. Aileyi sadece korumak değil, onu yeniden anlamlandırmak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak. Çünkü bir kadın bilinçlenirse bir aile değişir. Bir aile değişirse bir toplum dönüşür. Ve unutmayalım, dünya bazen büyük değişimlerle değil, bir evin içinde kurulan küçük ama samimi bir cümleyle değişir. Ben seni anlıyorum gibi. Evet, Nezahat Hanımcığım, TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü, sizi beklettim, kusura bakmayın lütfen. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle Hedef Radyo başında bizleri dinleyen ve vakit ayıran sevgili kıymetli dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Ve bu akşam beni bu güzel programa davet edip onurlandıran, gururlandıran Sayın Özlem Gınık hocama ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de ayaklarına sağlık. Davetimizi kabul ettin. Büyük bir zarafetle bugün buraya geldin. Gerçekten biz de çok memnun olduk. Ayaklarına sağlık diyoruz.
1: Çok
0: Evet,
1: teşekkür ederim.
0: Nezahat Hanımcığım, günün nasıl geçti? Çok yoğun çalışıyorsun, çok özverili çalışıyorsun. Takdir ediyorum seni genç bir kadın olarak. Kadın ve Aile Koordinatörü Ankara'da, TÜGVA'nın. Ve büyük bir özveriyle çalışıyorsun. Günün nasıl geçti bugün?
1: Çok teşekkür ederim. Aslında çok uzun bir soru bu. Cevabı
0: Evet.
1: çok uzun. Ben hep söylerim Özlem Hocam, belki duymuşsunuzdur. Bir kadın çok kadındır. Ben de bir kadınım ama aynı zamanda çok kadınım, çok sıfatım var. Hem bir anneyim, hem bir
0: Evet.
1: öğretmenim, hem bir vakıf gönüllüsüyüm, hem bir evladım, hem bir kardeşim.
0: Evet.
1: Günüm şöyle geçti. Bir okulda öğretmenlik yapmaktayım, Türk Erler Ortaokulu'nda. Öğrencilerimle buluştum. Akabinde kadınlar için neler yapabiliriz diye bir kısa toplantım oldu. Oraya dahil oldum. Ara ara bir Suriye yolculuğum oluyor. Oradaki etkinlikler için neler yapabiliriz adı
0: Evet.
1: altında istişarelerimiz oldu. Gün sonunda soluğu sizinle Hedef Radyo'da aldım.
0: Evet, yoğun bir günün
1: Çok
0: ardından,
1: şükür.
0: evet, çok şükür, çok şükür. Rabbim sağlık versin de hep böyle koşturalım
1: Amin,
0: inşallah.
1: inşallah.
0: Gayretler ve çabalar çok güzel.
1: İnşallah,
0: İnşallah tamam
1: inşallah.
0: verdirsin Rabbim. Nezahat Hanımcığım, ben sormak istiyorum. TÜGVA ile yolunuz nasıl kesişti?
1: Çok güzel bir soru, hem de en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Ben doğduğumdan beri zaten ailem dolayısıyla hep gönüllülük işlerinde bulunan bir isim. Ve böyle aldığım eğitimleri, öğrendiğim bilgileri gençlere vermesi gerektiğini düşünen bir insanım.
0: Evet.
1: Hani ilmimizin zekatı o ilmi yaymaktır
0: Evet.
1: diye düşünüyorum açıkçası.
0: Çok doğru.
1: TÜGVA'nın en büyük projelerinden bir tanesi ortaokulu gençlerimize yapmış olduğu yaz okulu projesidir.
0: Hı.
1: Yaz okulu sürecinde de bir eğitmen başvurusu olur. Orayı doldurursun. Eğer uygun niteliği taşırsan,
0: Hı.
1: gençlerimize faydasını bulunacağı bir eğitmensen seni çağırırlar, mülakata girersin. Uygunsan eğitimi verirsin.
0: Evet.
1: Yolum böyle kesişti. 2022 yılında yaz okulu başvurusu vardı, eğitmen başvurusu. Oraya
0: Evet.
1: başvuru formunu doldurdum. Mülakata çağrıldım. Çok güzel geçti. Üç tane oğlum vardı.
0: Evet.
1: Murat, ismini hiç unutmuyorum. Eray ve Talha.
0: Evet.
1: Bu üç oğlum mezun ettiğimde hem Kur'an-ı Kerim'e geçmişlerdi ve bizim üç sayımız yaklaşık 35'i bulmuştu.
0: Maşallah,
1: 6
0: çok
1: hafta
0: güzel.
1: içerisinde.
0: Evet.
1: Aldığım verim o kadar güzeldi ki yani ektiğin tohumların yeşerdiğini görmek insan çok daha mutlu ediyor. Ve
0: Evet.
1: hemen atamam oldu derken ortaokulda hizmet vermeye başladım.
0: Hı.
1: Yaklaşık Ekim ayından itibaren de kadın ve aile koordinatörlüğündeyim. Kadınlarımızı dert edinmiş bir kardeşim.
0: Evet. TÜGVA çatısı altında kadın ve aile adına yapmış olduğunuz çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz Nezahat Hanımcığım?
1: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, kadın ve aile koordinatörlüğümüz, hani biz şunun bilincindeyiz. Kadın toplumun mihenk
0: Evet, çok güzel.
1: taşıdır. Kadın olmazsa hiçbir kimse olmaz. Hiçbir şey olmaz, eğitim olmaz, gelişmek
0: Hı
1: olmaz.
0: hı.
1: Önce kadını yetiştirmek lazım. Kadını
0: Evet.
1: geliştirmek lazım. Kadını
0: Evet.
1: sulamak lazım. Kadın bir çiçektir.
0: Evet.
1: Ve her çiçeğin toprağı bir değildir.
0: Hı.
1: Her çiçeğin

0: Evet.
1: Ama yanlış şekilde onu büyütürsen kurur gider. Kadın da bunun gibidir. Ve dedik ki biz kadını yetiştirelim. Hı-hı. Kadın zaten yetişmeye aç, gelişmeye aç bir varlık. Çoğalan, üreyen bir varlık.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kadın dedik ve aile dedik. Üç tane bizim büyük projemiz var. Hünerhane, Muhabbet Meclisi, Veli Okulu. Evet. Hünerhane'de onlara çeyiz sandığı dediğimiz, onları böyle sanatla buluşturduğumuz, kendi çeyizlerini kendileri hazırladığı,
0: evet,
1: çizdiği, döşediği veya dokuduğu bir atölye haline getirdik.
0: Üretken bir hale
1: getiriyoruz.
0: Üretken
1: bir kadın istedik. Kendisi üretsin, hatta kendisi oradan meslek edinsin, kendisini geliştirsin dedik. Ve Hünerhane'de kadınlarımıza el emeği olan işleri verdik.
0: Evet.
1: Vermeye de gayret ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 kadınımıza Hünerhane'de ulaştık. Onları el emeğiyle buluşturduk.
0: Çok güzel. Bir bakıma terapi gibi de aynı zamanda.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bunun yaş skalası yok.
0: Evet.
1: Yani 18'den sonra bütün kadınlarımız bizim hünerhanemize dahil oluyor. 65 yaşında teyzelerimiz dahi vardı bizim. Çeyiz sandığı yapan.
0: Evet, çok güzel.
1: Örgüyle buluşan, torunlarına şapkalar ören.
0: Değil mi?
1: Veya genç kızlarımız kendi dantellerini kendileri işlediler. Keseler yaptılar. Bunlar çok kıymetli şeyler.
0: Evet.
1: Ve hatırası, anısı bol olan şeyler. Muhabbet meclisi dedik diğer projemiz.
0: Evet.
1: Aslında muhabbetin meclisi.
0: Kalpten kalbe bir muhabbet.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Evet. Haftada bir buluşuyoruz muhabbet meclisinde.
0: Çok güzel.
1: Kadınlarımızla bir araya gelip bol bol muhabbet ettiğimiz. Aslında bir konu üzerine hem hocamızın söz sahibi olduğu hem kadınlarımızın fikrini beyan ettiği bir ortam oluşturduk.
0: Evet.
1: Bunda da 5000 kadınımıza ulaştık.
0: Harika.
1: Muhabbet meclisi.
0: Sayılar gerçekten
1: çok güzel
0: yüksek.
1: Sayılar.
0: Evet.
1: Çok güzel sayılar.
0: Sadece Ankara'dan bahsediyoruz.
1: Sadece Ankara'dan. Bir de bunun 81 ilde, 618 ilçede olduğunu siz hayal edin.
0: Evet, evet.
1: Tasavvuru biraz zor ama çok kıymetli. Muhabbet meclisinde bizim en temel gayemiz kadınlarımızı milli ve manevi olarak geliştirmek.
0: Evet.
1: Bir sohbetten ziyade onlara aslında ince ince dokunmak, işlemek. Hani senin gibi çok da güzel kadınlar var. Hatice annemiz var. Meryem validemiz var. Veya Türk kadınlarımız var. Nezahat komutanlarımız var. Adımla eşdeğer.
0: Evet, çok güzel.
1: Bunları kadınlarımıza işlemeye çalıştık. Veyahut da okuduğumuz ayetlerin manasını hep bunları muhabbet meclisinde aşılamaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Bunlar çok kıymetli şeyler.
0: Tabii ki çok kıymetli. Bir bakıma bir eğitim aynı zamanda.
1: Evet.
0: Değil mi? Ruhuna dokunuyorsunuz. Orada bir grup var, bir meclis var. İnsanlar birbirlerinin dertleriyle hemhal oluyorlar. Kendilerini
1: evet.
0: tanıyorlar. Manevi yönden tanımaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Tarihi yönüyle tanımaya çalışıyorlar. Gerçekten kıymetli çalışmalar bunlardan.
1: Ve şöyle bir şey, birbirini tanımayan bir sürü kadın bir anda kardeş oluyor.
0: Değil mi? Buna ihtiyaç var. Sosyalleşiyorlar.
1: Evet.
0: Hele hele bu dijital çağda yaşarken bir de sosyalleşmeye de çok fazla ihtiyaç var.
1: Telefonlara bakmayı unuttuğumuz bir ortam oluyor.
0: Harika işte. İşte bu harika. Telefonlara bakmayı unuttuğumuz bir ortam. Çünkü o kadar çok telefonlar ve dijitalle iç içe olduk ki. Gerçekten de böyle sosyalleşmeye, çevremizle birlikte bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Siz de bu olanağı sağlıyorsunuz
1: çok şükür.
0: Kadınlara. Çok şükür, çok güzel.
1: Çok şükür. Ve en son projemiz olan sizi de misafir ettiğimiz Sayın Özlem Hocam, Veli Okulu projemiz.
0: Evet, çok
1: Veli
0: güzel bir proje.
1: Veli Okulumuz nasıl başladı? Bu çok ilginç bir şekilde başladı.
0: Hmm.
1: Veli Okulu'nda bir baba bu projeyi başlattı.
0: Öyle mi? Ay çok ilginç.
1: Gerçekten. Çok ilginç gerçekten.
0: Hikayesini
1: bir anneden
0: isteriz.
1: Değil aslında bir babadan çıktı bu bizim projemiz.
0: Çünkü şekilde... genelde böyle toplantılarda veya veli okullarında babalar çok bulunmaz ama bir babanın böyle bir teklifi gerçekten de çok hoş.
1: Dertlenmiş bir babaydı.
0: Dertlenmiş bir baba evet.
1: Evet.
0: Hikayesini merak ettik gerçekten
1: Instagram...
0: de. Ben inanıyorum ki radyo dinleyenlerimiz de merak etmişlerdir.
1: Babalarımız da buradadır inşallah ve dertli bir şekilde.
0: Evet.
1: Şöyle bizim Instagram hesabımıza genel merkezimizin bir baba şöyle mesaj gönderiyor. Gençler için, kadınlar için çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok güzel eğitimler, hizmetler veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama biz veliler için neler yapıyorsunuz? Ne kadar kibar bir soru.
0: Evet.
1: Hani hiçbir şey yapmadınız diyememiş ama
0: neler yapıyorsunuz
1: diye sormuş. Merak etmiş, dertlenmiş.
0: Ne ince bir üslup.
1: Çok güzel bir üslup.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Bizi gaza getiren, dertlendiren, ayağa kaldıran bir üslup.
0: O babaya selamlarımızı iletiyoruz inşallah.
1: Umarım.
0: Biz dinliyordur diye umut ediyoruz.
1: Umut
0: ama.
1: Ediyoruz.
0: Evet.
1: Derken veli okulumuzun temelleri atılıyor. Bundan 3 yıl önce. 3
0: evet.
1: yıldır sahadayız bu konuyla ilgili.
0: Evet.
1: Veli okulumuzu biz 8 başlığa böldük Özlem Hanımcığım. Aile içi iletişim.
0: Evet. Çok önemli bir mevzu gerçekten de aile içi iletişim. Okulumuz

0: olması gereken bir eğitimlerden bir tanesi.
1: Kesinlikle. Ki biz bu eğitimleri zaten elimizden geldiği kadar hani Ankara'da 808 tane ortaokul var.
0: Evet.
1: Bundan daha fazla bir lise var. Sayımız çok güzel. Elimizden geldiği kadar girilmedik ortaokul. Hani kapısı çalınmadık lise bırakmamaya çalışıyoruz. Tüm teşkilatımızla birlikte.
0: Evet.
1: Ortaokul ve liseli öğrencilerimizin velisine ulaşmaya çalıştık.
0: Evet, çok güzel.
1: Çünkü liseli gençlerimizin, ortaokul öğrencilerimizin en büyük derdi ailem beni dinlemiyor.
0: Yani burada ailem beni dinlemiyor derken de aslında Nezahat Hanımcığım, genelde işte aileler de bu toplantılara az katılıyor, öyle değil mi yani?
1: Maalesef.
0: Maalesef yani çocukları burada haklı çıkartmıyor, yani çıkartıyoruz ama hani bir toplantı olduğu zaman veya bir seminer eğitim olduğu zaman özellikle liselerde, ortaokullarda, hatta artık bu düşük yaş sınıflarına da geçti. Velileri
1: Maalesef.
0: maalesef ki göremiyoruz. Halbuki veli demek koruyup gözeten demek,
1: Evet.
0: rehberlik eden demek. Veli
1: Evet.
0: okulunun ismi de sizin avukat Tuğba
1: Arslan.
0: Arslan Hanım'ın söylediği gibiydi. Yani çok büyük bir anlamı olan bir okulun adı. Veli okulu kurdunuz bu konuda. Ama maalesef ki böyle sıkıntılarımız var.
1: Maalesef. Ama bunu
0: Evet.
1: aşmaya çalışıyoruz elimizden geldiği
0: Evet,
1: kadar. Bunun
0: evet.
1: tam tersinde hocam, çok özen gösteren, asla aksatmayan, dinleyen velilerimiz de var. Hani veli
0: Evet.
1: diyoruz ki buraya hem anne giriyor hem baba giriyor.
0: Evet.
1: Ama toplumumuz gereği buraya çoğunlukla kadın giriyor. O
0: Evet.
1: yüzden kadınımızın gelişmesi lazım, yetişmesi lazım. Annelerimizin bu konuda dinleyici olması lazım.
0: Anneler ilk öğretmenler çünkü. Yani hani o
1: Kesinlikle.
0: bu çocuğu büyüten ilk öğretmenler ve kadından başlamak eğitime çok isabetli.
1: Çok.
0: Evet.
1: Biz kadınız, dediğim gibi çok sıkıntımız var. Hani ev işinde yoruluyoruz, bizden beklentiler çok fazla.
0: Evet.
1: Eşimizin ayrı beklentisi var, ailemizin ayrı beklentisi var. Ama aile içi iletişim dedik ya.
0: Evet.
1: Hani akşam çocuğumuz okuldan geldiği zaman günün nasıl geçti, neler yaptın?
0: Evet.
1: Bunları sormak en fazla 5 dakikamızı alır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani bir çocuğun iletişimi önce annesiyle başlıyor. Annesinin iletişimi önce aslında eşiyle başlıyor.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: aile dediğimiz kavram budur.
0: Evet. Daha çocuk anne karnındayken, öyle değil
1: Evet.
0: mi? Hatta ben hep şunu söylüyorum yani, bizler evlenirken çocuğumuzun babasını seçiyoruz.
1: Seçiyoruz.
0: Evet, o yüzden kadının bilinci çok önemli ve çok
1: Çok.
0: kıymetli.
1: Yükümüz de ağır.
0: Evet, yükümüz ağır. Evet, ama
1: Omuzlarımız.
0: kadınlar ne yükler taşımışlar,
1: Değil
0: öyle
1: mi?
0: değil mi? İslam
1: Altından
0: medeniyetinden başlayalım tarihimize.
1: kalkarız.
0: Evet, her türlü, her şekilde altından kalkarız. Yeter ki bu bilinç, bu gayret, bu fedakarlık, bu merhamet, bu şefkat, bu insani vasfımız ve
1: Evet.
0: fıtratımız, kadınlık fıtratımızı sürdürebilelim.
1: Bu cesaretimizi.
0: Evet, bu cesaretimizi sürdürebilelim. Çok kısa böyle mesaj geldi. Hemen araya sıkıştırmak istiyorum eğer
1: Tamam.
0: dağıtmazsak
1: Tabii
0: konuyu.
1: ki, buyurun.
0: Evet, hemen bakıyorum ben buradan mesajlarımıza. Çok teşekkür ederiz. Evet, ilk mesajımıza bakalım. Beyza Hanım göndermişler. Özlem Hocam, Nezahat Hanım, hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Sevgilerimi yolluyorum. Programımız çok güzel, severek dinliyoruz demişler. Beyza Hanımcığım, çok teşekkür
1: Çok teşekkür
0: ediyoruz.
1: ederiz.
0: Evet ve Aslan Bey göndermişler bizlere mesaj. Sayın Nezahat Başkanım ve Özlem Hocam, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aslan Bey,
1: Çok
0: Nezahat
1: naziksiniz.
0: Hanım'la aynı vakıfta görev almaktan, Özlem Hanım'la da aynı çatı altında program yapmaktan mutluluk duyuyorum. O mutluluk bize ait Aslan. Rabbim gayretlerinizi artırsın, başarılarınızı daim eylesin inşallah.
1: Amin.
0: Hep birlikte inşallah diyorum ben Aslan. Çok teşekkür ediyoruz nazik mesajın için. Ve daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım mesaj yazmışlar. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Uzun bir aradan sonra sesinizi duymak çok güzel hissettirdi. Evet, bir Ramazan arası vermiştik biz Ramazan programlarımızdan dolayı. Pazartesi akşamlarımız sizinle ve çok kıymetli konuklarınızın sohbetleriyle anlam kazanmaya devam ediyor. Nezahat Hanım'a da çok selamlar ve sevgiler demişler.
1: Aleyküm selam.
0: Emeklerinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. TÜGVA'yı yakından takip ediyorum. Faaliyetlerini takdirle izliyorum. Umarım daha fazla insana ulaşabilirler. Saygılarımla demişler.
1: Çok
0: Ve
1: güzel bir dua.
0: evet,
1: Umarım.
0: çok teşekkür ediyoruz Gülay
1: Çok
0: Hanımcığım.
1: teşekkür
0: Daimi
1: ederiz.
0: dinleyicilerimizden kendisi ve Ayşe Hanım da daimi dinleyicilerimizden. Merhaba demişler. yine çok güzel bir girişle programımıza başladınız. Her şey için çok teşekkür ederiz. Aileye destek ve değerleri bilgilerinizden dolayı Allah razı olsun sizlerden demiş Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanımcığım. Daimi dinleyicilerimiz
1: çok kendisi. Teşekkür ederiz.
0: Evet, kaldığımız yerden tekrar devam edelim biz.
1: Edelim.
0: Evet.
1: Veli okulundaydık. İlk konumuz aile içi iletişim dedik. İkinci konumuz bizim zamanımızda ergenlik mi vardı?
0: Aa, evet.
1: Bunu yani çoğu annemizden duyduk.
0: Evet. Böyle kendi yetiştiğimiz çağla çocuklarımızın yetiştiği çağı maalesef ki kıyaslamalarda bulunuyoruz.
1: Evet.
0: Fakat hani çocuklarımızın yetiştiği çağa göre yetiştirmemiz de gerekiyor bir taraftan.
1: Evet.
0: Aynı zamanda Nezahat Hanımcığım, her gelen nesil mutlaka eleştirilmiş. Bu tarihte hep böyle gitmiş.
1: Evet.
0: Yani Sümerlerde de yazıtlarda da var bu. Yani Helios zamanından beri aynı şekilde, ama biz çok farklı bir çağda yaşıyoruz gerçekten de. Hani dijital dünya kültürünün, hı-hı, dünya değerlerinin insana etkilediği bir çağda yaşıyoruz. Sanki bizim işimiz birazcık daha zor gibi geliyor bana o yüzden de.
1: Aslında kimin ne olduğu belli olmayan bir çağda yetiştiğimiz için, yaşadığımız için, gençlerimizi hangi yönde kuvvetlendirsek bilemediğimiz için maalesef bu konuda zorlanıyoruz diye düşünüyorum ben. Aslında bilsek, çağımızı bilsek, eğitimlerimizi bilsek.
0: İşte burada bilinç, kadının bilinci, özellikle annenin, evet, bilinci. Çünkü anne bu konuda çok bilinçli olmalı. Baba bu konuda, evet, veliler bu konuda çok bilinçli olmalı. Ve çocuklarımıza yetişebilmeliyiz aslında. Çocuklarımız, evet, bizlerden önde gidiyorlar bu konuda.
1: Çok da hızlı gidiyorlar.
0: Hızlı gidiyorlar, evet.
1: Çok hızlılar. Benim oğlum dediğim gibi 7 yaşında. Öyle sorular alıyorum ki bazen çok şaşkınlıkla izliyorum. Evet. Ve cevabını düşünüp verdiğim oluyor. Hani, evet, ansızın veremiyorum. Evet. O yüzden önce kendimizi geliştireceğiz.
0: Evet.
1: Güçlü kadın, güçlü çocuk demek. Mutlu kadın, mutlu çocuk demek.
0: Evet.
1: Eğitimli bir kadın, eğitimli bir çocuk demek.
0: Evet. Ve sağlam nesiller
1: sağlam
0: demek.
1: Sağlam bir nesil, evet, demek. Bizim, evet, beklentilerimiz de çok fazla.
0: Evet. Şimdi burada güçlü kadınlar derken orada kısa bir açıklama yapmak, tabii, istiyorum. Bizler de bazen bunu yanlış anlıyoruz. Güçlü kadın derken sanki erkeklerle böyle güç yarışı içerisinde, güç savaşları, hayır, içerisinde gelen insanlar, kadınlar olarak bunları anlayabiliyoruz maalesef, hı-hı, ki zamanımızda, ama biz burada merhametinde, şefkatinde, fedakarlığında, bilgeliğinde, duruşunda,
1: evet,
0: yani cesaretinde, yani uyumunda,
1: nezaketinde,
0: hı-hı, zarafetinde, letafetinde bir güçlülükten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Fıtratına uygun bir güçlülükten bahsediyoruz. Bunun da altını,
1: kesinlikle,
0: çizmek istedim özellikle.
1: Yani şunu da söylemek isterim. Kadınlar naif varlıklar.
0: Evet,
1: Allah onları,
0: evet,
1: nazik yaratmış, evet, kibar yaratmış.
0: Değil mi?
1: Hani bizi nazik yaratmışken biz neden böyle bir şeylere yüklenmeye çalışıyoruz?
0: Evet.
1: Veya yarış haline giriyoruz.
0: Evet. Aslında bunun altında da bambaşka şeyler var. Bize
1: maalesef
0: empoze edilen. Evet. Yani bizi erkekler güç yarışı,
1: evet,
0: durumuna getiren farklı durumlar var. Bazı feminizm hareketleri aslında,
1: maalesef,
0: bize bunu empoze etmeye başladı. İşte burada bilinç gerekli.
1: Evet.
0: Yani onun fıtratı ayrı, benim fıtratım ayrı. Ben burada nasıl bir anne olmalıyım? Annelik görevim ve vasfım ne kadar? O sınırlarımızı, hı-hı, bilmeliyiz. O disiplinli halimizi koruyabilmeliyiz. İşte,
1: evet,
0: burada bilinç ve siz bunu veli okuluyla, evet,
1: vermeye çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz bir taraftan.
1: Duyguları yönetmek.
0: Evet. Duygular çok önemli.
1: Evet.
0: Duyguları
1: yönetmek. Ve biz kadınlar direkt duygusal varlıklarız.
0: Evet. Duygusal.
1: Direkt duygusalız. Evet. Duygularımızla hareket ediyoruz. Hele bir anneysek.
0: Evet.
1: Çocuğumuza bakışımız, sesini duyuşumuz, canı yandığında veya onun başına bir şey geldiğinde, hı-hı, orada duygularımızı biraz daha arka plana atıp aklımızı kullanmak. O çocuğumuzu hırslandırmadan, arkadaşına karşı dolduruşa getirmeden, hı-hı, okulunda yaşadığı bir sıkıntı veya ilerleyen hayatlarında çocuklarımız bir gün anne oluyor, baba oluyor. Hani bu, hı-hı, kadınlığımız ölüme kadar devam ediyor. Anneliğimiz,
0: doğru,
1: ölüme kadar
0: model
1: devam
0: olabilmek
1: ediyor. Tabii ki.
0: Evet.
1: Hani bunu, hı-hı, sadece eğitim, öğretim hayatına kısıtlandırmıyorum. Hani sen büyüdüğün zaman sen hala kadınsın ama çocuğun artık farklı bir kimlik almış olacak.
0: Evet.
1: Baba olacak, belki anne olacak, belki öğretmen, hı-hı, olacak, belki doktor olacak.
0: Hı-hı.
1: O sana bir öneriyle veya bir sıkıntıyla geldiği zaman sen hangi kimlikle ona cevap veriyorsun?
0: Evet.
1: Anne kimliğinle mi, insan kimliğinle mi?
0: Evet, bu çok önemli.
1: Burada duygularımızı yönetmemiz lazım.
0: Evet.
1: Cevaplarımızı iyi vermemiz lazım. İnsanlık adına.
0: O çocuklar
1: adına
0: duyguları bizden görüyorlar ve öğreniyorlar,
1: evet,
0: bir taraftan. Biz bunu kontrol edemezsek, kendimizi tanıyamazsak, kendi duygularımızı yönetemezsek.
1: Evet.
0: Burada da çocuk bunu görüyor ve öğreniyor. Çünkü anne gerçekten ilk öğretmen.
1: Evet.
0: Biz nasıl davranıyoruz? düşünsene, bir öfke duygusunu kontrol edemeyen bir anne olduğu zaman o çocuk öfkeyi öğreniyor. Öfkeli davranmayı öğreniyor.
1: Öfkenin çözüm olduğunu öğreniyor.
0: Evet. İşte bu yüzden duygularımızı tanıyor olmuş olmak bizleri daha iyi bir eğitimci çocuklarımıza karşı, evet, hani bir anne eğitimini verirken daha sağlıklı vermemize sebep olacak. Bu yüzden de ilk önce bir kadın olarak, bir anne olarak, bir kız olarak ya da bir evlat olarak kendimizi bir tanımış olmamız gerekiyor. Burada duyguları da burada nasıl yönetebileceğimizi aynı zamanda öğreniyoruz, öğretiyoruz.
1: Öğretmeye çalışıyoruz.

0: Burada ile birlikte evet.
1: Evet, burada ben bir anımı anlatmak istiyorum
0: Tabii
1: size.
0: ki,
1: Duyguları
0: tabii ki.
1: yönetmekte. Altındağ'da bir ortaokulumuzda biz
0: Hı
1: bunu
0: hı.
1: yaşadık. Altındağ hani Ankara'yı böyle ilçe ilçe bölersek
0: Hı.
1: bazı ilçelerimiz bir tık daha kendini geliştirebilmiş. Bazıları
0: Evet.
1: bir tık maalesef konum olarak geride kalmış.
0: Hı.
1: Altındağ'ın da bazı ücra yerleri bu şekilde bilirsiniz.
0: Evet.
1: Altındağ'da biz bir okulumuzu seçtik özellikle. Dedik ki biz buradaki velilerimize dokunacağız.
0: Evet.
1: Buradaki kadınlarımızı geliştireceğiz. Çünkü kadınlar susturulmuş. Kadınlar eğitimsiz bırakılmış
0: Evet.
1: dedik. Ve okulumuzda başladığımız eğitimde konumuz duyguları yönetmekti.
0: Hı.
1: Biz bu eğitimleri verdik.
0: Evet.
1: Mezun ettik velimizi. Bana bir mesaj geldi.
0: Hı.
1: Telefonumu maalesef bir değişikliğe götürdüğüm için, yenilediğim için mesajı silinmiş bulunmakta.
0: Evet.
1: Göstermeyi çok isterdim sizlere.
0: Estağfurullah.
1: Şöyle bir mesaj. Hocam,
0: Evet.
1: sizin eğitiminizi aldım.
0: Evet.
1: Eşimle aram düzeldi.
0: Harika. İşte
1: Ve artık eşime kızıp çocuğumu dövmekten vazgeçtim. Bu
0: evet.
1: beni çok yaralayan bir mesaj.
0: Tüylerim ayağa kalktı şimdi.
1: Çok beni
0: Gerçekten çok
1: gerçekten yaralayan bir
0: duygulandım.
1: mesaj.
0: Yani burada bir insana, bir aileye dokunuyor olmuş
1: Kesinlikle.
0: olmak ne kadar güzel. Bir farkındalık sağlanılmış aynı zamanda
1: Evet.
0: burada, değil mi?
1: Ve diyor ki
0: Yani
1: eşimle aramı düzelttim.
0: evet, ve
1: Çocuğumu dövmekten
0: eşime
1: vazgeçtim.
0: kızıp çocuğumu dönmekten vazgeçtim
1: Evet,
0: duygularımı.
1: oraya öfkesini
0: Evet.
1: aktaramıyor.
0: Evet.
1: Duygularını söyleyemiyor.
0: Evet.
1: Ben buna kızıyorum eşim diyemiyor. Ve
0: Evet.
1: diyemediği için hırsımı çocuğumdan çıkarırdım. Artık
0: Hı
1: öyle
0: hı.
1: yapmıyorum.
0: Evet.
1: Duygularımı artık ifade ediyorum.
0: Evet.
1: Bu çok güzel bir cümle.
0: Çok güzel. Kendinin farkında
1: Evet.
0: olmuş.
1: Ve ektiğimiz tohumun çiçeğin yetiştiğini görüyoruz.
0: Evet,
1: Dedik
0: çok
1: ya kadın
0: güzel.
1: bir çiçektir.
0: Evet.
1: Ektiğimiz tohumu görmek de, yetiştiğini görmek de, kokusu çocuğa aksedecek artık.
0: Hı.
1: Çocuğumuz artık başkalarına kızılan şiddeti görmeyecek.
0: Evet.
1: Ben burada anneye kızmıyorum hocam.
0: Evet.
1: Çünkü eğitim almamış, bilmiyor.
0: Evet.
1: Duygusunu yönetemiyor, öfkesini yönetemiyor.
0: Şu da çok güzel. Eğitim almamış ama eğitim almaya gelmiş. Demek ki kendi
1: Evet,
0: halinden de
1: bak.
0: memnun değil. Çünkü o eğitimlere her insan katılmaz. Bunu da biliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Demek ki bir şeylerin yanlış giden bir şeylerin farkında ama kendisi bununla
1: Düzeltmek
0: mücadele,
1: istiyor kadın.
0: evet, mücadele etmesini bilmiyor ve orada bir göz aydınlığı olmuş onun için.
1: Evet.
0: Ne mükemmel bir
1: Çok şükür
0: süreç.
1: işte bunları
0: Çok şükür.
1: aldığımız zaman da biz daha da güçleniyoruz vakfımız
0: Tabii ki
1: olarak.
0: olmaz mı? Ne
1: Daha da
0: kadar
1: hayallerimiz genişliyor.
0: motive. Evet. Motive edici bir durum. Yani karşı dönütleri ne alıyorsunuz?
1: Evet.
0: Gerçekten harika.
1: Ve
0: Evet. Güzeldir
1: lafınızı
0: ana.
1: balla kesiyorum. Ya siz de
0: Estağfurullah.
1: biliyorsunuz bu projeye dahilsiniz
0: Evet.
1: eğitmen
0: Ve ben çok memnun kalarak
1: kısmında.
0: çok büyük bir zevkle katıldım
1: Biz de çok
0: gerçekten de.
1: sevindik yani tanıştığımıza, sizi konuk ettiğimize.
0: Çok teşekkür
1: Ben de
0: ediyorum.
1: sizi tekrar tekrar konuk edeceğim
0: Ay
1: inşallah.
0: inşallah,
1: Sözünü alayım
0: inşallah,
1: canlı
0: inşallah. Burada
1: yayında.
0: sözünü verelim canlı yayında.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Bizim bu hocam normalde veli okulumuz belli bir dönemlik,
0: Evet.
1: sezonluk bir eğitim.
0: Hı.
1: Ama biz öyle dönüşler aldık ki hani hocam yetmedi,
0: Aa,
1: kesmedi. Biz bunun
0: harika.
1: devamını istiyoruz.
0: Harika, çok
1: Dedik ki
0: güzel.
1: o zaman biz bunun ikinci dönemi tekrar yapalım.
0: Çok güzel aslında. Evet, birinci dönem, ikinci dönem. Aslında
1: Evet.
0: biz bunları sürekli yapmamız lazım. Yani birinci dönem, ikinci dönem değil de. Ben şöyle düşünüyorum, biliyor musunuz Nezahat Hanımcığım, sözünüzü kestim ama.
1: Buyurun.
0: Şimdi o kadar çok akademik başarılarına çocuklarımızın yöneldik ki. Hani burada ailelerin eğitim alarak aslında bu akademik çocuğun başarısına yansıyabilecek ailelere zorunlu eğitimler verilmesi gerektiğini de düşünenlerdenim ben.
1: Evet.
0: Çünkü ahlaki değerlerimiz ön planda olması gerekiyor bir taraftan. Çocuklarımızın takibi yapılması gerekiyor bir taraftan. Ve gerçekten kendimizi düzeltmeden bir şeyleri düzeltemiyoruz. İlk önce bir kendilik bilinci oluşması lazım. Kendimizin farkında oluyor olmuş olmamız lazım ki biraz önce vermiş olduğunuz örnekteki gibi biz kendi yanlışlarımızı başkalarından çıkartmayalım. Buradaki bu farkındalığa erişelim. Ve o yüzden de bu veli okullarının daha sık sık olması gerekiyor.
1: İnşallah. Niyetimiz
0: İnşallah.
1: o yönde.
0: Evet.
1: Az önce size yayına girmeden söylemiştim ya, ne kadar çok şey yaparsak o kadar az şey yaptığımızı fark ediyoruz.
0: Değil mi? Yetmiyor.
1: Yetmiyor.
0: Yetmiyor. Ben de bunu hep şeyde düşünüyorum, biliyor musun Nezahat Hanımcığım? Ya benim ömrüm öğrenmek için yetmeyecek. Yetmeyecek.
1: Yetmeyecek.
0: Yani hala öğreniyoruz ve çok şey merak ediyoruz ve hala hiçbir şey bilmiyoruz. yemediğimizi fark ediyoruz. İşte bu da sanki böyle bir şey değil mi? Yaptıkça hiçbir şey yapmadığımızı evet, fark ediyor.
1: Evet, ne kadar az şey yapmışız evet, diyoruz. Halbuki mi? Yapmaya uğraşıyoruz, gecemizi katıyoruz, evet. gündüzümüzü katıyoruz.
0: Evet.
1: Bazen bizim yürütme kurulu üyelerimize yaptığımız toplantılar 7'de başlıyor, akşam 12'de bitiyor, 1'de evet. bitiyor.
0: Evet, çok yoğun çalışıyorsunuz.
1: Çok yoğun.
0: Ve takdir ediyorum sizi gerçekten. Ne gönüllüyüz. Rabbim.

0: Evet, gönüllüsünüz. Rabbim enerjinizi artırsın. Çok enerjik bir insansınız bir
1: Çok teşekkür
0: taraftan.
1: ederim.
0: Ve gerçekten çok büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Bir taraftan annesiniz, bir taraftan sorumluluklarınız var, bir taraftan gönüllülüğünüz var. Ama
1: Evet.
0: o dengeyi sağlamak da sizin elinizde ve o itidalli bir şekilde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Bununla da kalmıyorsunuz. Hatta yurt dışlarına açılıyorsunuz. Orayı bitirmeden. Vaktimiz de bitmiş biliyor musunuz? 10
1: Ne
0: dakika
1: kadar
0: falan
1: hızlı
0: kalkmış. Evet.
1: geçiyor.
0: Burayı tamamlayalım.
1: Hemen.
0: Oraya da geçelim inşallah.
1: Akran
0: Evet,
1: zorbalığı.
0: evet.
1: Gençlerimiz maalesef bu konuda hatta haberlere yansıyan konular da var. İşte
0: Evet.
1: akran zorbalığı yüzünden kalp krizi geçen öğrencilerimiz oldu. Veyahut da okula gitmek istemeyen,
0: Maalesef, maalesef.
1: odaya kapanan, oyunlara gömülen
0: Evet,
1: gençlerimiz de oldu.
0: evet.
1: Yavaş yavaş gençlerimizi kaybettiğimiz de oluyor.
0: Maalesef,
1: Bu konuda
0: maalesef.
1: dedik ki veli okulumuzda olmazsa olmazımız akran zorbalığı. Evet, burada
0: Evet.
1: konuyu size vereceğim zaten. Akran zorbalığı derken kötü bir başlık sanırsam bir lanse
0: Yok.
1: etmeye çalıştık mı bilmiyorum ama kelimelerin gücüne inanan bir insanım aslında.
0: Evet. Burada o zaman sizin de veli okulunu yaparken de söylemiştim
1: Evet.
0: ya akran nezaketi aslında. Hani bunu yaygınlaştıralım ama bu nezaketi yaygınlaştırmak için de sorunları da bilmiş olmamız
1: Evet.
0: gerekiyor. Zorbalığa da değineceğiz. Zaten hani sizlerin de önerisiyle ben akran nezaketi üzerinde durarak hani bazı
1: Evet.
0: şeyleri seminerde vermiştim, eğitimde vermiştim.
1: Çok güzeldi.
0: Bu çok kıymetli gerçekten de. Hani günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi maalesef ki.
1: Maalesef.
0: Bu nezaketi hayatımızın her yerine yaymalıyız. Yine burada kendimizi sorgulamalıyız. Bir kadın hani anneye yetiştiriyor ya çocuğu, bir baba
1: Evet.
0: yetiştiriyor ya. Biz evimizde, ailemizde ne kadar nezaketli davranıyoruz. Biz çevremizde, bir trafikte, bir hastanede, bir markette ne kadar nezaketli davranıyoruz. Ne kadar zarif yaklaşıyoruz. Evde eşler birbirine, karı koca birbirine ne kadar zarif yaklaşıyor. Çocuklar da bunu buradan tabii ki öğrenecek.
1: Alıyor.
0: Bu zorbalıkları da işte böyle akran nezaketi adı
1: Adı
0: altında
1: altında
0: inşallah evet
1: yaygınlaştıracağız.
0: evet yaygınlaştırmamız gerekiyor
1: Kesinlikle.
0: nezaketi.
1: Şu da var hani dedik ya kadınlarımız için. Akran zorbalığını aslında kadınlarımız da kendi akranları tarafından belki zorbalanıyor ama farkında değil. Hani
0: Evet.
1: özellikle bu Instagram dolayısıyla veya TikTok kullanıcılarımız diğer bir kadında görüp almak. Veyahut da ben bu markayı aldım, ben bununla tatmin oluyorum, bunu giyiniyorum, sen bunu alamıyor musun, sen bunu yapamıyor musun?
0: Evet.
1: Veyahut da buna benzer örnekler çok fazla. Hani kadınlarımızın bu konuda aslında özgüveni, eğitimi güçlü bir şekilde yerinde olduğu zaman kendisini diğer bir kadını sokmayacak yarışa.
0: Evet.
1: Onu da
0: Yani burada
1: zorbalamayacak.
0: evet, istek değil de ihtiyaçlar ön plana çıkmalı burada da. Yani
1: Evet.
0: hani bunun bilincine varmak lazım. Tamahkar olmak lazım. Evet, kıyaslamak yanlış kıyaslama. Ama birazcık bu kıyaslamayı yapıyorsak, kendimizden daha aşağıdaki durumdaki insanlarla yaparsak,
1: Evet.
0: birazcık daha böyle şükür duygusuyla, ne büyük nimet duygusuyla yaklaşırız ki burası aslında tam yeri hani
1: Evet.
0: diğer coğrafyadaki kadınlar için ama
1: Kesinlikle.
0: diğer
1: Konumuzu
0: konuları
1: bitirelim.
0: evet inşallah.
1: Ve öğrenme güçlükleri.
0: Evet.
1: Her bireyimiz farklı öğreniyor.
0: Evet.
1: Hepsinin öğrenme şekli farklı. Kimi yazısal, kimi sözel, kimi görsel. Annenin babanın da bu konuda bilinçlenmesini istedik.
0: Evet, çok güzel.
1: Onları farklı açılardan eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Derken bu başlığı attık. Diğer başlığımız bağımlı mıyız?
0: Evet,
1: Yani sen
0: maalesef,
1: bağımlı mısın,
0: maalesef.
1: çocuğun bağımlı mı?
0: Evet,
1: Eğer
0: maalesef.
1: sen bağımlıysan ondan bağımlı olmamasını bekleyemezsin.
0: Maalesef,
1: Bu
0: evet.
1: haksızlık olur dedik. Diğer
0: Evet.
1: konumuz sıfır atık. Tam kadınlarımızı ilişkilendiren aslında bir konu bu, sıfır atık.
0: Evet.
1: Evimizde biz maalesef bir hazıra konmaya heveslendik. Kullan at, kullan at. Hani
0: Maalesef,
1: hatta isimler
0: maalesef.
1: böyle kullan at ıslak
0: Evet.
1: mendiller, kullan at bardaklar.
0: Evet.
1: Bunlar hem çevremizi kirletiyor hem de bizi nasıl söylesem şükürsüzlüğe itekliyor.
0: Evet.
1: Elimizdekilerin nimetini bilmiyoruz.
0: Evet,
1: Basite
0: maalesef.
1: indirgiyoruz elimizdeki nimetleri.
0: Maalesef.
1: En son konumuz da çocuklarla beslenme.
0: Evet.
1: İnsan ne yerse, ne içerse bu kalbine de sirayet eder. Hazır gıdalardan uzak durmalıyız. Bunu herkes söylüyor zaten.
0: Evet ama bunlar önemli
1: Önemli
0: mevzular tabii
1: konular.
0: ki.
1: Özellikle
0: Evet.
1: gençlerimizin
0: Çocuğun
1: eğitim,
0: fizyolojik gıdaya
1: açısından
0: ihtiyacı da var. Ruhsal gıdaya
1: gıdaya
0: da
1: da
0: ihtiyacı
1: ihtiyacı
0: var.
1: var.
0: Duygusal gıdaya da.
1: Tabii maddi
0: Her
1: ve
0: türlü
1: manevi.
0: beslenme aslında bunun içerisindeki beslenme.
1: Evet, yani
0: Evet.
1: hem bedenin beslenmesi
0: Hem
1: hem
0: ruhun.
1: ruhun, kalbinin beslenmesi.
0: Evet,
1: Yani bir
0: evet.
1: çocuğu sen bedenini çok iyi beslersin. veyahut da eşinin veya kendi bedenini çok iyi beslersin ama ruhunu ne kadar besliyorsun?
0: Evet,
1: bir kadın
0: önemli.
1: Olarak ruhunu ne kadar doyuruyorsun?
0: Evet,
1: bunlar ruhun önemli. Ruhun gıdasını da ihmal etmemek lazım ki ruhlarımız bedenlerimizden önce ölmesin.
0: Evet, çok güzeldi. Ruhlarımız bedenlerimizden önce ölmesin. Evet, bu arada bir mesajlarımıza tekrar hemen bakmak istiyorum ben.
1: İzleyicilerimiz çok sıkı takipte.
0: Evet,
1: inşallah.
0: Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz
1: çok
0: kendilerine.
1: Çok kıymetli, teşekkür ederiz.
0: Evet, hemen bakıyoruz. Melike Hanımcığım göndermişler. Bizler için bir abla olan Nezahat Hocam'la aynı davada yol yürümek hem gençler hem de bizler için büyük bir nasip. Sizleri büyük bir keyifle ve heyecanla dinliyoruz. Emeklerinize sağlık demişler.
1: Çok
0: teşekkür
1: ederiz.
0: Ediyoruz Melike.
1: Allah razı olsun.
0: Süleyman Bey'i göndermişler. Evet. Süleyman Bey göndermişler. Geceye doğru vakitleriniz mübarek olsun Özlem Hanım. Bağlum'dan selam olsun bütün dinleyicilerinize. Ve aleyküm selam Süleyman Bey. Biz Nezahat'in...
1: Babam.
0: Öyle
1: Süleyman
0: mi?
1: Bey, evet.
0: Ay, Süleyman amcacığım bizi dinliyorsun. Çok selamlar.
1: Çok
0: sizlere teşekkür heyecanla
1: ederim,
0: ve
1: babacığım.
0: Dua ederek dinliyoruz demişler. Bizler de sizin duanıza talibiz. Bizler Hedef Radyomuzun ilk dinleyicilerinizdeniz. Test yayını zamanından demişler. Evet, Hedef Radyo yılların radyosu. Benim de çocukluğumun radyosu aynı zamanda. Senin de böyle bir anın varmış,
1: evet.
0: Yeni öğrendim
1: evet,
0: ben.
1: Evet, benim de böyle bir anım var. Sanırsam 5 yaşındaydım. Ben böyle çok az hatırlıyorum. Anneciğim anlattı daha çok ama
0: evet.
1: Zihnimde canlanıyor. O şiiri ezberlediğim ve kalbimin atışları canlanıyor gözümün önünde. 5
0: evet.
1: Yaşındayken ismini tam hatırlamıyorum ama sanırsam Davut Hoca'ydı.
0: Hmm.
1: Bir program yapıyor çocuklara
0: evet.
1: Özel. Çocuklar işte bildikleri
0: Davut Civelek.
1: Davut Civelek. Evet, evet, evet, Davut Civelek. Teşekkür ederim sayın yönetmenim.
0: Evet, yönetmenimiz bize buradan böyle hemen kopya verdiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine.
1: Ve şunu hatırlıyorum. Hattı çok zor düşürmüştük annemle.
0: Hmm, evet değil mi o
1: aradık,
0: zamanlar?
1: Aradık düşmüyor ve en son hattın düştüğünü Davut
0: evet.
1: Abi demişti biz o zaman ona. Onun sesini böyle hani merhabalar diyerek bağırdığını hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Bana şu şiiri okutmuştu. Gül çocuk.
0: Nostalji yaşıyoruz
1: evet, yani
0: şu an.
1: Çok sesim
0: güzel.
1: Sesim titreyebilir,
0: evet.
1: Duygusallık yaşayacağım. Gül çocuk, gülen çocuk, günahı bilmeyen çocuk, cennet kokulu çocuk.
0: Ay.
1: Yani bu bana şu an hepimizin, her çocuk çok özel,
0: evet.
1: Çok kıymetli ama bana Gazze'nin yetimlerini hatırlattı.
0: Hmm.
1: Annesi olsa da, babası olsa da
0: evet.
1: Gazze'deki her çocuk yetim bana
0: evet.
1: Göre. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ve günahı bilmeyen bir çocuk,
0: evet.
1: Cennet kokulu çocuk.
0: Evet,
1: yani
0: çok güzel bir
1: bugün benim için
0: oldu.
1: Çok özel bir akşam.
0: Evet, çok teşekkür
1: 23
0: ederim.
1: 23 sene
0: gerçekten.
1: Sonra tekrar
0: evet.
1: Hedef Radyo'ya konuk
0: tarih
1: olmak.
0: Tekerrür etti. Ve bugün Gazze'yi konuşuyoruz bu şiirle, değil mi?
1: Evet.
0: Gazze'de kadın olmak mesela. Sen Gazze'ye de gitmiş bir insan
1: sınır
0: olarak.
1: Sınır kapısına gittim,
0: evet.
1: Refah sınır kapısına gittim. Dedik ya hani şimdiki bizim kadınlarımız maalesef nimetlerinin farkında değil.
0: Maalesef
1: şükürlerinin değiliz. Farkında değil. Güzelliklerinin... Hepimizin hayatında olumsuz şeyler oluyor,
0: tabii
1: olacak,
0: ki, tabii
1: olmaya
0: ki.
1: Devam edecek.
0: Tabii.
1: Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya, biz okulu imtihan edeceğiz diyor Yüce Rabbim.
0: Evet.
1: Evladıyla, evet. Canıyla, Bakara suresinde geçer,
0: evet.
1: Mallarıyla imtihan edeceğim.
0: Evet.
1: Başka bir ayette ben ona kaldırabileceğini yükledim.
0: Allah doğruyu söyledi. Sadakalarda özüm diyoruz
1: evet.
0: Ya. Evet.
1: Allah
0: yani
1: doğru söyledi.
0: Rabbim gerçekten de söylediği şeyi yaşatıyor bize.
1: Evet.
0: Yani yaşayacağız, tecelli edecek bu ayetler
1: evet.
0: Bizim hayatımızda.
1: Ve Gazze'nin kadınları o kadar ilginçti ki çocuğunun kemiklerini toplayıp kadınlar mı dersiniz? Toplayıp gömen kadınlar.
0: Evet.
1: Bitik bir harabeyi eve çeviren, yuvaya çeviren, aileye çeviren... Veyahut da daha kadın olmamış, büyümemiş, 15 yaşında, 14 yaşında anne olmuş genç kızlar.
0: Evet.
1: Annesi şehit olmuş yavruları sahiplenen, dert edinen genç kadınlar.
0: Evet.
1: Ve hepsinin ağzında şu cümle, çok şükür. Allah
0: evet.
1: Bizi imtihan etti, çok şükür. Biz bunu
0: evet.
1: Kazanacağız.
0: Ne büyük teslimiyet.
1: Nasıl?
0: Değil mi?
1: Aynı cennete talibiz.
0: Evet.
1: O da kadın, ben de kadınım.
0: Evet.
1: İkimiz de aynı cenneti istiyoruz.
0: Evet.
1: İnsan burada biraz aynaya bakmalı, sorgulamalı.
0: Evet.
1: Maalesef bu coğrafyanın kadınları, bir Orta Doğu'nun özellikle bir imtihandan geçiyor.
0: Evet. Ve Suriye ve Afrika'ya da gittin
1: evet,
0: sen
1: geçtiğimiz
0: aynı zamanda
1: hafta
0: oradaki...
1: Afrika'daydım.
0: Evet.
1: Uganda bölgesine gittim. Orası da çok ilginçti. Sömürü altında kalmış kadınlar. Evet. Hani bir taraf Suriye olsun, Filistin olsun, Afganistan olsun. Burası savaştan çıkmaya

0: çalışan, savaşan bir ülke, coğrafya. Kadınlar ama hala çok güçlü, dirayetli, özgüvenli. Hala nesilleri yetiştirmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Mesela Suriye'nin kadınları, Filistin'in kadınları çocuklarına daha kundaktan böyle ayaklanırken, yürümeye başladığında, daha anne derken hemen ayet ezberi.
1: İşte bu kadının gücü.
0: İşte bu kadının
1: gücü. Güçlü kadınlar diyoruz ya.
0: İşte bunu kastediyoruz.
1: Güç bu, Allah'tan alınan bir güç.
0: Evet, öyle,
1: öyle değil mi?
0: Erkekle evet. Yarışa girmekten bahsetmiyoruz.
1: Evet, eğitimden. Ama maalesef ki evet. Bizler bunları işte yanlış anlayabiliyoruz maalesef. İşte. Ve bu zamanda şurada bir mesajımız var, hemen onu da okumak
0: okuyorum.
1: İstiyorum. Sözünü kestim ama Sema Hanım göndermişler. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım, emeğinize sağlık. Çok özel ve güzel bir programdı. Nezahat Hanım'a da katkıları ve emekleri için çok teşekkür ederiz. Sema Kılınçarslan.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sema Hanım.
0: Öpüyorum ellerinden.
1: Evet, evet. Vaktimiz de daraldı bir taraftan. Evet, evet. Biz anneliğimizin, kadınlığımızın, evlatlığımızın her türlü kıymetini bilmek durumundayız.
0: Kesinlikle.
1: Kadın olarak aslında ne kadar özgür topraklarda yaşıyoruz, öyle değil mi?
0: Öyle.
1: Kadın olarak sınırlarımızı da bilmiş olmamız lazım. Vatanımızın sınırları içerisindeyken özgürlüğümüzü yaşıyoruz bizler.
0: Özgürüz.
1: Evet, özgürüz. Özgürlük de aslında yanlış anlaşılıyor burada.
0: Aslında kendimizi ifade edebiliyoruz.
1: Evet, evet. Sınırların varoluşu bizi özgür kılan
0: evet.
1: Aslında. Sınırlarımızın olması gereken bir durum. Evet, muhabbetimiz çok güzel.
0: Zaman hangi ara geçti?
1: Değil mi? Evet, zaman
0: hiç
1: geçti.
0: Hiç anlamadım.
1: Evet, çok güzel bir program. Yine konuk ederiz inşallah.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Bu beni gerçekten hem duygusallaştırdı. Yani 5 yaşında gelmek,
1: evet.
0: Yani telefondan bağlanmak, bu yaşımda gelmek. Evet. Beni çok gururlandırdı, onure etti.
1: Biz
0: ve o zaman çocuktum bağlamında, şimdi bir kadınım ve bir anneyim. Ben çok teşekkür ederim davetin için hocam.
1: Ay,
0: çok kıymetlisin,
1: ederim.
0: İyi ki varsın.
1: Ay.
0: Bu programları iyi ki yapıyorsun.
1: Ay,
0: İyi ki kadınlarımızın
1: ederim.
0: Sesi oluyorsun.
1: Çok sağ ol, Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı, takdir ediyorum. Her zaman inşallah yine bir ayarlarız. Yine böyle bir tarih tekerrür eder.
0: Ederim.
1: Evet, bir çocukluğuna götürdük seni, böyle biraz duygusallaştın.
0: Evet.
1: Çok genç yaşında gerçekten çok güzel işler yapıyorsun, takdir edilebilecek işler yapıyorsun.
0: Ederim.
1: Geceni gündüzüne katıyorsun. Bunlar çok kıymetli şeyler ama ben bir mesajım gelmişken yine onu geçmek istemiyorum. Vakit de daraldı ama Yasemin Hanım yazmışlar. Merhaba, hayırlı akşamlar, hayırlı güzel yayınlar dilerim demişler.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel
0: ederim.
1: Bir program. Nezahat Hocam yine mükemmelsiniz demişler size. Emekleriniz o kadar kıymetli ki Özlem Hocam, sizlere de ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz
0: çok
1: Yasemin
0: Hanım. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hocam. İyi ki varsınız.
1: Bizler de çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben en son bir de anneme teşekkür etmek istiyorum.
1: Evet, tabii
0: beni
1: ki,
0: böyle güçlü, böyle duruşlu, böyle entelektüel demek istiyorum. Geniş bakan, her gönüle hitap edebilen, etmeye çalışabilen bir kadın olarak yetiştirdiği için,
1: evet.
0: Beni böyle güler yüzlü yetiştirdiği için,
1: evet.
0: Hani sorunlara değil de çözümlere odaklanan bir birey olarak yetiştirdiği
1: çok
0: için
1: işte,
0: ben anneme çözümleri. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, biz de annenize buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz inşallah. Böyle güzel bir genç kadını yetiştirdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, çok güzel bir nesile
0: çok
1: vesile
0: güzeldi,
1: olacağız.
0: Evet.
1: Ben bu programdan çok keyif aldım gerçekten.
0: Çok
1: teşekkür
0: ederim.
1: Ediyorum.
0: Ben biraz heyecanlıydım ama tam böyle heyecanımı atıyordum ki.
1: Yok, gayet iyiydin
0: saat
1: inşallah.
0: Bitti.
1: Evet, gayet iyiydin. Gayet güzel bir program oldu.
0: Aslında muhabbet meclisi yaptık, farkında mısınız?
1: Evet, evet.
0: Yani
1: çok doğan
0: evet,
1: olması
0: yani
1: gereken
0: saatlere
1: bir
0: saatlere bakmadan,
1: meclisi.
0: Doyamadan,
1: evet.
0: Vaktin yetmediği bir muhabbet oldu bize.
1: Evet, inşallah bu güzel muhabbetlere hiçbir zaman vakitler yetmez. Hep devamı sağlanır
0: inşallah.
1: O yüzden.
0: Allah, çok teşekkür ederim.
1: Ayaklarına sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum sana. Evet sevgili dinleyiciler, Hedef Radyo dinleyicileri, bir programımızın sonuna daha geldik. Genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye çok teşekkür ediyorum. Tekrar Nezahat Hanımcığa çok teşekkür ediyorum ben. Sizlere de dinlediğiniz için ve buradan bize mesaj gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla karşınızda olacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescidinin önünde ashabıyla otururken dostlar, biraz ileriden Cennetül Baki'ye doğru bir cenazenin götürüldüğünü gördü. Ve Efendimiz şöyle buyurdular: ya o kurtuldu ya ondan kurtuldular. Sahabelerden birisi der ki: ya Resulallah, bu ne demektir? Kurtulan kim? Ondan kurtulanlar kim? Efendimiz sual sahibine tebessümle baktı ve sözünü şöyle açıkladılar: bu tabutun içinde giden cenaze eğer mümin olarak gidiyorsa, o dünyanın sıkıntısından, üzüntüsünden, kederinden kurtuldu. Çünkü mümin insan vefat edince, mümin insan vefat edince öbür dünyadaki hayatı öylesine saadetli, öylesine huzurlu, öylesine memnuniyet verici olur ki dünya hayatı onun için bir zindan sayılır ve zindandan kurtulmuş gibi olur diye buyurdular. Ve devamla: ama ölen insanı mümin değilse, imansız yaşamışsa, münkir olarak gidiyorsa, işte o münkirden de kurtuldular demektir. Dünyadakilerin hepsi ondan kurtuldu. İnananlar kurtuldu. Çünkü inkarcı insan inkarını içinde saklamaz. Propaganda yapar. Bir sürü masum insanı etkiler. En azından onların imanda tereddüte düşmelerine sebep olur. Müminler de onun bu halinden çok rahatsızlık duyar, ızdırap çekerler. O imansız insan ölünce dünyadaki müminler de ondan kurtulurlar. Dünyadaki varlıkların tümü Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine, azametine şehadet eden bütün varlıklar da kurtulur ondan. Çünkü onlar da şikayetçidir o inkarcı insanlardan. Üzerine bastığı toprak bile, içtiği su bile, onu ısıtan güneş bile, hepsi şikayetçidir. Çünkü bütün bunlar Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her şey. Ama karşısındaki bunların dışında ise o zikreden temalar onundan uzak durmaya çalışırlar. Ama ilahi takdirattır. Efendimizin bu cenaze hakkındaki bu yorumu gösteriyor ki dostlar, imanlı yaşayan insan ahirete gidince kurtulur elhamdülillah. Çünkü ahirette onu öyle bir saadet bekliyor ki dünya hayatı sanki bir zindan sayılır ona. İmansız insan ölünce de ondan dünyadakiler kurtulurlar aslında dostlar.

yakalanır. Ama kendisi yakalanır. Yani ölen yakalanır. Artık her şey bitti ve hesap gününe hazırlık vardır. Gel bakalım buraya. Bu eli, bu gözü, bu kulağı, bu nimetleri sana kim verdi denir ona? Bunları niye düşünmedin? Sen akıllı bir insan olarak geçinirdin. Onun orada ben öyle yapmadım, böyle yapmadım demesinin zaten hiçbir mahiyeti ve manası yoktur dostlar. Çünkü artık azalar dile gelecek ve her şey hak olarak doğru konuşulacaktır. Orada yalan yok ki, ilahi takdiratta bütün azaların dile gelmesi var. Sana bunlar verildi, niçin yerinde kullanmadın? Allahu Ekber. Ağızlarını mühürleriz onların. Elleri konuşur, ayakları konuşur, gözleri konuşur, kulakları konuşur. Elleri der ki, hayır ya Rabbi, benimle Kur'an-ı Kerim'i tutmadı. Benimle hiç hayır iş yapmadı. Ayakları der ki dostlar, benimle hiç camiye gitmedi, helal yola gitmedi. Gözleri der ki, benimle hiç Kur'an-ı Azimüşşan okumadı. Kulakları der ki, benimle hiç Kur'an dinlemedi, ezan dinlemedi, dinlediklerini de inkar etti. Eller ayaklar konuşunca artık o inkarcı insanın söyleyecek hiçbir şeyi kalmaz. Şu unutulmamalı ki dostlar, Allah-u Teala sana göz verdiği zaman sen onlarla güzel şeylere bakmakla mükellefsin. Gözünü kirletmek zorunda değilsin. Çünkü verilen bir emanettir. Allah-u Teala sana ağız verdiği zaman onlarla insanlara güzel şeyler söylemekle mükellefsin. Tatlı dil ve güler yüzle insanlara güzel mesajlar vermek ve dini güzel yaşamak ve insanlara tebliğ etmekle bu ağız mükelleftir. Onu güzel yerlerde kurtar ve kullan. Hani buyruluyor ya, dil öyle bir canavardır, aslandır ki kafesinden kurtulduğu zaman sahibini parçalar. İşte bu kadar tehlikeli ama o kadar da o mahiyette güzel. Bu dil, bu ağız Allah-u Teala'nın kelamını konuşuyor ise, bu dil kainatın efendisini anlatıyor ise, ondan güzel ne olabilir ki? Üstüne ne çıkabilir ki? Bunu anlamak çok zor değil dostlar. Sadece düşünen her insan anlayabilir ama idraki dahilinde, ama Allah-u Teala'nın lütfu dahilinde. Dinsiz hayat yaşanmaya değmeyen bir hayattır dostlar. Yaşanmaya değen hayat din ile yaşanan hayattır. Din ile. Din insanın hayatını öyle verimli kılar ki dindar insan hidayet, nihayet bir hayat yaşar. Ama karşılığında Rabbimiz ona ebedi hayatı lütfeder. Sonsuz güzelliği lütfeder. Onun için hazırladığı bütün güzellikleri lütfeder. Her şey onun için hazırlanmıştır. Bir mümin için. Düşün. Allah-u Teala'nın huzuruna giden bir mümin. İnanıyor, inandığı gibi yaşıyor ve hayatına geçirmeye gayret gösteriyor. Ve böyle yaşıyorsun, böyle gayret gösteriyorsun ve düşün. Sen nereye gidiyorsun? Kimin huzuruna? Bir düşün, mahiyetini düşün. Seni bekleyen kim? Seni Allah-u Teala bekliyor. Ondan öte bir şey var mı? Allahu Ekber!

Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Sultanım, mümin insan ekin tarlasına benzer. Hafif rüzgarlar o ekini sağa sola yatırır. Dolayısıyla ekin rüzgarların etkisinden kurtulamaz. Ama münkir insan ise bir çam ağacı gibidir. Öyle rüzgarlardan etkilenmez ama sonunda bir ormancı gelir, baltayı köküne vurup da kestiği zaman öyle bir gürültüyle yıkılır ki, öyle bir

yine ekin gibi ayakta durur. Ama münkir ayakta dururken Azrail baltayı vurunca öyle bir haşırtıyla onu yere indirir ki, Allahu Ekber, bir daha onun düzelmesi mümkün değildir. Ben Müslümanlığı duymadım. Ezan-ı Muhammediye Allahu Ekber Allahu Ekber diye çın çın çınlıyor. Hele Müslüman ülkelerinde yaşayan insanlar diyebilir mi? Ben ezanı duymadım diye, ben İslam dinini duymadım diye, ben Allah'ın kelamını duymadım diye diyebilir mi? Dostlar, bugün Allahu Teala lütfettikten sonra kör olan, gözleri görmeyen insanlar bile öyle samimi inanmışlar ki, görmediği halde inanmış, Allahu Teala'ya inanmış, görmediği halde kainatın efendisine inanmış, hayatına geçiriyor sünnetlerini, hıfzetmiş, hadislerden bahsediyor, ayetlerden bahsediyor, gözleri görmemiş, hiçbir güzellik şu dünyada yaratılan Allahu Teala'nın yarattığı birçok güzelliği görmeden iman etmiş. İşte kör bile iman edebiliyor ise, gözleri olup da Allahu Teala'nın dininden uzak olan, şuuru, aklı, fikri olup da dini yaşamaktan uzak duran insan, söyleyecek kelime bulamıyorum. Allahu Teala'nın hidayet etmesiyle olur. Ama hidayete vesileler lazımdır. Bir tohumu yeşertmek ister isen sulamak zorundasın. Suladıktan sonra o tohum içinde saklı olan sırrı ortaya çıkartır. Tohumun içerisindeki saklı olan sır bir çınar ağacını bile içinden çıkartan kudrettir. Allahu Teala kainatın sırrını vermiş o tohuma, o kuru dediğin tohuma. Ve ondan filizler yükseliyor. İşte iman da böyle. O kalbe, kuru kalbe indiği zaman, İslam'ın güzelliğiyle o rahmet yağmurları o kalbe indiğinde, Kur'an-ı Azimüşşan'ın bereketi o kalbe indiğinde, Allahu Teala'nın zikri, muhabbeti, kelamullah o kalbe indiğinde, kainatın efendisinin onun etrafında çevirdiği sünnetlerle süslü olan güneşler ve tabiatını mümkün kıldığı her şey o tohumun etrafında raks ederek Allahu Teala'yı zikrettiği sürece o kalpteki tohumlar öyle yeşerir ki, kul o zaman Habibinden ve Hak'tan başka hiçbir şey istemez. Ama o kalbe o tohumu koyup yeşerten de yine Allahu Teala'dır. İşte biz böyle bir mercinin kapısını çalıyoruz. Ya Rabbi, sana talibiz. İnşallah çın çın çınlayan ezan-ı Muhammediye'yi yine çınlatalım Ankara semalarında ve ondan sonra Allahu Teala'ya bir kere daha şükredelim ki elhamdülillah ya Rabbi, yine ismin ve kainatın Habibinin hürmetine kainatın efendisinin ismi yine zikredilecek. Elhamdülillah ya Rabbi, vatanımızdan milletimizden şu ezanları söndürme ya Rabbi, bu toprakta şehit olanların hatırına.

Elhamdülillah ya Rabbi. Evet dostlar, mümin insan dünyada maruz kaldığı musibetlerin, birçok sıkıntıların karşılığında sabrıyla mükafatını alacaktır inşallah. Mümin insan dünyada iyilik yapma ihtiyacını duyar dostlar. Bu müminin fıtratında var bu güzellik. İyilik yapma. Çünkü yaptığı iyilikler boşa gitmez müminin. İnanmış insanın. Allah bir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür diyen mümin, elhamdülillah bilir ki yaptığı her şey misliyle mükafatını alacaktır. Çünkü yaptığı iyilikler o kadar güzeldir ki melekler onları yazarlar. Mümin insan Allah'ın inandığı, Allah'a inandığı gibi onun meleklerine de inanırlar. Bu inanç da ona huzur ve saadet verir. Düşünür ki birine bir iyilik yapıyorum, kaybolmuyor. Rabbime ibadet ediyorum, kaybolmuyor. Çünkü melekler yazıyorlar. Melekler yazdığına göre iyiliklerimin hepsi ya

Yarın mahşerde karşıma çıkacak elhamdülillah. Senetleriyle, delilleriyle. Allahu Ekber. Bu akide çok önemli dostlar. Yani yaptığını Allah için yaptığında, davana işte burada sıkıca sarıldığında bileceksin ki ahirette bütün güzellikleriyle, misliyle karşına gelecektir. İşte burada samimiyet derken biz birçok şeylerin altını bunlarla çiziyoruz. Seni kaydeden melekler var. Bütün yaptığın hayırları ve şerleri de kaydeden var. İnşallah hayrının bir fazlalığı olur da şerrin akıbetini o hayırlar ortadan kaldırırlar. Bu inanç mümini hep iyilik yapmaya sevk eder. Çünkü has bir terazi için hazırlanan kelamlar var. Ve kötülüklerden de alıkoyar bu işler. Çünkü melekler müminin sadece iyiliklerini yazmıyor dostlar. Kötülüklerini de yazıyor. Mümin öyle düşünüyor ki veya düşünür de ama der ki nasıl olsa benim hesabım tutuluyor misliyle. Ama münafık onu düşünmez. Münkir onu düşünmez. Hiçbir şey onun için umurunda değildir zaten. Sadece ve sadece madde, şehvet ve dünyalık meşgaleler. Onun için sadece gözleri bunlarla boyanmıştır. Bunlarla yaldızlanmıştır. Çünkü onun cenneti bu dünyadır. Peki onun arkasında bekleyen sonsuzluk, onun arkasında bekleyen şeyler, bu inananlar için bir kurtuluştur elhamdülillah. Hayır yapmak, Allah için dağıtmak insana mutluluk verir. Bunun bir örneği var dostlar. Ayşe validemiz, Allahu Teala onun hatırına inşallah bizleri affı mağfiret eylesin. Bir gün bir kurban bayramında kurban etini dağıtmıştır Ayşe annemiz. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı gelirler. Ve der ki ya Ayşe ne yaptın kurban etini? Hazreti Ayşe annemiz der ki ya Resulallah etin tümünü dağıttım. Bize ancak bir but kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de der ki ya Ayşe demek ki etin tümü bize kaldı bir buttan başka. Allahu Ekber. Buraya çok dikkat edelim. Etin tümü kaldı bize bir buttan başka. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haliyle kendisine iman eden Müslümanlara örnek oluyor ve diyor ki çevrenizdeki fakirlere, yoksullara verin ama verdiklerinizden dolayı üzülmeyin ve sevinin. Çünkü onlar gitmedi. Asıl onlar size kaldı. Yani verdikleriniz asıl size kaldı. Ahirette karşınıza çıkacak. Melekler yazdılar. Elhamdülillah. İşte onun için kainatın efendisi diyor ya elhamdülillah. Etin tümü bize kaldı bir buttan başka. Ne kadar güzel. İnsan böyle şeyleri duyunca daha çok hayır yapmak istiyor. Ama aklına geldiği zaman yap. Bir hayır yapmaya karar verdiğin zaman dostum, kalbinden güzel duygular geçti, Allah için bir hayır yapacaksın, hemen yap. 3 dakika, 4 dakika bekleme. Bu 3-4 dakika içerisinde şeytan sana bir çerme takar, tamamen seni ters döndürür, sonra yaparım, bir başkasına veririm. Aman bu yaramaz, başkasına yarar, belki daha iyisi vardır deyip seni bir sırt üstü getirir, işi bitirir, ondan sonra senin hayır yapmana mani olur. Ondan sonra da tamamen işte onun istediğini yaptın. Aman dikkat edin. Çünkü şeytanın niyeti senin hayır yapmaman için elinden geleni yapabilmek. O imansız. İşi gücü zaten bu işlere karışmak. Adam yerine koymuyorum zaten elhamdülillah. Allahu Teala benden uzak tutsun. Adını anmaktan bile bana uzak tutsun. Çünkü benim onunla işim yok. Ben inanmışım, sarılmışım davama ve bunun mücadelesini veriyorum. Onun işi gücü de zaten bana çerme takabilmek. Ne zaman baktın ki senin dininle, muhabbetinle ilgili bir sıkıntı karşına çıktı, bil ki şeytanın sıkıntılarıdır. Hemen çermesidir. Veya namazdasın, aklına bir sürü şeyler getirdi. Veyahut da efendim bir hayırlı iş yapıyorsun, yine bir sürü şeyler getirdi. Kafanı allak bullak etti, hemen düşün şunu. Ya Rabbi, bu benden değildir, şeytandandır ya Rabbi. Ben de öyle düşünmüyorum. O sadece benim kulağıma fısıldıyor, böyle şeyler söylüyor. Bunlar şeytandandır de, kaleye alma. Şeytanı adam yerine koya koya zaten bu hale geldik. Bütün fısıltılarına ya öyle mi? Hakikaten mi öyle diyor? Püh, ben böyle düşünmemiştim deyip ondan sonra aklımı rehber ettim. Ondan sonra yeni bir İslamiyet çıkartmaya çalıştık ortaya.
Ondan sonra da bir sürü adamlar türedi. Birçok mevkileri oldukları halde, bir sürü makamları oldukları halde bazı

İslami kesimdeki bazı kişiler, uç noktadaki insanlar kendilerince din çıkartmaya başladılar ortaya. Fetvalar döşemeye başladılar. Ondan sonracımı ortada kalıp da bu ekin yaprağı gibi sağa sola dönen fakat tereddütte olan insanları rüzgarlarıyla ezip geçtiler. Ve ondan sonra da onların kitaplarına yöneldi insanlar. Onları okumaya başladı ve onların hayranı olmaya başladılar. Sonra işte bizim dediğimiz gibi her hoca diyenin peşinden gidildiğinde, her sakallıyı hoca zannettiğinde veyahut da efendim elinde her tesbihi gördüğünde, her gümüş yüzüğü görüp de simasına bakıp da tamam bu hocadır dediğinde, peşinden gittiğinde böyle oluyor. Kendini yetiştir, şuurlu ol ve ondan sonra Allah'tan dile. Ya Rabbi inşallah bu insan iyiyse benim kalbimi ona ısındır de ve o muhabbetle yanaş yanına. Ve ondan sonra da birçok şeyler türedi. Ve ondan sonra da İslamiyet ekin yaprağına döndürdüler insanlar kendi aralarında. Ama Allahu Teala'ya hakikaten samimi teslim olanlar Allahu Teala'nın koruması altındalar. Onun muhafazası altındalar. Allahu Teala akıl verdi, idrak verdi, şuur verdi. Sen de onlara tabi olmak zorundasın. Ama nefsinle tabi olma. Bugün en çok sıkıntı çektiğimiz şeylerden bir tanesi. Müslüman, Müslüman hakkında gıybetini de yapıyor, buğz da ediyor, suizanda da bulunuyor. Habire birbirimizi yiyoruz dostlar. Bunun hikmeti nedir? Hala çözemedik. Habire. Niçin böyleyiz ki? Kendi nefsime söylüyorum. Nefsi arzuların için mi böylesin? Allahu Teala'ya sığın. Şu anda tövbe istiğfar et. Dileyebildiğin kadar. Ya Rabbi, gelmiş geçmiş aklımda bu zamana kadar hatırlayamadığım bile, birçok kalbini kırdığım insanların bile, onların adına Allahu Teala'ya, Allahu Teala'ya yalvar ve dua et. Allah'ım beni affeyle ve tövbe istiğfar et. Haklarını helal et. Birçok dünyalık malının üzerine konan insanlar mı oldu? Dünya noktasında senin menfaatlerinin çatıştığı noktada senin malına ortaklar mı düştü? Helal et hepsini. Çünkü dünyalıklar insanın elinin kiri gibidir. Bir anda vardır, bir anda yoktur. Sen haklarını, her türlü hakkını insanlara helal edersen ahirette de inşallah Allahu Teala da onlara senin hakkını helal ettirir inşallah. Onlara dünyalıktan ahirette güzel nimetler bahşeder, helal ettirir Rabbim. Çünkü Yaradan'ım beni yakmak için yaratmadı ki. İşte buna getirmeye çalışıyorum. Bütün her şeyimizi şu dünya temaşasının üzerine kuramayız. Bizi bekleyen bir ahiret var. İnsan bunları düşünmek zorunda. Oraya için hazırlanmak zorunda. Onun için de dikkat etmek lazım. Ve şuurlu olmak lazım ve Allahu Teala'nın sevdiği insanların gıybetini, suizanlığını ve onları üzecek şeyleri yapmaktan da uzak durmak lazım. Bir anda adamın ayağını yerden keserler. Bunun da bir örneği var. İnşallah orayı aktaralım şimdi sizlere. Sa'd bin Ebu Vakkas, malumunuz dostlar, duymuşsunuzdur. Aşere-i Mübeşşere'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha dünyadayken cennetlik diye müjdelediği bir insandır Sa'd bin Ebu Vakkas. Allahu Teala ondan razı olsun inşallah. Bu zat malumunuz dostlar Kufe'de vali ve aynı zamanda da ordu kumandanıydı. Bu zat hakkında bir gün halife Hazreti Ömer'e şikayet geldi. Dediler ki ya Ömer, biz bu validen şikayetçiyiz. Bunu görevinden al diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh o cennetle müjdelenmiş bir adamdır. Onun hakkında şikayet kabul etmem dedi. Öyle mi dedilersiniz tahmin ediyorsunuz dostlar? Böyle diyebilir miydi Hazreti Ömer? Adaletin timsali. Aşere-i Mübeşşere ile müjdelendiği halde dedi ki hemen bir heyet teşkil edin ve ondan sonra gerekli araştırmaları yapın. Ve vali hakkında şikayeti teftiş ettirmek için Hazreti Ömer heyetini Kufe'ye gönderdi. Gönderdiği kişi Aşere-i Mübeşşere. İşin ciddiyetine bakın dostlar. Heyet Kufe'ye vardı. Valiyi de yanına alarak Kufe'deki bir mescitte bütün mescitlere dolandılar. Mescitteki cemaatlere sordular. Ey cemaati Müslümin, valinizden memnun musunuz? Onu nasıl buluyorsunuz diye cemaate sordular Sa'd bin Ebu Vakkas için. Hepsi de dedi ki Allah razı olsun. Valimizden hiç şikayetimiz yok. Çok hizmet ediyor ve dürüst davranıyor dediler. Bütün halk vali

lehinde şehadette bulundular. Ancak en son vardıkları mescitte yine herkes hüsnü şehadette bulunduğu halde bir adam ayağa kalktı ve şöyle dedi: ben validen şikayetçiyim. 3 tane yanlışı var. Birincisi, hep burada duruyor, ordunun başında durup da cihada çıkmıyor. İkincisi, halk arasında mal taksim ederken eşit taksim etmiyor, akrabalarını kayırıyor. Üçüncüsü de, kendisine bir şikayet gelince taraf tutuyor, adil karar vermiyor. Adamın söylediği buydu Sa'd bin Ebu Vakkas hakkında. Bu adamın bu yersiz ve beklenmedik şikayeti bomba gibi düştü ortaya ve oradaki cemaatte hayretler içinde kaldı. Dünyadayken cennetle müjdelenen bir zat bu sayılan yanlışları yapması imkanı yoktu, yapamaz dediler. Böyle bir şey yapamaz Sa'd bin Ebu Vakkas. Heyet valinin yüzüne bakar. Ne diyorsun? Hakkında 3 tane şikayet var dediler. Sa'd bin Ebu Vakkas, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin duasını almış bir zattır. O ilk defa düşmana silah çeken bir Müslümandır. Ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin her savaşta korumuş, önünde siper olmuş ve attığı oklar hep hedefine varmıştır Sa'd bin Ebu Vakkas'ın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Sa'd, okun gibi duanda hedefine ulaşsın diye kainatın efendisi Sa'd bin Ebu Vakkas'a dua etmiştir. Ve Sa'd bin Ebu Vakkas hemen orada elini açtı ve kendisi hakkında iftirada bulunan o insan hakkında şöyle dua etti: ya Rabbi, bu adamın söyledikleri doğru değil de başka bir maksatla bana iftira ediyorsa onun ömrünü uzalt, rızkını azalt ve şehvetini artır. Allahu Ekber. Ne kadar samimi ve çok acayip bir cevap. Aynen de öyle oldu dostlar. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın dediği gibi bu sultanın duası kabul oldu ve o müfteri adam bu dedikleri, bu sayılan akıbetlere uğradı. Yaşlı halinde direnmek zorunda kaldı. Hayatı musibeti zehir oldu. Sadaka veren kadınlara sarkıntılık etmekten geri durmadı. Nefsi de azdı, şehveti de azdı. İşte bu hadiseden şunu anlıyoruz: sakın ha birinin hakkında, Müslümanların hakkında, insanların hakkında artısıyla eksisiyle yanlış beyanda bulunmayın. Birisi hakkında kötü düşünmeyin. İftirada bulunmayın. Ama bir imansıza da imanlı demeyin. Akideye dikkat edin. İmansız insana imanlı demek, onu methetmek, ona prim vermek de bir iftiradır dostlar. Herkes amelinin karşılığını görecektir. İmanlı imanının, imansız da inkarının karşılığını görecektir. Onun için insanlara hitapta çok dikkat edelim. Bunların birkaç örnekleri daha var. Bir tanesine daha gireyim inşallah. Emevi halifelerinden Mervan bin Hakem'e bir kadın geldi. Ama muhteris sözünü, sohbetini bilmeyen, imani duyguları kendisini pek etkilemeyen bir kadın. Dedi ki: Sa'd bin Zeyd'le benim arsam bitişiktir. Sahabeye dil uzattı. Unut bak, dikkat edin. Dedi ki: fakat o evinin duvarını tam sınırda değil de benim arsamın içinden çekti. Binaenaleyh benim arsamı kendi arsasına kattı. Ben de ondan şikayetçiyim dedi kadın. Halife şaşırdı. Nasıl olur? Sa'd bin Zeyd sahabedir. O öyle bir şey yapmaz dedi. Ve Sa'd bin Zeyd'i çağırttılar. Durumu anlattılar. Ve cevabını ister. Halife, Sa'd bin Zeyd ona şöyle dedi: ya emir el müminin, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemiş, imanlı bir insanım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyen insan böyle bir şey yapar mı? Onun bu konuda neler dediğini ben şu iki kulağımla duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim sınırının ötesine geçer de komşusunun arsasına bir karış gasp ederse, yarın mahşerde o gasp ettiği bir karış arsa 7 kat yerin dibine kalır.

kadar ortasında derinleşecek ve delinecek. Ortasından delinecek ve o insanın boynuna takılacak. Melekler de ateşten kamçıyla ona vuracaktır. Kaldır bakalım o toprağı diyecekler. O da diyecek ki ben nasıl kaldırayım? 7 kat yerin dibine kadar o bir karış arsa benim boynuma geçti. Onlar da onu sıkıştıracaklar ve azap ederek sen bunu kaldıracaksın. Sen dünyada kaldırmak için bu arsayı gasp ettin. Eğer kaldıramayacak olsaydın bu bir karış arsayı gasp etmezdin derler ve melekler o toprak gasp edene azap etmeye başlarlar. İşte diyor ben Resulullah'tan bunu duydum. Böyle bir şey yapar mıyım? Elhamdülillah sahabe inanmış hayatına geçirmiş. Bunun üzerine halife dedi ki Sa'd da ya Sa'd ben sana inanıyorum. Sen bunun arsasını almamışsındır. Fakat Sa'd bin Zeyd burada elini kaldırır. İşte burada dikkat edin dostlar. Elini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım eğer bu kadın yalan söylemişse, arsasını gasp etmediğim halde bana iftira etmişse, sen onu o arsanın o arsasında gözleri kör olarak yaşat ve o arsayı ona mezar yap. Allahu Ekber. Sonra neler oldu dostlar? Sonra aradan zamanlar geçti. O iftiracı kadın ama olarak ihtiyarladı. Yürüyemez ve göremez hale geldi. Kapısından avlu kapısına kadar bir ip bağlarlardı. İpe tutunarak gider gelirdi. Çünkü yolunu şaşırsa bahçede bir kuyu vardı, ona düşecekti. Ona düşerim korkusuyla da ipe sarılıp gidip geliyordu. Bir gün yine ipe tutunup gidip gelirken başı döndü ve o kuyunun yanına gelince ayağı kuyunun duvarına takıldı ve kuyunun içine düştü. Yetişenler çıkartıncaya kadar o arsasının içerisinde o kuyu ona mezar oldu. Ve ondan sonra da arsasının içerisinde bir mezar yaptılar ve böylece Sa'd bin Ebu Vakkas gibi iman sahibi bir zatın duası kabul oldu. İşte dikkat etmek lazım. Bizler suizanla bazı köprüler kurmaya çalışıyoruz. Birçok insanlara öyledirlerle böyledirlerle kılıflar geçirmeye çalışıyoruz. Ama o arkasından gıybet edilen, suizan edilen insanları ola ki Allahu Teala'nın sevdiği bir kul ise ellerini kaldırıp da Allahu Teala'ya dua ettikleri zaman arş inler. Ve Allahu Teala o sevdiği kulunun duasını kabul eder. Ve ondan sonra da o kul hakkında birçok sıkıntılar gelmeye başlar. O musibeti yapan insanlar için. Ama hepsi yine Allahu Teala'ya sığınıyor. Öyle dediyse, doğruysa ya Rabbi diye. Doğrudur demiyor. Hemen hüküm koymuyor. Allahu Teala'ya bırakıyor. İşte mesele burada. Allahu Teala'ya havale etmekte. Anlatmak istediğimi idrak edebildiniz mi? Yine doğrudur, şöyledir, böyledir diye kesin hüküm verme. Allahu Teala'ya havale et. Ya Rabbi doğru ise eğer diye. İşte edep burada. Resulullah'ın bahçesinde yetişmiş bunlar. Bu sayılı insanlar. Ve şu anda sizler de aynı şekilde bu bahçelerde yetişen insanlarsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size uzak mı? Hayır. Onun ismini zikrettiğin sürece, onun hadislerini okuduğun sürece, kainatın efendisinin hayasına, hülyasına daldığın sürece zaten onunla berabersin. Sen bu kadar yakınsın kainatın efendisine. İşte bileceksin ki ben onun bahçesinde yetişmiş bir gül olmalıyım. İnan ve teslim ol. Ve kendini öyle hisset, öyle hayal et. Çünkü hayaline zingir vuramazsın. İnsanların gasp edemedikleri tek yer hayalleridir dostlar. Eğer hayatına İslamiyet'i geçiren bir Müslüman, geçiren bir mümin, kainatın efendisinin hülyasıyla yatıp kalkıyor ise, Allahu Teala'nın zikriyle kalbini mutmain ediyor ise, o zaten kainatın efendisinin bahçesinde açmış ve tomurcuk veren bir güldür zaten. İşte müminin olması gereken, konması gereken yer burası. Ama ne kadar bahçeye zarar verirlerse versinler,
Ne kadar gül tomurcuklarını kopartırlarsa kopartsınlar, o gülün tomurcuklarını çıkartan, o gülü açıp o gülün zikrini insanlara gösteren ve o gülün yaptığı zikri, duasını ve insanlara verdiği mesajları insanlara tebliğ ettiren Allah-u Teala bu bahçelerde binlerce güller yetiştirecektir. Bu bahçelerin içerisinde binlerce Muhammediler olacaktır. Şu mikrofonun ulaştığı yerdeki bir Müslüman kardeşim de bu bahçenin bir gülüdür. Ama kimi gül çok güzel açar, tomur tomur. Ama kimi vardır, küçük tomurcuk kalır ama yine güldür. Elhamdülillah. Binlerce güller de dalından kopartsalar o kök yine gökten Allah-u Teala'nın rahmetiyle binlerce Muhammedi doğuracaktır. Binlerce Muhammediler gül gibi her tarafı saracaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın dinini indiren Allah-u Teala dinini elbette koruyacaktır. Sen de bir gül ol ve gül gibi dalında güzel göster kendini. Gün gelir dalından koparılırsan yine ismin anılır. Ta ki o dalında durduğun günlerin hatırına da Allah-u Teala yine seni Muhammedi yazar. Nasıl mı? Sen kainatın efendisine teslim oldun ya. Sen onun sünnetlerini hayatına geçirdin ya. İşte bir gülsün. Umudumuzu hiçbir zaman yılmayalım. Biz insanlara şu mesajı vermek istiyoruz. Birbirimizi üzmeyelim. Birbirimizi incitmeyelim. Ben peygamberimin hayatını hayatıma geçirmek istiyor isem, kainatın efendisini örnek alıyor isem, onun gibi güzel ahlaklı olmalıyım. Onun gibi insanlara veren olmalıyım. Alan değil, veren. Onun gibi cömert olmalıyım. Onun gibi günümü gafletle geçirmekten uzak durmalıyım. Onun gibi şükreden kul olmalıyım. Onun gibi ağlayan kul olmalıyım. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğinde senin de adın Muhammedi olur. İstemez misin o güzel günde, o bahçenin içerisinde Peygamber Efendimizin seni işaretle gösterip de işte bu da benim bahçemin gülü demesini, o huzur ilahide mahşere giderken istemez misin Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın işte bak bu da benim ümmetim dediğini? Zor değil dostum, zor değil. Ne zaman ki dünyalıkları tükürtüp yere attın, ne zaman ki Allah-u Teala'nın kelamını yaşamaya başladın, ne zaman ki o kalbinde kainatın efendisinin tomurcuklarını saçmaya başladın, işte sen de bir Muhammedisin. Allah-u Teala'ya dua ediyoruz ya Rabbi. Muzi mahşerde huzuruna geldiğimizde ya Rabbi, sana getirebileceğimiz hiçbir şey yok. Ama ya Rabbi, şu dünya sermayemiz içerisine kainatın efendisinin sevgisini ve senin ismin hürmetine seni anlamayı ve bize doğru dürüst anlattırmaya vaki kıldığın sebeplerle anlayabildiğimiz kadarıyla şu dini yaşamayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ve onlarla gelelim huzuruna diye dua edelim. Çünkü Müslüman ölünce güler. Bazıları için ölüm çok korkunçtur. Ama bizim için değil dostlar. İnanan insanlar için korkunç olamaz. İnanan insan inandığı şeyin hülyasına yatar. Senin inandığın şey ne ki? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte kalbimizde bunlarla gideceğiz inşallah. Ümidimizi hiçbir zaman kırmayalım. Çünkü bizi bekleyen şeyler var. İnşallah Allah-u Teala o muhabbeti kalbimize koyar da huzuru ilahiye çıktığımızda yüzümüz yerde değil de inşallah
yüzümüz arşa bakar olur.

ve secde izlerimizle, abdest izlerimizle, o güzel azalarla gideriz de kainatın efendisi işte benim ümmetim geliyor diyebilir. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.

İşte böyle dostlar. İnandık, samimi olduk ve inandığımız gibi de yaşamaya gayret gösteriyoruz. İnşallah Allahu Teala o güzel günde bazıları için çok şiddetli ama ona inananlar, ona iman edenler için o güzel günde inşallah bizim de yüzümüz gülecek. İnşallah sabredelim. Sizi sabra davet ediyorum. Asr suresinde olduğu gibi yalnız iman edip hayırlı iş görenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Asr suresinin son bölümündeki ayetteki gibi sabra davet ediyorum. Sabır. İnşallah bizim de bahçelerimiz yeşerecek. İnşallah bizdeki o tohumlar da tomurcuklar açacak kıyamete kadar. Sen sermaye kabına doldurabildiğin kadar doldur. Yapabildiğin kadar yap. Kimse senden çok ulvi bir şey beklemiyor. Ayakta kalabileceğin kadar yaşa ve ondan sonra davanı tebliğ et. İnşallah sen de birçok bahçede güller yetiştirirsin. Sonra o yetiştirdiğin gülleri inşallah mahşerde kucağına alır. Ya Resulallah, işte senin hadislerin doğrultusunda Allahu Teala'nın ayetleriyle insanlara bunları verebildim. Bu kardeşlerime bunları öğretebildim. Bu kucağımdaki çiçek demedi senin ümmetin. Ben de sana bunu getirdim diyebilmek inşallah bütün Müslümanların hülyası olmalı. Sadece öğrendiklerimizi kendimize değil sevdiklerimizle paylaşalım. Hiçbir zaman unutmayalım ki ayet çok dehşet ve çok güzel. Ben kulumun zannı üzereyim. İşte bu kadar. Sadece ve sadece bu kadar. Ben kulumun umduğu gibiyim. Sen insanoğlu, sen kainatın efendisinin ümmeti, yaradanını nasıl hayal ediyorsun? İşte nasıl bekliyorsun? İşte öyle ol ve öyle git huzuruna. Allahu Teala inşallah dostlar sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Bugünkü programımızda da güzel bir kitap çıktıydı yeni. Nesil Yayınlarından Ahmet Şahin'in Müslüman Nasıl Yaşamalı diye bu kitaptan anekdotlarla sizlerle paylaştık. Kalbimizden geldiği şeyleri, duyguları sizlere aktardık. İnşallah niyetimiz hiçbir kimseyi üzmek, incitmek veyahut da beddua etmek, buğz etmek değil. Allahu Teala'ya dua ediyor ve yalvarıyoruz ki ya Rabbi, kainatta yarattığın bütün insanları, Yahudileri, Hristiyanları, putperestleri, hepsini, bütün kullarını ya Rabbi, İslam'la şereflendir ve hidayetlerini nasip eyle. Ama eğer onların kalplerini mühürlediysen ya Rabbi, sen neyle dilersen öyle olur. O güzel günde bizim yüzümüzü ağırt ya Rabbi diye dua edelim.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
6: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
7: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünne, Kur'an ve sünnete sarılma konusuyla ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Bugün 7282 no'lu hadis-i şerifle devam ediyoruz. Sünnet-i Seniyye Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hayat ölçüleri. Sünnet-i Seniyye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat çizgileri. Sünnet-i Seniyye Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin örnek davranışları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eşsiz yaşayışı. Mümin, Kur'an ve sünneti kendisine rehber alan, hayatını Kur'an ve sünnete göre düzenleme gayreti içerisinde bulunan kimsedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu konuda rivayet edilen yüzlerce hadisi şerif arasında İmam Buhari Hazretleri en sahih olanlarını seçmiş ve bizlere takdim etmiş. Bunlar arasında sahabe sözleri de var. Sahabe-i kiramın mübarek sözlerine mevkuf hadis ismini veriyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel eğitiminden geçen, onun dizi dibinde yetişen ve o nurdan en güzel şekilde istifade eden o zevatın sözleri de hadis-i şerif kitaplarına aynen alınmış. İşte bugün böyle bir hadis-i şerifle Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh'ın mübarek sözüyle başlıyoruz. Kâlel müellif İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Müellifimiz Sahih-i Buhari isimli bu değerli, bu en sahih, en makbul, en muteber hadis-i şerif kitabının yazarı, derleyicisi, musannifi İmam Buhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de, dinleyenlere de, okuyanlara da, bu kitapta yer alan hadis-i şerifleri yaşayanlara da Rabbim dünya ahiret rahmetiyle muamele eylesin. Kal haddesene Ebu Nuaym. Kal haddesene Süfyanu an İbrahim'e an Hemmam'in an Huzeyfe'te radiyallahu anhu ennehu kal. Hadis-i şerifleri klasik usul üzere, yani 1400 senedir hadis-i şerif meclislerinde, hadis-i şerif derslerinde takip edilen, izlenen metot üzerine senediyle okuyor.

ediyoruz ve sahabe-i kiramdan bizlere bu hadisi rivayet eden sahabi ile birlikte tercümesini veriyoruz. Huzeyfe İbnül Yaman, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kendisine imrendiği genç ilim sahibi sahabe-i kiramdan Huzeyfe İbnül Yaman anlatıyor. Kale ya ma'şeral kurra, ey hafızlar topluluğu, ey kurra hafızlar cemaati, istekimu, siz doğru yoldan, istikametten ayrılmayın. Fakat sübiktum sebkan ba'ida, siz gerçekten her açıdan önde olan kimselersiniz. Öncelik Kur'an hafızlarının, Kur'an ehlinindir. Onlar örnektir, onlar önderdir, onlar rehberdir. Toplumun öncüleri, Kur'an'ı okuyan, okutan, anlayan, anlatan, yaşayan kimselerdir. Siz örnek olmalısınız. Siz öncü kimselersiniz. فَاِنْ اَخَذْتُمْ يَم۪ينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Siz Kur'an yolundan sağa sola saparsanız, Kur'an ve sünnet yolundan sağa sola ayrılırsanız, açık, derin bir sapıklığa düşersiniz. Özellikle Kur'an ehlinin, Kur'an hafızlarının, sabah akşam Kur'an'ı okuyan kimselerin, o Kur'an'ın nurundan, Kur'an'ın ilminden, irfanından, Kur'an hakikatlerinden daha çok yararlanmaları, istifade etmeleri gerekir. Kur'an ehline özellikle hitap ediyor Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı. Peygamberimizin kendisine münafıkların listesini verdiği kişi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin iki şahit yerine saydığı kişi. Bir alışveriş, bir ticari muamelede Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den o alışverişin tarafı olan Yahudi şahit istedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o alışverişte şahit yoktu. Ben dedi şahidim. Huzeyfe İbnül Yaman. Ya Huzeyfe, biz bu alışverişi yaparken sen yoktun dedi. Rabbim dedi seni sadık olarak göndermedi mi? Rabbimin elçisine nasıl şahitlik etme? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ifadesi üzerine Huzeyfe İbnül Yaman'ı çift şahit olarak kabul etti. Kur'an-ı Kerim değerleniyordu. Kur'an-ı Kerim bir mushaf içerisinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında toplanıyordu. Her ayet için iki şahit istendi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh isimli o değerli Kurra Hafız başkanlığında bir heyet falan sureyi falan zat getiriyor. Peki bu sureyi peygamberimizden duyduğuna dair şahidin kim? Şunlar şunlar şahit. Tevbe suresinin son iki ayetini getirdi bir zat. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ diye başlayan o ayetleri Huzeyfe ben şahidim deyince Allah Resulü'nün çift şahit olarak kabul ettiği kişiyi biz de çift şahit olarak kabul ederiz. İkinci bir şahide gerek yok dedi Zeyd bin Sabit. Böyle bir zat Huzeyfe Hazretleri. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gençlere örnek olarak gösterdiği Ebu Ubeyde, Muaz bin Cebel gibi üçüncü şahsiyette Huzeyfe İbnül Yaman. Rabbim şefaatine nail eylesin. İmam Buhari onun kurra hafızlara özel olarak yaptığı o nasihatten, o tavsiyeden bir cümleyi alıyor. Siz diyor istikametten ayrılmayın. Siz sağa sola saparsanız
sizin sağa sola sapmanız başkaları gibi olmaz. Apaçık bir sapıklık içerisine düşersiniz. Çünkü Kur'an'ı bilen, okuyan, anlayan kimsenin sapması başkalarının sapmasından çok daha kötü olur, acı olur, çok daha tehlikeli olur. Kur'an ehlini özellikle uyarıyor. Şeytan Kur'an ehlini bırakmıyor. Çünkü ecri büyük, mükafatı büyük, cennetteki dereceleri büyük. Ama Kur'an ehli, Kur'an hafızları, eğer Kur'an okuyanlar, tefsirle meşgul olanlar eğer yanlış yollara, sağa sola saparsa nedir? Hak yola değil de ifrat ve tefrite düşerse, aşırı gider veya tamamen ihmalkar davranırsa Allah korusun onun durumu çok acı olur. Bu manada uyarıyor Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh. Bir ikinci hadisi şerife geçiyoruz. Kâlel müellif rahimahullah haddesene Ebu Kureyb. Kâle, araya bir kâle koyuyoruz değil mi? İkinci haddesena kelimesinden önce yazılmayan ama bazen yazılan, bazen yazılmayan kâle. Kâle haddesene Ebu Hüsamete an Bureydin an Ebi Burdete an Ebi Musa radıyallahu anh. Ebu Musel Eş'ari oğlu Ebu Bürde rivayet ediyor. Babası Ebu Musel Eş'ari'den. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Bir örnek. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa örnekleme metoduyla anlatıyor. İnnemâ meseli ve meselü mâ ba'asenillâhu bihi. Benim durumumla, benim konumumla Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği hak dinin misalini şöyle bir örnekle anlatmak ister. Örnekler kişiyi daha dikkatli bir şekilde dinlemeye sevk eder. Örnekler hakikatlerin daha iyi anlaşılmasına vesiledir. Modern eğitim metodunda örnekleme metodu özellikle tavsiye edilmektedir. Kemeseli racülün, bir adam düşünün. Ete kavmen, bir topluluğa gelir. Fekale şöyle der. Ya kavm, ey cemaatim. Ya kavmi, orada ye vardır. Ye düşmüş. Ya kavmi diye harekelenmiş. Ey kavmim demek. Ya kavm demek. Ey kavmim, ey cemaatim. İnni ra'aytul ceyşe bi ayneyye. Ben düşman ordusunu bizzat gözlerimle gördüm. Ve inni enen nezirul uryan. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Kesin bir dille, açık bir ifadeyle düşmanın geleceğini haber veriyorum. Tedbirinizi alın. Gerekli önlemleri yerine getirin. Bu tabir ne demek? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz güncel ifadeleri kullanıyor. O günkü edebiyatta geçerli ifadeler. En nezirul uryan, uyarıcı ama bir fark. Uryan ne demek? Elbisesiz. Cahiliye döneminde tehlikeyi haber vermek için, düşmanın geldiğini haber vermek için tepeye çıkardı. Birileri elbiselerini soyardı. Onu görenler eyvah, büyük bir tehlike var diyorlardı. İşte ben onun gibiyim diyor. Yani tehlikenin boyutu çok büyük. Cahiliyenin o adetini Peygamberimiz reddediyor. Cahiliye döneminde bir de mesela tavafı elbisesiz yaparlardı. Bilgisizlik sonu yok. Bugün Hindistan'da maymuna tapanlar var. İneğe tapanlar var.
cahiliye

İşte yine o günkü uygulamadan biri bir felaketi, yangın, bilmem düşman ve benzeri felaketi haber vermek için elbiselerini çıkarır, dağ başına çıkardı adam. Onu görenler eyvah felaket çok büyük derlerdi. Çirkin bir görüntüyle bunu haber veriyor. Peygamber Efendimiz onların gayet iyi bildiği işte o uyarıcı gibiyim diyor. Yani tehlikenin büyüklüğünü haber veren bir uyarıcıyım. Peygamber Efendimizin iki mübarek ismi El-Beşiru sallallahu aleyhi ve sellem, En-Nezir sallallahu aleyhi ve sellem. Müjdeleyici, korkutucu değil, uyarıcı. Korkutma tabiri yanlış. Uyarma, uyarıcı ifadesi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevgi peygamberi, rahmet peygamberi, şefkat peygamberi korkutmak için gelmedi. Uyarmak için. Tehlikelere karşı haber veriyor. Enen nezirul uryan. Biz nasıl tercüme ediyoruz? Apaçık bir uyarıcıyım. Fenneca, kendinizi kurtarın. Tedbir alın. Feata'ahu taifetun min kavmi. O topluluktan, kavminden bir kısmı onu dinler. Feedlecu, geceleyin fentaleku ala mehelihim. Yavaş yavaş, ağır ağır, telaşa kapılmadan o bölgeyi terk ederler. Fe necav, kurtulurlar. Gelen düşman ordusu büyük. O bölge halkının bir başka yerde toplanıp karşı koyması orada mümkün değil. Hemen oradan uzaklaşırlar. Ama ala mehelihim, yavaş yavaş. Ala mehlike diye bir tabir var. Ağır ağır, yavaş yavaş ve oradan uzaklaşırlar, kurtulurlar. Ve kezzebet taifetün minhum. İkinci bir grup o uyarıcı yalanlar. Öyle bir şey yoktur. Öyle bir haber yok. Bu zaten geçenlerde de böyle bir haber vermişti. Yalan çıkmıştı. Fe asbahu mekanehum. Oldukları yerde uyumaya devam ederler. Oldukları yerde sabahlarlar. Fe sabbahahumul ceyşu, düşman ordusu da onların üzerine ansızın baskın yapar. Fe ehlekahum, onları helak eder. Ve cittahahum, kökten imha eder. Köklerini kurutur. Fe zelike meselu men ata'ani fettaba'a ma ci'tu bihi. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. İşte bana itaat eden, beni dinleyen, benim getirdiğim Kur'an-ı Kerim'e uyan kimseyle, bana isyan eden, beni yalanlayan ve benim getirdiğim hak kitabı yalanlayan kişinin misali budur. Herkesin anlayacağı bir dille. Bir savaştan söz ediyor. Düşman tehlikesinden haber veriyor bir takım kimseler. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi o rahat hayatına devam eden kişiler, o habercileri yalanlayan kişiler hayatlarını kaybederler. Namuslarını kaybederler. Vatanlarını kaybederler. Mallarını, mülklerini kaybederler. İşte ben bu manada uyarıcıyım. Benim getirdiğim Kur'an'a, benim size tebliğ ettiğim sünnet-i seniyyeme tabi olun diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Her yaşta, her seviyede herkesin anlayacağı bir ifade. Çünkü az çok tarih okuyan kimse, tarihte tedbir almayan, önlem almayan bir takım milletlerin, bir takım toplumların, toplulukların ne büyük felaketlerle karşılaştığını yazmaktadır, bildirmektedir. Sürekli gündemimizde ne vardır? Depreme karşı önlem alma. İlim adamları uyarıyor. Bir takım tehlikelerden söz ediyor. Hatta içlerinden bazıları sene veriyor. Fay hatlarından uyarıyor. Önlem alın diyor. Deprem ülkesindeyiz. Fay hatları üzerindeyiz. Tedbir alın. Kur'ani veya nebevi ifadeyle nedir? Tevekkül, sebeplere sarılın diyor. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz.

aynen bu manada savaş halinden söz ediyor. Kur'an ve sünnete tabi olmak, o uyarıcıyı dinlemekle eş anlamlıdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberimizi dinleyen, itaat eden kimse dünyasını, ahiretini kurtaracak. Ona itaat etmeyen, dinlemeyen, isyan edecek kişi de kaybedecektir. Evet. Bir sonraki hadisi şerife geçiyoruz. Kâlel müellif el-imamul Bukhariyyu rahimahullah. On binlerce hadisi şerif arasından, yani bu on binlerce niye diyoruz? Tarikleri, bugün yeni ifade versiyonlarından seçmiş, en sahih, en makbul, en muteber olanlarını bize naklediyor İmam Bukhari Hazretleri. Tarihte gelen bütün İslam alimlerinin şehadetiyle, hassas, titiz, itina sahibi, ölçüleri çok ilkeli ve çok prensipli, ölçüleri çok hassas. Kâlel müellif el-imamul Bukhariyyu rahimahullah. Haddesena Kuteybetü ibn-i Sa'idin. Kâle haddesena Leysun an Ukaylin an Zühriyyi. Kâle akbarani Ubeydullah ibn-i Abdillah ibn-i Utbete an Ebi Hurayrate radıyallahu anh. Kâle Ebu Hureyre anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Suffe ashabından genç, değerli, çok hadis-i şerif rivayet eden sahabe-i kiramdan biri. Lemme tuvfiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince ve istahlefe Ebu Bekir'in ba'dehu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ondan sonra halife olarak tayin edilince ve kefere men kefere minel Arap, bazı Arap kabileleri dinden döndüler. Namazı kılarız ama zekatı vermeyiz dediler. İslam'ın bazı hükümlerini reddettiler. İslam bütündür. Parçalanamaz. Kur'an diyor ki Ali İmran suresinde 119. ayeti kerimede ve tu'minune bil kitab, siz kitaba iman edersiniz. Elhamdülillah. Kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. Ama bir kelime var. Çok çok önemli kelime. Şuurlu mümin ile şuursuz olanı ayırt eden kelime. Ve tu'minune bil kitab, siz kitaba iman edersiniz. Küllihi, tamamına, bütününe, hepsine iman edersiniz. Biz elhamdülillah hepsine iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in belirli ayetlerini kabul edip belirli ayetlerini reddetmek, Allah korusun, iman çizgisinin, o kırmızı çizginin altına insanı düşürür. Yani ben güzel ahlakı, dürüstlüğü kabul ediyorum ama faizle ilgili ayetleri kabul etmiyorum derseniz, ben namazı, orucu kabul ediyorum ama tesettürü, örtünmeyi kabul etmiyorum derseniz, imanınızı gözden geçirmeniz gerekir. Çek etmeniz gerekir. Çünkü böyle bir iman makbul bir iman değildir. Ve tu'minune bil kitabi küllihi. Siz diyor Kur'an-ı Azimüşşan, kitabın tamamına iman edersiniz. Seçmeci, ayıklayıcı bir üslup kesinlikle Müslümana ait bir üslup olamaz. İşte Arap kabilelerinden bazıları Resulullah'a zekat verdik ama onun vekiline zekat veremeyiz dediler. Küfre düştüler. Ve bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onlara savaş açtı. Kale Umaru radıyallahu anh li Ebi Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh halife Hazreti Ebu Bekir'e dedi ki keyfe tukatilun naz, sen bu insanlara karşı nasıl savaş açarsın? Vakat kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Umirtu en ukatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. Ben insanlarla

La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundu. Hemen kâle la ilahe illallah asamu minni ma lehu ve nefsehu illa bihak. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse malını ve canını benden korumuş olur. Ne onun malına ne de canına dokunamam. İlla bi hakkıhi, hukuki meseleler hariç. Hırsızlık, zina, adam öldürme ve benzeri suçlar hariç. Ve hisabu alallah, artık onun hesabı Allah'a aittir. La ilahe illallah diyen kimseye nasıl savaş açarsın? Hazreti Ömer radıyallahu anh ilkeli bir Müslüman, tavizsiz bir Müslüman. Fekale Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurdu. Vallahi le ukatilenne men ferraka beynes salati ve zeka. Namazla zekatın arasını ayıran kimseye karşı Allah'a yemin ederim ki savaş açarım. Çünkü Kur'an'da namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Yan yana. Aynı ayette, 30 küsur ayette böyle geliyor. Namazı kabul edip zekatı reddetmek, Kur'an'ın bir hükmünü kabul edip diğerini reddetmek demektir. Fe inne zekate hakkul mal. Çünkü zekat malın mutlaka ödenmesi gereken hakkıdır. Vallahi yemin ederim ki Hazreti Ebu Bekir devam ediyor radıyallahu anh. لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ Allah Resulüne verdikleri bir deve yularını, zekat olarak verdikleri deve yularını vermedikleri takdirde bu sebeple onlara karşı yemin olsun ki savaş açarım. O Hazreti Ebu Bekir, o dengeli, o istikrarlı, o mutedil insan. Konu Allah'ın emri olunca arslan kesiliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'i böyle pek görmemişti. Fekale Umaru, Ömer dedi ki radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun diyor. Sahabi olduğu için. Rabbimiz radıyallahu anhum ve raduan dediği, buyurduğu için Allah onlardan razı olmuştur buyurduğu için biz de her sahabiden sonra Allah onlardan razı olsun, Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin diyoruz. Fevallahi, o da yeminle söylüyor. Ma huve illa en ra'aytullaha kad şaraha sadra Ebi Bekir'in lil kıtal. Gördüm ki diyor, zekatı vermek istemeyenlerle savaşma konusunda Allah'ın Hazreti Ebu Bekir'in kalbine kararlılık verdiğini gördüm. Fe araftu ennehul hak. Doğru olanın, hak olanın da bu ifade, bu görüş olduğunu ben de anladım diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kâle ibn-i Bükeyrin ve Abdullah anil Leys, İmam Leys'ten rivayet eden iki şahsiyet, Yahya İbni Bükeyr ve Abdullah diyorlar ki anakan, bir oğlak yavrusu, bir rivayette böyle geçiyor. Aynı zattan Leys'ten bu ikisi böyle rivayet etmişler. İmam Buhari diyor ki ve huve sahih. Deve yuları değil de oğlak yavrusu olsaydı ifade daha doğru olurdu. Niye deve yuları zekat olarak verilsin ki? Ama ravi öyle duymuş, öyle rivayet ediyor. İmam Buhari rivayeti inceliyor. Daha güvenilir ravilerin bir oğlak yavrusunu zekat olarak verdikleri, oğlak yavrusunu vermedikleri takdirde savaş açarım ifadesinin daha doğru olduğunu İmam Buhari burada naklediyor. Evet, bununla noktalıyoruz. Burada Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ne kadar dikkatli, itinalı, hassas olduğunu görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin de onun bu görüşüne katıldığını görüyoruz. Rabbim Kur'an ve sünnete tabi olma noktasında bizlere de aynı duyarlılığı, aynı hassasiyeti nasip eylesin. Amin.

Cevşen Ülke Bir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş,

Şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 6. cüz.

0: ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: اِنْ تُبَدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ

Eğer bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da affedici ve güçlüdür.

0: Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
0: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

Ey Muhammed! Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik.

0: لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
1: Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

0: أبي غير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler.
0: وَبِكُفْرِ

0: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
1: İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kitap ehlinden İsa'ya ölümünden önce inanmayacak olan hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü ise İsa onların aleyhine şahitlik edecektir.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık.

0: والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

ba'dih ve evhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub vel

Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a Zebur'u verdik.

Bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah, Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur.

0: عَدَّ الرُّسُلُ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا
1: Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter.

0: de
1: şüphesiz ki inkar edenler ve insanları Allah yolundan saptıranlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.
0: İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu liyaghfira lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ.
1: Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey kitap ehli! Dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.''

0: yedebbir feseyahşuruhum ileyhi cemi'a.
1: Ne İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik.

0: yehdihim ve yehdihim ileyhi sıratan müstakime.
1: Allah'a iman edip dinine sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir.

Ey Muhammed! Senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman erkeğe iki kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hazreti İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden, özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Hac, abdest, gusül ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağıyla helal ve haram yiyeceklere temas edilir.

0: hurum inna Allaha yahkumu ma yurid.
1: Ey iman edenler, sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla müteakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun.

0: عليكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulan, bir yerine vurulup öldürülen, yukarıdan yuvarlanıp ölen, boynuzlanarak ölen hayvanlarla, canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa, günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Ey Muhammed! Sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur.''

0: تَعْمَلُونَ
1: Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.''

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.

Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.
1: Ya eyyühellezîne âmenu zkurû ni'metallâhi aleykum iz hemme kavmun en yebsutû ileykum eydiyehum.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler.

Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur.

0: تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
1: Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç, onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.''

0: وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
1: Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.

0: Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen Peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.
1: Yehdi bihillahu men ittaba ridwanahu subulassalami ve yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Ve yukhrijuhum

0: Allah onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ

Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız dediler. Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır.

0: Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ.
0: Musa

kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti.

Ey kavmim! Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz.

Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler.

Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti: onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin.

Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.

0: Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi.
1: قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةٍ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Allah da, öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi.

Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.''

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.
1: فَبَعَ

0: اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِي فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
1: Nihayet Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da, bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Alem

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar, Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
1: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِط۪ينَ
0: Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah, adaletle hüküm verenleri sever.
1: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.

udun bil udun والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.''

Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Ey Muhammed! Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu, verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

0: Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.
1: Efe hukmel cahiliyeti yebğûn. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

0: بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
1: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

Kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur, O her şeyi bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.

Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.

De ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.

0: kufri ve hum kad kharacu bih. Vallahu a'lemu bima kanu yektumun.
1: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
0: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.
0: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
1: Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.
0: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهِ

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.''

Eğer kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı, onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık.

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.

0: فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
1: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

0: billahi vel yevmil ahir. Men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan fe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun.
1: Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: لَقَدْ

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

0: منهم والله بصير بما يعملون.
1: Bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: İsrail oğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.
0: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
1: Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı.

Onlardan birçoklarının kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kâfirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 6. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Satır başı sözlerden anlaşılır girizgah. Ben sonda terennüm edilen cümleleri ezberettim. Mazi kaldırımlarını yalın ayak geçerek müstakbel köyüne çarıkla girdim. Hal bilir, dil bilir, lisan bilir ahvalle. Dağıttım etrafımdan hallaç memurlarını. Darmadan hecelerin yorgun simasında okudum bakur demli acılarını. El almadım hekimlerden ve lakin anladım. Acı her muhitte aynı. El çek tabip benden.

Sen el çek, yaram derindir, türküsü çıktı hep avazlardan. Muhkem acıların müteşabih sancılarını buldum. Bakmadım tefsirine, onu vaaz eden vicdanlardan duydum. Kimi cesetlerde Adem'den kalma emareler vardı. Ah ne yazık, ruhları vadisiz mi kabzolmuş, oysa yaşıyorlar sanılırdı. Gayrimeşru gayretler rızıklanmadı gönül soframda. Besmelesiz uğrayanlara fersah yeleli atlarla yol verdim. Görünmez kubbeler diktim mahrem bucağıma. Bilal'le öldü dediler, salasını ben verdim. Mahzun çehremin nazlı çocuğu kalem. Suskunluğumun serzenişidir yazdıklarım. Okuduklarımda değil giz, meysi sarhoşluğumdadır anladıklarım. Ay ve güneş ezelden dost, sen ve ben gibi kaderi aynı. Tutulma vaktinde şaha kalkar, fikrimin visale ermiş bahtı. Kavrulmuş rüyalar, bendeniz ne görmüş gayip. Tabir gerek bana Yusuf'um zindanda kayıp. Züleyha yetişsin canıma, anlar bendeki yangını. El ermez, göz görmez, natakat. Ferman kaderin, anladım fakrımı. Hiç deme, hiçlik ötesi yolu gör. Yıpranmaz, pörsümez tevekkül yumağında beni ör. Kumdan kalelerin hükmü dalga görene kadar. Ateştir sanma yakan, elini bağrıma sal. Düşülmez izbe bildiğin karartı ardına. Nur mu aradığın, dön bak sıfatına. Simsiyah sözlerin mealine ne gerek? Ben, sen, o. Kişi kendi izzetine pelesenk. Kütükten hasıl olmuyor kamili insan. Ve dahi nimettir o kalem ellere ihsan. Bir yaprak olmak muratsa kişiye, her rüzgar kifayet eder, döndürür viraneye. Notasında ahenk, mayasında mihenk saklı sen. Kırık tekneden beklediğin nedir, dalgan ben? Alabora zili çalmak üzere, selamet sahilini bul tezden. Tazece ölü geçti bak şu dönemeçten. Sitemi de yazdı bu el, çileyi de. Mazlumu da yazdı, zalimi de. İncitmedi incindiği kadar. Dikeni güle methetti, güle dikeni. Yola devam, hala nefes var. Mesafelerin mesabesinde attığım adımların izleri. Yazılanlar kafiyenin değil, şu hayatın hüneri. Batsa da güneş sönmüyor yürek feneri. Adedi yakacak kadar gizli korlar var. Dudaksız, dilsiz sükut oruçlarına aşinayım. Bir iftar muştusuyla. Masamda kurulu en leziz mana, lakin yok beklemeliyim o vakti. Grubun sultanlığıyla gelecek şafak akti. Ecel bekler, musalla bekler, tabut bekler, turap bekler. Gitmeliyim. Satır başı sözlerden sıyrılıp bir an evvel, en harika vedamı noktaya etmeliyim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muktedir.
2: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh, künyesi Ebu Yahya, lakabı Zeynüddin, nereli olduğu Beni Süleym kabilesinden, doğum tarihi bilinmiyor, vefatı 748'de Basra, hocası Hasan-ı Basri, babası Dinar olup köleydi. Evliyanın büyüklerinden, gençliğinde mal mülk sahibi zengin bir yiğitti. Hasan-ı Basri'ye talebe olunca bütün mallarını ve parasını fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü Teala'nın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Uzun zaman Basra'da Hasan-ı Basri'nin sohbetlerini dinledi. Bir ara hocasıyla birlikte Şam'a gittiler. Şam'da bütün vakit namazlarını Cami-i Kebir'de cemaatle birlikte kıldı. Bu vesileyle o beldenin hikmet sahibi kişileriyle tanışıp sohbet etti. Sonra cami odalarından birine çekilip ibadetle meşgul oldu. Şam halkı onun izzet ve kemalini, olgunluğunu her geçen gün görmekteydi. Gündüzlerini oruçla, gecelerini namaz ve niyazla geçirdi. Aralıksız bu hali bir yıl kadar devam etti. Halkın kendisine hürmet ve saygısı daha da arttı. Bütün bunlara rağmen Malik bin Dinar'ın yaşaması için gerekli olan rızka gönlünde az bir meyli kalmıştı. Bir gece rüyasında kendisine gizli bir ses, "Ey Malik, sen bir mahluksun. Allahü Teala'dan kork. Masivayı Allahü Teala'dan başkasının sevgisini terk edip bize dön. Yoksa helak olursun." buyuruldu. O sabah erkenden hocası Hasan-ı Basri'ye rüyasını anlattı. Hocası da bunun doğru olduğunu bildirdi. Malik bin Dinar bundan sonra ömrünün sonuna kadar kalbi Allahü Teala'nın sevgisiyle dolu yaşadı. Kimseden bir şey kabul etmedi. Hattatlık yaparak kazandığıyla ihtiyaçlarını karşıladı. Bir gün Şam valisi ve kadısı camiye gelerek cami, vakıf ve mahsullerin gelirlerini kontrol ettiler. Bu teftişte hata ve ihmal bularak mütevellisini, görevlisini azlettiler. Sonra Malik bin Dinar'a adam gönderip hediyeler vererek bu vakfın mütevellisi olmasını, vakıf işlerini üstlenmesini rica ettiler. Malik bin Dinar onlara, "O yerde bir yıl kadar halk beni görüp düzelsin diye uzlet edip yalnız olarak ibadetle meşgul olmuştum. Kimse benimle ilgilenmedi ve hatırımı sormadı. Bu gece sahibime söz verdim. Kurtuluş yolumun ne olduğunu öğrenip anladım. Onu bırakıp başka şeylerle uğraşmak mümkün değildir," diye cevap verdi. Vakfın idaresini kabul etmedi. Onu çok sıkıştırdılar. Bunun üzerine Malik bin Dinar, her şeyini kaldığı hücresinde bırakıp, bir azık torbasıyla gece karanlığında oradan ayrıldı. Mısır'a doğru yola çıktı. Bir zaman sonra deniz kenarına ulaştı. Gemiye bindi. Gemi sahibi, taşıma ücreti ve eşyalar için kişi başına bir altın alıyordu. Malik bin Dinar, gemide bir köşede ibadet ve tefekkürle meşgulken, gemici ücret istedi. Malik bin Dinar, "Henüz param hazır değildir. İskeleye vardığımızda hazır olur inşallah," dedi. Gemi sahibi ve adamları terbiyesizce sözler söyleyip onu yere yıktılar ve iyice dövüp hırpaladılar. Sonra elini ayağını bağlayıp denize atmak istediler. Gemidekilerden hiç kimse buna mani olmaya cesaret edemedi. Gemi sahibi, "Böyle kişileri cezalandırmak gerektir ki başkalarına ibret olsun," deyince gemidekiler de ondan yana çıktılar. Gemi sahibi ve adamları Malik bin Dinar'ı tam denize atmak üzereyken binlerce balık su yüzüne çıktı. Balıkların her birinin ağzında birer altın vardı. Malik bin Dinar birinin ağzından altını alıp gemi sahibine verdi. Sonra da "Hoşça kalın," deyip gemiden denize indi ve yürüyerek deniz kıyısına çıktı. Malik bin Dinar,
rahmetullahi aleyh, kalan ömrünü Basra'da geçirdi. Güzel halleri ve çok kerametleri görüldü. Nefsini hesaba çeker, bir an onu boş bırakmazdı. Basra'nın kuru ve yaş hurmasından yemezdi. Hurma mevsimi geçince, "Ey Basralılar, benim halimi görüyorsunuz. Hurma yememekle bir şeyim eksilmedi. Sizin de hurma yemekle bir şeyiniz artmış değil." buyurarak nefsini ibadeti özler ve yapar hale getirdi. Malik bin Dinar'a, "Dünyada en güzel kazanç nedir?" diye sordular. Cevabında, "Şu üç şey dünyada en güzel kazançtır. 1. Allahü Teala'nın sevgili kullarının sohbetinde bulunmak ve din kardeşleriyle sohbet etmek. 2. Geceleri teheccüd namazı kılmak ve doya doya Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Allahü Teala'yı hiç unutmayıp onu zikretmek, anmaktır." buyurdu. Malik bin Dinar anlattı. "Bir gün bir hastanın ziyaretine gitmiştim. Hastanın halinden ölüm durumunun yakın olduğunu anlamıştım. Kendisine kelime-i şehadeti söyletmek için uğraştım. Fakat ne kadar uğraştımsa bunu söylettiremedim. O hasta durmadan 10-11 diyordu. Bir ara kendisine gelip bana, "Ey üstadım, önümde ateşten bir dağ var. Ne zaman şehadet kelimesini söylemeye çalışsam bu ateş bana hücum ediyor." dedi. Bunun üzerine mesleğini sorduğumda, "Malını faize veren, faiz yiyen, ölçü ve tartıda hile yapan biri olduğunu anladım." Malik bin Dinar'a, "Bedbahtlığın alameti nedir?" dediklerinde o, "Şu beş şey bedbahtlığın alametidir. 1. Gözün yaşarmaması. 2. Kalbin katı olması. 3. Hayasızlık. 4. Dünyaya düşkün olmak, dünya için canından endişe etmek. 5. Mü'min kimse Allahü Teala'dan korkar, başka sözlerden dilini korur." buyurdu. Malik bin Dinar, Neml Suresi 58. Semud kavminin bulunduğu Hicr adlı şehirde 9 kimse vardı ki, bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyiliğe yanaşmıyorlardı. Ayet-i kerimesini okur, sonra da, "Şimdi her şehirde durmadan fesat çıkaran nice 9'lar var ki, hiçbir iyi iş gördükleri de yoktur," derdi. Malik bin Dinar bir gün, "Kimin gözü ve gönlü şu fani hayattan ebedi hayat için iyi bir ders almamışsa, onun kalbi perdeli ve ameli azdır," buyurdu. Malik bin Dinar'a, "Siz de bizimle yağmur duasına gelseniz," dediklerinde şu cevabı verdi. "Korkarım ki benim yüzümden başınıza taş yağar," buyurdu. Malik bin Dinar çok ibadet eder ve ağlardı. Mugire bin Habib şöyle anlattı. "Bir gece Malik bin Dinar'la beraberdik. Hemen ibadete başladı. Daha sonra eliyle sakalını tutup içli iniltilerle sabaha kadar ağladı ve 'Ya Rabbi, Malik'in bu haline acı!' diye yalvardı." Malik bin Dinar evinin içinde bir kabir kazdırmıştı. Her gece kabre iner, sabaha kadar orada ibadet eder ve halifelik görevi Hazreti Ömer'e verildiğinde o ne gece ne de gündüzleri uyurdu. Biraz uyuyup istirahat etseniz denildikte o, "Eğer geceleri uyumuş olsam kendimi kaybetmiş olurum. Gündüzleri uyusam mesul olduğum şu insanları kaybederim," buyurmuştur derdi. Malik bin Dinar anlattı. "Bir gün toprakla oynayıp bazen gülen, bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istedim. Fakat kibirden selam vermedim. Hemen nefsime, "Ey nefis, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüklere de küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam ey Malik bin Dinar,"
diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın diye sordum. Çocuk, ruhlar aleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı dedi. Çocuğa, akıl ile nefs arasında ne fark var diye sordum. O da şöyle söyledi. Nefsin seni selam vermekten men etti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti. Sen niye toprakla oynuyorsun dedim. Çocuk, topraktan yaratıldık. Yine toprağa kavuşacağız dedi. Ben yine seni bazen ağlarken bazen de gülerken görüyorum. Bunun sebebi nedir diye sordum. Bana, Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum dedi. Ben dayanamayıp, ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun diye sordum. Çocuk, ey Malik, böyle söyleme. Zira ben, anam ateş yakarken, küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm diye cevap verdi. Malik bin Dinar zamanında iki mecusi kardeş vardı. Her ikisi de ateşe taparlardı. Bir gün küçüğü büyüğüne, ey ağabey, sen 73 sene, ben ise 35 senedir bu ateşe taparız. Gel bakalım, kendisinden başkasına tapmadığımız bu ilahımız bizi yakacak mı? Eğer bizi yakmazsa, devamlı ona tapar gideriz. Eğer yakarsa, ona tapınmayı terk ederiz dedi. Ağabeyi bu teklifi kabul etti. Büyükçe bir ateş yaktılar. Küçüğü büyüğüne, İstersen önce sen elini ateşe sok, istersen ben elimi ateşe sokayım dedi. Ağabey de, önce sen elini sok dedi. Küçük kardeş elini ateşe sokunca parmağı yandı ve hemen elini geri çekti. Ve ah ah, sana bunca seneler ibadet ederim, sen ise bana eziyet ediyorsun dedi. Ağabeyine, şimdi bizi doğru yola ulaştıracak bir deliyle gidelim dedi. İstişare ile yola çıkıp, Malik bin Dinar'a gitmeye karar verdiler. Onu Basra'da bir yerde insanlara vaaz ederken buldular. Onu görünce büyüğü küçüğüne, ben Müslüman olmayacağım. Zira ömrümün çoğu ateşe ibadetle geçti gitti. Şayet Müslüman olursam, ev halkımın ve akrabalarımın beni ayıplamalarından korkarım. Ateşe tapmak, ayıplanmadan bana daha sevgilidir dedi. Küçük ağabeyine, ne olur böyle yapma. Onların ayıplamaları bir zaman sonra unutulur gider, yok olur. Ateşe tapmansa kalır, dedi. Fakat büyük kardeş küçüğü dinlemedi. Acele geri döndü. Küçük kardeş, Malik bin Dinar'ın yanına gitti. Bir müddet sonra da tüm aile fertlerini getirtti. Hepsi Malik bin Dinar'ın huzuruna oturdular. Küçük kardeş hikayesini sonuna kadar anlattı ve kendilerine İslamiyet'in anlatılmasını Malik bin Dinar'dan istedi. Malik bin Dinar onların imana gelmesine yardımcı oldu. Gerekli vazifeleri de kısa zamanda büyük bir sabırla öğretti. Küçük kardeş ehliyle birlikte huzurdan ayrılmak istedi. Malik bin Dinar onlara, size yardım olarak Müslümanlardan bir şeyler toplayıp vereyim dedi. Onlar da istemediklerini bildirdiler ve harabe evlerine yöneldiler. Döndüklerinde evlerini güzel, bakımlı buldular. İçeriye girdiler. Sabah olduğunda hanımı, çarşıya git çalış. Akşam da kazandığınla süt al getir dedi. Adamcağız evden ayrıldı. Bütün didinmelerine rağmen bir iş bulamadı. O da kendi kendine, ben de Allah için çalışırım dedi ve orada harabe bir yerde ibadet etti. Akşam namazını kılınca eli boş olarak evine döndü. Hanımı, niye bir şey getirmedin deyince, o da, bugün bir melik için çalıştım. Lakin bir ücret vermedi. Yarın veririm dedi, diye söyledi. O gece aç yattılar. Sabahleyin yine çarşıya gitti, iş aradı durdu. Ama bir türlü buna muvaffak olamadı. Dünkü yaptığı gibi yaptı. Akşam da yine eli boş döndü.
hanımının sorusuna yine aynı şeyleri söyledi ve kendisi için çalıştığım melik cuma günü ödeyecek dedi. Cuma günü sabahleyin yine çarşıya gitti. Uzun müddet iş aramasına mukabil bir şey bulamadı. Yine aynı harabede iki rekat namazdan sonra ellerini kaldırıp, "Ya Rabbi, bize İslam'ı ikram ettin, hidayete yönelttin. Bu din hürmetine, bu mübarek gün hürmetine kalbimden çoluk çocuğumun nafaka düşüncesini çıkar. Ben ehlimden haya eder oldum. Onların halinin değişmesinden korkarım," dedi. Daha sonra öğle namazını kılmak için çarşıya yöneldi. Hakikaten onların evlerinde yiyecek namına bir şey yoktu. Hepsi de açlıktan çok bitkin bir haldeydiler. İşte tam bu sırada yoksul adamın evine bir zat geldi ve kapılarını çaldı. Kadın kapıyı açtı ve genç ve nur yüzlü birisinin elinde üzeri örtülü bir tabağı tuttuğunu gördü. Şaşırmış bir vaziyette bakan kadına gayet mülayim sesle, "Buyurun, bu sizindir. Eşine söyle, bu onun iki günlük çalışmasının karşılığıdır. Eğer çalışmasını arttırırsa, biz de arttırırız," dedi. Kadın heyecanla uzatılan tabağı onun elinden aldı. İçinde 1000 dinar vardı. Birini yanına alıp kuyumcuya gitti. Kuyumcu Hristiyandı. Altını tarttı. Oldukça ağır geldi. Sonra üzerindeki süslemelere baktı. Onun dünya dinarlarından değil, ahiret dinarı olduğunu anladı. Kadına dönüp, "Bunu nereden buldun veya kimden aldın?" deyince, kadın olup biteni anlattı. Bunun üzerine kuyumcu, "Bana İslam'ı anlatıp öğretin," dedi. Kadın da iman esaslarını öğretti. Kuyumcu Müslüman oldu ve kadına 1000 dirhem verdi. Ve, "Bunları nafaka yap, bittiğinde bana haber ver," dedi. Kadın kuyumcudan ayrıldıktan sonra, ev için lüzumlu ihtiyaçları satın aldı ve evine geldi. Güzel yemekler pişirip kocasını beklemeye başladı. Yoksul adam o sırada namazını bitirmişti. Evine dönmeden harabe olan yerde mendilini yaydı ve üzerinde 2 rekat namaz kıldı. Sonra aynı mendile birkaç avuç toprak doldurdu ve kendi kendine, "Eğer hanım benden bir şey sorarsa işte un. Al bununla bir şeyler pişir derim," diyordu. Eve geldiğinde her tarafı dayalı döşeli buldu. Yeni pişmiş yemekler de doğrusu iştah kabartıyordu. Mendilini kapı eşiğine koydu. Hanımının onu görmesini istemedi. Hanımına gördüğü şeylerden sordu. O da durumu bir bir anlattı. Bunları duyan yoksul hemen şükür secdesine kapandı. Kadın da ona mendille getirdiği şeyin ne olduğunu sordu. Adam ona, "Getirdiğim şeyden bana sorma," dedi. Kadın bu cevaba şaşırmıştı. Yoksul adam mendilde olan toprağı dökmek için kaldırdığında onun içinin Allahü Teala'nın izniyle unla dolu olduğunu fark etti. Yoksul adam tekrar şükür secdesine vardı. Vefatına kadar sadık bir kul olduğunu ispatladı. Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh, anlattı. Hacca gitmek üzere yola çıkmıştım. Çölde giderken, ağzında bir parça ekmek olan bir karga gördüm. Bunda bir iş var deyip, kargayı takip ettim. Karga bir mağara önünde durdu. Sonra da içeri girdi. Ben de öyle yaptım. İçeride, elleri ayakları bağlı, sırt üzerine yatırılmış birisi vardı. Karga, getirdiği ekmekten parça parça gagasıyla onun ağzına veriyordu. Daha sonra uçup gitti. Bir daha da dönmedi. Adama, "Bu ne hal?" dedim. O da, "Hacca gidiyordum. Hırsızlar yolumuzu kesti ve bütün malımızı aldılar. Sonra gördüğünüz gibi bağladılar ve bu

araya attılar. 5 gün aç susuz bu halde kaldım. Sonra Rabbime dua ettim. Bana bu kargayı gönderdi. Her gün yedirip içiriyordu dedi. Hemen adamcağızın bağlarını çözdüm, birlikte yola koyulduk. Yolda çok susadık. Yanımızda hiç su kalmamıştı. Sonra çölde bir kuyu gördük. Orada ceylanlar vardı. Allahü Teala'ya hamd ettik ve işte bir kuyu bulduk diye sevindik. Yaklaşınca bu sırada kuyunun suyu dibe çöktü. Ceylanlar da uzaklaştılar. Yanımızda ip ve kova yoktu. Biz, ya Rabbi, ceylanlara ihsan ettin. Biz 100 zira uzunluğunda ipe ve bir kovaya muhtacız dedik. O zaman şöyle bir ses duyuldu. Ey Malik! Ceylanlar bize tevekkül etmiştir. Biz onları sularız. Siz ise ipe ve kovaya tevekkül etmişsiniz. Siz de onunla su içersiniz buyuruldu. Malik bin Dinar 1 yıl hacca gitti. Haccını tamamladığı gece rüyasında şöyle bir ses işitti. Ya Malik! Hacca gidenlerden Muhammed oğlu Abdurrahman affedilmedi. Sabah olunca Malik bin Dinar, Muhammed oğlu Abdurrahman'ı aramaya başladı. Sorduklarından birisi ona, aradığın kimse Kur'an ehlidir, her yıl hacca gelir dedi. Araya araya onu bir köşede Kur'an okurken buldu. Abdurrahman, Malik bin Dinar'ı görünce bir ah çekip bayıldı. Daha sonra kendine geldiğinde şöyle dedi. Beni rüyada gördün. Bana Allahü Teala'nın beni affetmediğini söylemeye geldin değil mi? Malik bin Dinar onun bu sözlerine çok şaşırdı. Ona hayret içindeyken sordu. Salihlerden birine benziyorsun. Çok merak ettim. Acaba Allahü Teala senin için affetmiyor? Nasıl bir günah işledin? Abdurrahman başı önde, bir Ramazan ayının ilk gecesiydi. İçki içip sarhoş olmuştum. Bu sırada babam beni aramış ve bir yerde yatar bulmuş. Beni çekince ben de sarhoşluğun verdiği serkeşlikten ona vurup bir gözünü çıkarmışım. O da bana beddua etmiş. Ertesi gün ayılınca neler yaptığımı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bütün içki küplerini yok ettim. Kölelerimi azat ettim. Yaptıklarıma pişman olup doğru yola girdim. Her yıl böyle hacca gelir dua ederim. Fakat her seferinde sizin gibi birisi rüyamda Allah seni affetmedi diye söyler. Bunları anlatınca tekrar ağlamaya başladı. Onun bu haline Malik bin Dinar çok acıdı. Bu sefer babasını soruşturup yerini öğrendi ve hemen onunla görüşmek için yanına gitti. Babası Muhammed, gelenin kim olduğunu anlamada gecikmedi. "Hoş geldin ya Malik!" dedi. Malik bin Dinar hayret etti ve "Beni nasıl tanıdın?" diye sordu. Muhammed şöyle dedi. "Bugün Allahü Teala'ya dua edip seni görmeyi dilemiştim." Malik bin Dinar, "Seni ziyaretimin bir sebebi var. Buyurun, bir isteğiniz varsa hemen yerine getiririm." Malik bin Dinar şöyle konuştu. Farz et ki kıyamet kopmuş, oğlun Abdurrahman'ı tutup cehenneme götürüyorlar. Onu bu halde görsen üzülmez misin? Baba Muhammed, Malik bin Dinar'ın böyle konuşması üzerine ağlamaya başladı. Daha sonra kendine gelip dedi ki, ya Malik, sen şahit ol ki oğlumun kusurunu affettim ve ona hakkımı helal ettim. Daha sonra Malik bin Dinar ondan izin alarak oğlunun yanına gitti ve ona müjdeyi verdi. Baban senin suçunu bağışladı. Biraz sonra seni görmeye gelecek. Abdurrahman bu müjdeyi duyunca düşüp bayıldı. İşte bu sırada Muhammed de oğlunun yanına gelmişti. Malik bin Dinar'a şunları söyledi. Oğlumu affettim. Öbür aleme yakın zamanda göçeceğini zannediyorum. Şehadet getirerek ruhunu teslim etsin. Malik bin Dinar, şehadeti telkin etmeye başladı. Fakat
Abdurrahman cevap verdi.